0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Acaba düşünce aklına meraklı hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet benim duyarlı ve hassas dostlarım. Bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayım. Tahminlerinizi alayım. Ne? Tahmininiz yok mu? Tamam. Size bir ipucu. Teleskopçum, bir ipucu alabilir miyiz?
1: Elbette tilki. İpucumuz harita.
0: Evet, harita dedi teleskop. Bildiniz mi? Yoksa biraz daha ipucuna mı ihtiyacınız var? Öyleyse tamam, bir ipucu daha. Teleskop.
1: İkinci ipucumuz sandık.
0: Woohoo! İşte bu iyi bir ipucu. Bu ipucundan sonra bilemedim demeyin artık. Evet, hazine.
1: Kestik. Harikaydın tilki.
0: Teşekkür ederim teleskop.

0: Hop, gerçekten güzel bir giriş oldu.
1: Kesinlikle, evet. Haritamız nerede?
0: Yolda.
1: Yolda mı?

0: Hop. Evet, harita burada.
1: Bak bakalım, nasıl bir harita?
2: Sağ olun ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok yani. Sorduğunuz için...
0: Haberci ya, günde 5 kere böyle geliyorsun zaten. Amma duygu sömürüsü yaptın.
2: Yok ya, ne duygu şeysi yapacağım?
1: Haberci, şu hazineyi bir bulalım, sana kartal kanadı alacağım.
2: Kartal kanadı mı?
1: Evet, hem de kocaman.
0: Hep yumuşak iniş yapacaksın.
2: Canım arkadaşlarım benim.
0: Evet, duyarlı dostlarım. Haritamız elimizde. Diyor ki, hazineyi aramaya giderken yanınıza eldiven ve torba almayı unutmayın.
1: Ne alaka? Belki sandık yerinden kalkmıyordur. İçindekileri torbaya koymamız gerekiyor olabilir.
0: Eldiveni de hazineye zarar vermememiz için istiyordur.
1: Oku oku.
0: Diyor ki, hazineye ulaşmak için bazen uzun yollar kat eder, ağır yükler taşırsınız.
1: Peki eldiven ve torbayı nereden bulacağız?
0: Bu işi çözse çözse...
3: Kurye çözer!
4: Çantamda her zaman eldiven ve torba olur benim. Merak etmeyin.
0: Evet duyarlı dostlarım. Heyecan dorukta. Gizemli bir dostumuzun gönderdiği gizemli bir haritayla gizemli bir yolculuğa çıktık. Bakalım neler olacak. Takipte kalın.
1: Hakikaten tilki, bu gizemli dostumuz kim ve bize nasıl ulaştı?
0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gizemli biri. Ve gizemli bir mektup gönderdi. Haritaya göre buralarda bir yerde... Ah,

0: Bunun burada ne işi var?
1: Ah şu çevreye duyarsız canlılar.
2: Burada bırakamayız bu çöpü. Alalım.
3: Doğayı korumak yine bize düştü. Peki ne yapacağız? Etrafta çöp kutusu yok.
1: Bunlar iş görür.
2: Harika. Şimdilik kullanalım. Buradan sağa dönüyoruz. Yapma. Bu kadar da olmaz ki. Çevreyi ne hale getirmişler?
0: Zaten gidiyoruz. Yolda denk geldiğimiz çöpleri toplayalım bari.
1: Evet, elimize bir yapışacak sanki.
2: Yapıştı.
3: Bu domates salçası mı yoksa biber salçası mı?
2: Ne yapacaksın haberci? Domates salçası konservesi için ayrı, biber salçası konservesi için ayrı torban mı var?
3: Yok.
1: Tilki haklı. Çöp işte.
3: Yazık şu doğaya.
2: Neredeyse geldik çocuklar. Haritaya göre sandık şu kayanın hemen arkasında.
3: Oo, gelmişiz bile.

0: İşte bu olmalı. Kağıtta yazıyordu ya. Hazineye ulaşmak için bazen ağır yükler taşırız diye.
1: Doğru. Bu taşlar da yeterince ağır görünüyor. İşte hazine sandığı.
2: Hey!
1: İşte hazine çok yakınımızda sevgili dostlarım. Hazır mısınız?
3: Evet.
1: İzleyiciye sordum kurye.
3: Ben de izliyorum işte.
0: Hadi çocuklar, açalım artık sandığı. Ne varmış, ne varmış?
3: Bu da ne?
0: Aa, bir de not var.
1: Sevgili duyarlı tilki ve onun duyarlı arkadaşları. Eğer bu kupayı aldıysanız görevi tamamladınız demektir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürümüzün bir nişanesi olarak bu kupa size. Yani en iyi doğa severlere. Bu hediyeyi doğanın en çok kirletildiği güzergahtan gideceğiniz şekilde sakladım. Ve eminim ki bu yolu güzelleştirmeden geçmemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Doğa sever bir dostunuz. Evet duyarlı dostlarım, aslında bize verilen en büyük hediye doğanın kendisidir. Kıymetini bilelim.

0: Ne yapıyorsun güzel kızım?
1: Ödev yapıyorum anne. Çok az kaldı.
0: Neden ödevini odağında yapmıyorsun?
1: Mutfakta olmayı çok seviyorum. Ama asıl sebebi ödevim mutfakla ilgiliydi. Onun için burada yapıyorum.
0: Ya neymiş bakalım ödevin?
1: Öğretmen kış sebzelerini yazmamızı ve resimlerini çizmemizi istedi.
0: Sen de soluğu mutfakta aldın.
1: Buzdolabındaki sebzelere baktım.
0: İyi ki dün pazara gitmişim.
1: Evet, dolapta bir sürü sebze vardı.
0: Çok şükür kızım. Peki nelermiş bu kış sebzeleri?
1: Pırasa, brokoli, kereviz, havuç, lahana, bir de ıspanak.
0: Çok doğru. Karnabaharı da unutma.
1: Onu nasıl görmedim?
0: Görmezsin. Çünkü yemek için çıkarmıştım.
1: Tamamdır. Karnabaharı da yazıyorum. Anne, sen pişirmeden önce resmini çizebilir miyim?
0: Tabii ki.

0: İşte oldu. Ödevimi bitirdim. Artık sana yardım edebilirim.
1: Gelin benim güzel kızıma.
0: Anne çok acıktım. Yemekte ne var?
1: Karnabahar.
0: Ya köfte yapsan olmaz mı?
1: Olmaz. Bugün karnabahar yiyeceğiz.
0: Ama ben karnabahar sevmiyorum.
1: Ama sağlıklı beslenmek için her sebzeyi tüketmemiz gerekiyor. Her sebzenin ayrı bir tadı ve faydası var.
0: Annem haklı Tuna. Yemek seçmemen gerekiyor. Hem sen sürekli köfte yemek istiyorsun. Ne yapayım? Çok seviyorum köfteyi. Of, olsa da yesek.
1: Merak etme, bu karnabahar tarifini de çok seveceksin.
0: Hiçbir şey köftenin yerini tutamaz.
1: Denemeden bilemezsin ki.
0: Nasıl yani? Karnabahar köfteden daha güzel olabilir mi?
1: Farklı yemekleri denemezsen bunu asla öğrenemezsin.
0: Ya.
1: Kim bilir, belki de öyle bir karnabahar yiyeceksin ki köfteden daha çok seveceksin.
0: Tamam, deneyeceğim.
1: Aferin benim akıllı oğluma.
0: Peki ne zaman döneceğim anne? Benim karnımdan sesler geliyor da. Duyuyoruz. Sanki davul yutmuşsun gibi.
1: Hadi sen elini yüzünü yıka. Hatta bir duş al. Biz de yemeği hazırlayalım. Sen işini bitirene kadar yemek hazır olur.
0: Anlaştık. Yaşasın yemek yemek.
1: Hadi bakalım Lina'cığım. Biz de hemen başlayalım. Yoksa Tuna'nın midesindeki davul sesi bütün mahalleyi inletecek.
0: Haklısın. Peki ne yapacağız?
1: Tuna'nın istediğini. Köfte.
0: Ne? Ama anne, hani karnabahar yapacaktık?
1: Zaten köfteyi karnabahardan yapacağız.
0: Nasıl yani? Karnabahar köftesi mi?
1: Evet, öyle bir karnabahar köftesi yapacağız ki Tuna bundan sonra karnabaharı çok sevecek.
0: Gerçekten mi? Anne, tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı?
1: Güzel fikir. Böylece karnabahar sevmeyen kalmayacak.
0: Yaşasın. O zaman hemen kamerayı açıyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Ben Şef Lina. Ve bu da mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Arkadaşlar, bugün size harika bir tarif hazırlayacağız. Aslında ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Peki, ne yapacağız Tuğba Sultan?
1: Karnabahar köftesi yapacağız şefim.
0: Arkadaşlar, bu tarif kardeşim Tuna için. Laf aramızda kendisi karnabaharı pek sevmiyor. Ama biz öyle bir yemek hazırlayacağız ki karnabahara bayılacak. Öyle değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, siz yemek ayırt ediyor musunuz? Ben her yemeği severek yiyorum.
1: Doğrusu da o zaten şefim. Hem iyi pişirilirse her yemek leziz olur. Daha tadına bile bakmadan ben bunu yemem demek hiç doğru değil.
0: Bence de.
1: Hadi o zaman leziz karnabahar köftemizi yapalım. Ama önce ellerimizi yıkayalım.

0: Ellerimizi yıkadığımıza göre artık başlayabiliriz. İlk olarak işte malzemeler. İlk malzememiz tabii ki karnabahar. Peki başka neler var? Tarifi bilmediğin için kalanları annem, yani yardımcın sayacak.
1: Bir yumurta, bir su bardağı un, biraz maydanoz, taze soğan, tuz, karabiber ve kimyon. Hepsi bu.
0: Malzemeleri öğrendiğimize göre şimdi sıra tarifte. İlk olarak ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Karnabaharı kaynatıyoruz. Suyumuzu ekleyelim. İşte oldu. Karnabahar haşlanana kadar biz de soğanı ve maydanozu doğrayalım.
0: Tabii. Önce yeşillikleri iyice yıkamamız gerekiyor. Öyle değil mi?
1: Çok haklısın şefim. Yıkama işi sende, doğrama da bende.
0: Anlaştık.

0: tertemiz oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Şimdi onları doğrayalım.
0: Anne, ben ne zaman bıçak kullanabileceğim?
1: Yeterince büyüdüğünde.
0: Yani ne zaman?
1: Parmak kasların gelişince, yani biraz daha zamana ihtiyacın var.
0: Yemek yapmayı o kadar çok seviyorum ki bir an önce her şeyi öğrenmek istiyorum.
1: Ama sen zaten mutfakta harika iş çıkarıyorsun. Doğrama işini de kendin yaparsan ben hiç mutfağa giremeyeceğim diye korkuyorum.
0: Merak etme, yemek yapmanın en güzel tarafı seninle yapmak. Ondan asla vazgeçmem.
1: Güzel kızım benim. Evet, soğan ve maydanoz doğrandı. Bakalım karnabahar haşlanmış mı?
0: Haşlandığını nereden anlıyoruz?
1: Çatalı batırdığımızda içine giriyorsa haşlanmış demektir. Hadi bu testi sen yap bakalım.
0: Anlaştık. Bakalım giriyor mu? Aa, evet girdi. Yumuşamış.
1: Demek haşlanmış. Artık onu soğuk suya tutabiliriz. İşte oldu. Tamamdır. Artık köfteyi yapabiliriz. Bir karıştırma kabı alıyoruz.
0: Hemen getiriyorum.
1: Karnabaharı iyice eziyoruz. Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık.
1: Hadi bakalım.
0: Arkadaşlar, karnabaharı bu gördüğünüz eziciyle iyice eziyorum. Bakın püre gibi oldu. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Diğer malzemeleri koyup karıştırıyoruz.
0: Aa, çok kolaymış. Hadi yapalım.
1: Önce yumurta. Sonra un. Sırada maydanoz ve soğan var. Ve baharatlar. Biraz tuz. Biraz karabiber. Ve kimyon. Evet, artık karıştırabilirsin şefim.
0: Oo, nefis kokuyor. Arkadaşlar, malzemeleri iyice karıştırıyorum. İşte oldu. Peki, şimdi ne yapıyoruz?
1: Karışımdan küçük yuvarlaklar koparıp köfte şekli veriyoruz. İşte böyle.
0: Anladım.
1: Hadi o zaman birlikte yapalım.
0: Önce yuvarlak yapıyoruz. Sonra da iki elimizle bastırıyoruz. İşte köfte hazır. Arkadaşlar, karnabahar köftelerini hazırladık. Sırada ne var?
1: Sıra geldi pişirmeye. Tavaya biraz yağ koyuyoruz. Yağın kızmasını bekliyoruz. Sonra da köfteleri yağda kızartıyoruz. Evet. İşte bu kadar.
0: Şimdiden mutfağa harika kokular sardı. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Merak etme, çok beklemem.

0: 2 dakika sonra köfteler servise hazır.
1: İşte servis tabağı.
0: Harikasın şefim.
1: Harika görünüyorlar. Keşke kokusunu da alabilseydiniz. Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Özellikle de karnabahar sevmeyenler denemeli.
0: Merak etme, bunu yedikten sonra karnabahar sevmeyen kalmayacak.
1: Bugünlük bizden bu kadar. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız yemeklerin fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın. Harika oldu.
2: Aa, köfte yapmışsınız. Canım annem, bana kıyamadın değil mi? Nefis olmuş. Bu kez farklı bir şey daha koymuşsunuz sanki. Ellerinize sağlık. Yediğim en güzel köfte. Peki ne koydunuz?
0: Karnabahar.
2: Ne?
0: Ya.
2: Çok güzel olmuş.
1: Artık karnabaharı seviyor musun?
2: Hem de çok. En sevdiğim sebze karnabahar. Yaşasın karnabahar.
0: Yavaş ye, boğulacaksın.
1: Anne, davul sesi kesildi.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.

0: 저기 어역 노력해요. 밴드크 이유룸 따야내지.
1: 야 çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
2: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
3: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
1: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
0: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
4: Hay Allah, küre küre bitmedi.
5: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Kar mı yağmış? Silkelensem iyi olacak.
6: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk. Rrr. Ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
5: ne oldu şimdi?
6: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
4: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Ya Mirmir yine mi?
5: Bu kargaşa nereden çıktı böyle?
6: Sığamadım.
4: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
6: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
5: Kurtaracağım seni dostum.
6: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
5: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
6: O kardan adam değildi. Sendin.
4: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
6: Zaten çok da korkmadım.
5: Tabii, tabii.
0: Mert abi, dikkatlisin.
3: Çok eğlenceli.
1: Uçuyoruz.
0: Hayır, kayıyoruz.
7: Taş.
0: Yandık.
3: Bu çok eğlenceliydi.
0: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
8: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
3: Sahi mi nene? Nedir?
8: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
0: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo.
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
3: Hey! Hey!
1: Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
4: Ben Mirmir.
5: İşte burada.
6: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
5: İşte sandık.
7: Vay.
8: İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum.
4: Harikasın dostum.
2: Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi.
4: Mirmir, hayaller kurar.
2: Hayaller kurar.
0: Kartopu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kartopu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
8: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
9: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
8: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
9: Hah, işte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
8: Suku tutun dostum.
6: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum sanki cevap verecekmişsin gibi.
0: Yem yem yem yem.
2: Temtem. Hey, uyan Temtem.
8: Biz kazanacağız. Elbette.
9: Ve başlayın.
0: Yem yem yem yem.
8: Aç! Başardık.
6: Olamaz. Ece.
8: Bizi geçemezsiniz.
1: Çekilin.
8: Yetiştik.
6: Olamaz.
8: Olamaz.
9: Ama aynı anda.
8: Aynı anda.
9: Kazanan
6: biziz.
2: Biz kazandık bence.
1: Yo, bence biz.
9: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Hay Allah. Açılmıyor. Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay. Şimdi de kilidin içinde kaldı. Çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: İlk sorunuz geliyor. Nereden? Benden. Ha, çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya. Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
1: Ha, şıkları alayım.
0: Şık yok efendim.
1: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingi. Çilingir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeyi eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, eğeler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
2: Nasıl çilingir olunur?
0: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
2: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
0: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
2: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
0: Ballı mı?
2: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
0: Aa, teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
2: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
0: Peki peki tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
2: Çilingir olmak için halk eğitim merkezleri, meslek edindirme kursları veya çilingir atölyeleri bu konuda eğitim verir. Mesleki eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezi, çilingirlik için kalfalık ve ustalık belgesi verir.
0: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim robotik ses.
2: Robot demen yeterli Naci. Devam ediyorum.

0: Naci.
1: Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam, açıl! İşte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. İşte antik bir Mısır. Anne! Anneciğim! Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldım. Nerede kaldım?

Demiştik. Ha, hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Kimiden de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? ay! Ay, bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ne uzun bir zaman ama. İşte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

Taştan da sert olamazsın ama. Burada terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır.

0: Ha, bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Ha, pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor. Şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Yani şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Ha ne ha? Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Ya bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne. Ha, şimdi eve girdim. Mısır. Ha, evet, aldım anne. Hem de antik mısır. Ay, yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.
1: Oo.
0: Bak dişli. İşte orada.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz? Zıpta niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Civan, yerli malı haftası için iyi ki bütün malzemelerden ikişer tane getirmişsin. Bugün nasıl oldu da unuttum.
1: Öğretmenimizin dilinde tüy bitmişti halbuki. Defalarca bugün yerli malı haftasını kutlayacağımızı sınıfta söylemişti.
0: Aklımdan çıkıverdi işte. Ama yeni ödevimi eve gider gitmez hazırlayacağım. Dil ile ilgili deyim ve atasözleri araştırmamızı istemişti öğretmenimiz. Hemen bir tane söyleyeyim hatta. Dilimde tüy bitti.
1: Bunu biraz önce ben söylemiştim.
0: Bir tane daha buldum bile. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Profesör, ne oldu sana?
2: Sormayın çocuklar. Nasıl oldu da unuttum bilmiyorum. Dün gece laboratuvara yıldırım düşmüş. Ben de fişleri prizden çekmemiştim. Bazı cihazlar yanmış. Neyse ki hallettim.
0: Çok geçmiş olsun profesör. Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı?
2: Uzun bir macera bizleri bekliyor. Tüm sistem dün gece çöktü. Saatlerdir çalışıp simülasyonu yeniden düzenledim. Aslında çok daha fazlası.
0: Nasıl yani?
2: Size minik bir sır vereyim mi? Hı? Yaklaşın, yaklaşın.
1: Sırlara bayılırım.
0: Seni dinliyoruz profesör.
2: Tasarladığım yeni simülasyonla uluslararası bilim projeleri yarışmasına katılacağız.
1: Yaşasın!
2: Kaşifle tüm organların doğru çalışıp çalışmadığını test etmemiz gerekiyor.
1: Bu çok heyecan verici. Önce hangi organa bakacağız?
0: bu macera dillere destan olacak desenize. Bak Civan, bir tane daha deyim buldum dostum. Dillere destan.
2: He?
1: Öğretmenimiz içinde dil kelimesi geçen deyim ve atasözlerini araştırmamızı istedi. Yaman bugünden başladı.
2: Hangi organdan başlayacağımızı Yaman söyledi.
0: Tabii ya, ben söyledim. Ne zaman söyledim ki?
2: Dil organına gidiyoruz. Dil birinci tatma organımızdır. Konuşurken sesleri çıkarmamıza da yardımcı olur. O halde hazırsanız hadi birlikte Kaşif'i çağıralım.
0: Kaşif!
2: Başlıyor yeni keşif.
1: Dil ne acayip bir organ.
2: Dil yüzeyi tat tomurcuklarıyla kaplıdır çocuklar. Ve en arka kısım...
1: Acı!
0: Acı biber mi yedin?
2: Doğru bilgi Civan. Dilin en arka kısmı acı besinleri daha iyi algılar.
0: Al Civan, limon belki acını hafifletir.
1: Çok ekşi.
2: Yeri gelmişken dilin yan kısımlarında bulunan tat tomurcukları ekşi tatları daha iyi algılar.
1: Ağzım dilim kurudu.
0: İşte bir deyim daha Civan. Ağzı dili kurumak.
2: Ve dilin uç yan kısımları tuzlu besinleri algılar. Ve önemli bir bilgi daha. Dilin kemiği yoktur.
0: İşte bir tane daha atasözü. Dilin kemiği yoktur.
2: Gerçek anlamda da dil kaslardan oluşur. Bu nedenle çok kolay hareket edebilir.
1: Dil organı gerçek bir mucize değil mi Yaman?

0: dilin ucunu da kontrol ettiğimizde simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor demektir. Dilin ucu tatlı...
1: Yaman, fark etmedin mi? Bir deyim daha, dilimin ucunda.
0: Dilin uç kısmı tatlı besinleri daha fazla algılar.
1: Tatlı mı? İşte, nefis Türk lokumu. Hı? Bu kutu boş.
2: Ne yapayım, çok lezzetliydi. Dilime hakim olamadım.
1: O anlamda kullanılmıyor bu söz. Midene hakim olamadın galiba. Bütün hepsini yedin mi?
2: İşte. İki tane de yolluk olarak ayırmıştım.
1: Alemsin Yaman. Babaannem de gittiği her mevlütten peçeteye lokum sarıp getirir. Tatlı yemeği çok seviyorum.
3: Simülasyon başarılı.
0: Evet, işte test başarılı. Dil organ simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor.
2: Yaşasın!
0: Görev başarıyla tamamlandı. Geri dönüyoruz çocuklar. Alın bakalım. Afiyet olsun çocuklar.
1: İnşallah içinde acı bir yiyecek yoktur. Hala dilim yanıyor.
0: Biraz önce dil üzerindeki tomurcukları inceledik. Şöyle bir ipucu vereyim.

0: size. Dilinizin ucunun daha iyi algılayabileceği bir yiyecek var içinde.
1: Yaşasın! Hey. Tatlı o zaman. Karpuz!
0: Çok iyi iş çıkardınız çocuklar. Afiyet olsun. Sizinle dil tomurcuklarını test ettik. Simülasyonumuz eskisinden çok daha iyi durumda. Her gün birlikte başka bir organı test edeceğiz. Ve bilim projesi yarışmasına hazırlanacağız.
2: Bu yarışmada mutlaka birinci oluruz bence. Çünkü bizim gibi iki yardımcınız var profesör.
0: İyi ki varsınız çocuklar. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun biz elimizden geleni yapacağız.
1: Allah'ım sana şükürler olsun. Dilimiz olmasaydı tatlıları, tuzluları, kebapları, meyveleri nasıl tadardık?
2: Hele sen Yaman, bir kutu lokumu nasıl yerdin değil mi?
1: Of of, dillere düştük yine.
2: Gördün mü bak, bir deyim daha, dillere düşmek. Aa, dilimiz olmasaydı konuşamazdık da.
3: Civan, biz konuşamasaydık da ben senin dilinden anlardım dostum.
2: Dilinden anlarım mı dedin? İşte bir deyim daha buldum. Hem dil organını öğrendik, hem de ev ödevimizi yaptık.

Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayırlı günler muhterem arkadaşlar. Beklenen gün geldi.
1: Furkan nerede kaldı?
2: Gecikti. Neyle uğraştığını biliyoruz tabii.
3: Geri dönüş yum fuarına katılmaya karar verdiğinden beri onu görmez olduk.

0: bulduğum parçaları Chuffy'ye her taktığımda bir öncekinden daha da tuhaf sonuçlar alıyorum. Şuna bak. Nasıl da uyumsuz oldu. Böyle tren oyuncağı mı olur? Ha? Geri dön Chuffy! Bütün günün başkasına verdiğimiz hasarı tamir etmekle geçecek.
1: Selamünaleyküm Furkan. Hayrola? Bu tekerlekler senin trenin için biraz büyük olmuş sanki.
0: Aleykümselam Kadir amca. Hakkın var tekerlekler konusunda.
1: Ha?
2: Günlerdir okul çıkışlarında çok değerli oyunlarımızdan feda ederek canla başla çalıştık. Ve işte hediyesi karşımızda.

0: Şimdi geriye bu harika donetimizi test sürüşüne çıkarmak kaldı. Bunu da tabii ki ben yapmalıyım.
1: Allah Allah! Neden sen deneyecekmişsin?
2: Evet abi, hayrola? Biz de en az senin kadar çalıştık. Niye ben denemiyormuşum?
0: Olur mu canım? Sen küçüksün bir kere. Sen de ne bileyim, karnın falan acıkmadı mı senin?
1: Acıktı da bunun ne alakası var test sürüşüyle?

0: En azından bu sefer benim suçum yok. Neyse, en azından senin tezgahına bir zarar gelmedi. Bizimle iki kez karşılaştıktan sonra hala kırılmayan tezgah bulmak kolay değildir bu mahallede.
1: Biz dedin de senin ekibin kalanı nerede sahi?
0: Aa, unuttum. Bugün açılış vardı.
1: Açılış mı? Neyin açılışı?
0: O işte bunun açılışı. Hı? Hayır!
1: Eyvah!
0: Selamun aleyküm arkadaşlar.
2: Aleyküm selam Furkan.
0: Tahmin edeyim. Budu'ya test sürüşü yaptırmak İsmail'in fikriydi.
3: Bu sefer benden çabuk davrandı Budu. Bize seçme şansı bırakmadı.
4: Hayırlı günler Kadir amca.
1: Hayırlı günler çocuklar. Yine rüzgar gibi geldiniz.
3: Çok özür dileriz Kadir amca. Arabana haşat ettik.
1: Olur böyle şeyler çocuklar.
4: Niyeyse söz konusu biz olunca böyle şeyler biraz daha sık oluyor.
0: Sen hiç merak etme Kadir amca. Biz bu parçaları kullanarak sana eskisinden daha iyi bir araba yaparız. Müsaaden varsa senin arabayı baştan yapalım mı?
1: Müsaade senin Furkan'ım. Ama zahmet olmasın.
2: Estağfurullah Kadir amca. Biz kırdık biz yapalım. Hem biz böyle şeyleri geri dönüştürdüğümüz parçalarla tamir ediyoruz.
1: Helal olsun çocuklar.
0: Hadi o zaman her şeyin başladığı yere gidelim.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim çocuklar.
0: Bu parçalar iş görür.
3: Belki biz de bir şeyler ekleriz.
2: Hiç değilse güzelce boyar süsleriz.
4: Sen hiç merak etme.

0: Bu pek olmadı galiba. Yerden bitme oldu.
1: Bir tane daha deneyelim.

0: Hayırlı günler muhterem arkadaş.
1: Aman abi, aynı şekilde başlamayalım. Sonra olaylar karışıyor.
2: Bu benim arabam mı?
0: Evet. Şey, beğenmedin mi Kadir amca?
1: Rengini değiştirebiliriz istediğin gibi.
2: Bilakis çocuklar, harika olmuş. Allah sizden razı olsun.
3: İyi ki çarpışmışız değil mi Kadir amca?
0: Son bir dokunuş kaldı Kadir amca.
3: Neyse, gelişme var. Şunu ben alayım. İşte şimdi oldu. Hayırlı olsun Kadir amca.
4: Selamün aleyküm çocuklar. Aferin, yine şaşırtmadınız.
5: Aleyküm selam Makbule teyze.
4: Nasıl gidiyor Furkan? Çufi konusunda ilerleme var mı? Geri dönüşüm fuarına hazır mısın?
3: Maalesef değilim. Birkaç parça eklemem gerek ama araya hep başka işler giriyor.
4: Trenini elden düşme malzemelerle geri dönüştürüp fuarda sergilemek istemen güzel Furkan.
3: Hı.
4: Ama bunun dışında kaybettiğin çufi ne çok hayra sebep oldu, farkında mısın?
3: Nasıl yani?
4: Düşünsene, en başında çufiyi kaybetmeseydin bu hurdalığı canlandırabilir miydiniz?
3: Haklısın. Burayı yapmamıza çufi sebep oldu.
4: Bu sayede hem Kadir amcan gibi insanları hem de oyuncakları olmayan birçok çocuğu mutlu ettiniz. Ve edeceksiniz de, hem de hiçbir şeyi israf etmeden.
3: Haklısın Makbule teyze.
4: Önceliğin bu hayır işi olsun. Çufi zamanla tamamlanır. Fuara daha var.
2: Elinize sağlık çocuklar. Beni mahcup ettiniz. Şimdi düşünüyorum da Furkan, belki ben de senin için bir şey yapabilirim.
3: Ne gibi Kadir amca?
2: Gelin benimle.

0: İşte tam da düşündüğüm gibi.
1: Ama sen bunların burada olacağını nasıl bildin?
0: Bizim de işimiz bu Furkan'ım. Burası mahallemizin anaokulu çocuklar. Belki kendinizden hatırlarsınız. Küçük çocuklar oyuncaklara biraz sert davranırlar.
2: Hatırlarım.
1: O yüzden bu anaokulunda böyle artan parçalar sokağa atılıyor demek. Bu parçaları kullanarak çufiyi tamamlayıp geri dönüşüm fuarında sergilenmeye hazır hale getirebilirim. Allah senden razı olsun Kadir amca.
0: Sizden de çocuklar. Arabamı son model yaptınız baksanıza.
2: O zaman bize de bir tur attırmaya ne dersin Kadir amca?
3: Sanırım böyle bir yarışa hazır değiliz abicim. Baksana araba bile seni üstünden attı at gibi.

0: rocket ship. Sadece bana kaçık köpek. Görüyorsunuz arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Hop! Aman bir şeyin yok değil mi Ali?
0: Yok hocam, iyiyim. Siz de iyisiniz değil mi?
2: İyiyim, sağ ol. Biraz acelem vardı, kusura bakma. Seni hiç fark etmedim.
0: Sorun değil hocam. Ben de sanatsal ıslık çalmaya çalışıyordum. Dalmışım.
2: Sanatsal ıslık?
0: Hani böyle şarkılı gibi.
2: Sen çalışmaya devam et o zaman. Benim biraz işlerim var.
0: Sanatsal işler mi hocam?
2: Yok. Hayır işleri diyelim.
0: Hayır işlerine bayılırım.
2: Maşallah sana.
0: Yani hocam.
2: Yani Ali'ciğim.
0: Ben de geliyorum.

Başlamışken tamam. Başlangıç için 3 misket öneriyorum. Sıralama için çizgiyi çekiyorum. Çizgiye en yakın atan birinci olur.

0: İki mi? İkidir yani.
1: Maalesef kardeşim, iki benim.
0: Nasıl yani, üç müyüm?
2: Senin kızıl ejderin uykusu açılmamış. Ben üç, sen dört.
0: Misketlerin efendisi, kömür. Yaklaşanı yakar.
1: Dev dalgaların serin kahramanı, okyanus. Okyanusum be.

0: Hemen de yoruldun mu sen oğlum? Ha? Heyecan yaptın öyle mi? Ha, tamam.
1: Cam gözlerin mütevazı kahramanı. Kemik. Hadi yağla.
2: Helal.
0: Maşallah. Üçgende galip, kuyuda mülayim. Kafliklerin kızıl ejderi geliyor.
1: Çok güçlü olmak bazen sorun çıkarabiliyor.
2: Koş Galip. Akşama kalma sonra.
3: Kızıl ejder yine mi kaçtı Galip?
1: Evet hocam, maalesef.
4: Benim yeşil cam gözüm olsa oho, hep kazanırdı.
1: Kesin.
3: Tahmin etmeye devam edeyim. Üçgen oynadınız ve biz kaçırdık değil mi?
1: Evet hocam. Tam isabet bildiniz.
4: Olsun hocam, üzülmeyin. Biz de hayır işi yaptık. O kadar para dağıttık sonuçta. Bayram hocanın eski öğrencilerine tek tek harçlık yatırdık Galip abi. Çok sevap kazandık.
3: Tamam Ali'ciğim. Ne oynayacaktık ama senle?
4: Aa, tıp oynuyorduk. Unuttum ama ben.
1: Biz siz oyun ha? Hocam.
3: Oyunu merakla beklediğinizi biliyorum. Ama aslında o iş biraz farklı.
5: Ya!
3: Gerçekten. Aniden gelişti.
5: Demek öyle.
3: Şunlara bak hele. Hocalarını nasıl sorguya çekiyorlar.
5: Estağfurullah.
1: Ne haddimize hocam. Ama Ali'nin bilip bizim bilmediğimiz bir oyun söz konusu olunca şaşırdık.
6: Ne? Bir yaşıma daha girdim.
7: İyi ki doğdun Cemile.
0: Cemile'nin doğum gününü bilmiyordum. Neresi komik?
4: Cemile'nin doğum günü değil Salih. Bu bir deyim.
0: Ama sana demeyeyim.
3: Çok şaşılacak durumlarda söylenir genelde Salih'ciğim. Anlaşılan Cemile de sizin gibi şaşkın.
6: Evet.
3: O zaman beni iyi dinleyin. Oyunumuzun adı tıp.
4: Bildiğimiz tıp. Bir, iki, üç, tıp var ya o işte.
3: Şimdi çocuklar, samimiyet ve dürüstlükle yapılan maddi manevi her iş sadakadır. Ve yapıldıktan sonra söylenmez. Yani tıp oynanır.
0: Neden hocam?
3: Tıp oynarken konuşursan ne olur Selimciğim?
0: Kaybederim hocam.
6: Anladım. Yaptığımız iyilik ve sadakaların sevabını kaçırmamak için biz de tıp oynamalıyız.
3: İşte bu. Ali ile de oyunumuz buydu ama unuttun değil mi Ali?
4: Tamamen unutmuşum hocam. Yoksa tıpım tıp.
3: Tıpın tıp ha? Allah iyiliğini versin.
4: Versin hocam.
1: O zaman sıra bizde.
5: Aynen.
1: Kimse yok. Kuşlar çok sevinecek.
0: Bir, iki,

0: Kimse yok kardeşim, gel.
1: Bayram Hoca görünce çok şaşıracak. Kaç gündür fırsatım olmadı, meyve fidanı dikeceğim şuraya diyordu.
0: Çok sevinecek, buraya diyordu değil mi?
1: Evet evet, hadi başlayalım.
2: Bulduğumuz bütün boş kaplara mama ve su koyalım. Sadık dostlarımız aç kalmasın.
3: Aleykümselam.
4: Adli namaz sevabını kapmak için yürüyerek geldiniz sanırım.
3: Evet.
4: Sevapta galip, namazda mülayim çocuklar.
5: Selam vermenin de sevap olduğunu okumuşsunuz.
3: Aynen.
6: Selamünaleyküm.
7: Aleykümselam. Hoş geldiniz çocuklar. Siz neler yaptınız böyle?
3: Bir, iki,

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım. Dikkat dikkat, acil durum.
3: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
3: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklan.

0: mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
1: Söyleme o. İşim var hadi.
0: Ağaç evde elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.
1: Daha açık konuşsan mı?
0: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
1: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet. Sizi dinliyorum.
2: Birileri çok akıllı da.
3: Birileri de her şeyi biliyor.
2: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
3: Asıl bazıları var ki...
1: Tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
3: Birileri işte.
2: Hem de öyle birileri.
4: Han ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce?
1: Yanlarında Kangi ve Badem de var.
5: Birlikte iş yaparlarsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlarlar.

0: kötüsü Badem'le Kangi de küsmüş.
1: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
0: Hadi çocuklar bir oyun oynayalım.
2: Harika olur Mehmet. Hadi ama ne oynayacağız?
3: Birileri oynarsa ben oynamam.
1: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
0: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
2: Süper bir oyun.
4: Tam bir sigorta.
2: O zaman ben başlıyorum. Bir aş evine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.
0: Tabii ki. Ah sen?
2: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
5: Bu Mehmet, eminim.
6: Doğru. Tebrikler.
3: Ben bir gezide kaybolmuştum da. Drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
4: Acaba bu kim?
3: Birileri işte.
1: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
2: Ne iyi insanlarmış onlar.
0: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
5: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
0: Badem, sen de buraya. Hadi.
2: Evet, sıra sizde.

0: babanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
1: Oho, o kadar çok küs var ki.
2: Benim kuzenlerim de 1 aydır küs.
1: Bizim 2 komşu 1 senedir küsler.
0: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
3: Haklısın İkbal, bu işe el atmamız gerek.
2: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
3: Harika fikir.
1: Ben varım.
3: O zaman...
4: İyilik için!
1: Selamun aleyküm Furkan abi.
5: Aleyküm selam Mo, hoş geldin.
1: Biz bir haber yapıyoruz da, küsleri barıştırmak üzerine.
5: Aa, harika.
6: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
5: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
1: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
5: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
1: Ama bir dakika...

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar.
0: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
1: Galiba haklısınız çocuklar.
3: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
1: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.
5: Selam. Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
6: Elbette. O nasıl soru?
5: Ya sen Eylül? Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs kalınmasını istemezmiş.
7: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
8: Evet, ister barışın ister barışmayın. Ama sarılacaksınız.
6: Tamam canım, hatırınız için sarılırız.
5: Evet, madem haberiniz için lazım... Hayır, sen dedin.
6: Hayır, sen.
5: Sen.
6: Uydurma, sen dedin.
8: Bir dakika. İyilik Habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
5: O bana minik dedi.
6: Asıl o bana önce kısa dedi.
5: Kimse bana minik diyemez.
6: Bana da kimse kısa diyemez.
8: Nasıl böyle söylersin sen?
6: Söylerim, hak etti.
5: Ben de o zaman her şeyi söylerim.
8: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
6: Sen ne karışıyorsun?
5: Karışır tabii. Sana mı soracak?
8: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
5: Haber paylaşıldı mı?
9: Çoktan. Hadi biz de izleyelim. Hemen efendim.
10: Sevgili İyilik Habercileri takipçileri. Biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
9: Biz de barıştık.
11: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
2: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi.
1: İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
5: Harika!
8: İnşallah kalplere ulaşırız.
5: Ulaştık bile.
8: Vay be! Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
11: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
8: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

0: Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keçe, bir sorun mu var? İyi misin?
1: Yo yo,
0: kesin bir şey var. Ne olmuş benim keçeme acaba? Aa, şimdi fark ettim. Yüzünü bana tam dön bakayım. Dişin mi ağrıyor? Ah canım benim. Ağrıların en can yakanlarından biri diş ağrısıdır keçe. Çok geçmiş olsun canım benim. Nasıl oldu peki bu ağrı? Birdenbire mi başladı? Burnuma tatlı kokular geliyor. Anlaşıldı. Bazı küçük beslenme ve temizlik sorunları diyelim. Doktora gittin mi? Peki şimdi nasılsın? Çizim yapabilecek misin? O zaman çocuklar, hazır laf buradan açılmışken var mısınız diş sağlığı hakkında kapışmaya?

Çok güzel. Biraz düşünme süresi vereyim. Hazır olan parmak kaldırsın. Karacığım, harika bir fikir bulmuşa benziyorsun. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir temizlik bezi mi o? Dişlerimizin tozunu mu alacağız Kara? Bir daha düşün istersen. Vay, şimdi anladım. Diş fırçaları düzenli ve doğru kullanıldığında dişlerimizi çürükten koruyan bir süper kahramana dönüşür. Bir diş fırçası bundan daha güzel anlatılamazdı Kara. Teşekkür ediyorum. Evet Keçe, sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir kutuya benziyor. Acaba ne kutusu? Ha? Kablo. Aa, kablo mu? Kablonun konumuzla ne alakası var Keçe? Allah Allah. Şaşkınım. Demek kablo değil. Peki o zaman ne? Aa, şimdi anladım. Kablo değil, ip, diş ipi. Diş ipi kullanımı çok önemli çocuklar. Dişlerimizin dış yüzeyi kadar iç kısımları da temiz olmalı. Öyle değil mi Keçe? Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ederiz Keçe. Hiç vakit kaybetmeden Kara'ya bağlanıyoruz. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir koltuk. Rahat bir koltuğa benziyor. Acaba bu koltuğa kim oturacak? Bir çocuk. Maşallah pek tatlı. Şimdi anladım. Çocuk diş doktoruna gitmiş. Sağlıklı dişler için yılda 2 defa diş doktoruna gitmeliyiz çocuklar. Böylece diş sağlığımız için en iyi tedaviyi yaptırmış ve önlem almış oluruz. Tekrar geçmiş olsun Keçe. Sayende diş sağlığının önemini hatırlamış olduk. Dişleri temiz tutmanın peygamberimizin sünneti olduğunu da hatırlattıktan sonra geldik bir programın daha sonuna. Bir sonraki kapışmada görüşünceye kadar dişlerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir. Bilgili

0: Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
1: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere

0: Yaşır. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
3: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
4: Bu hayli yaşlı bir kuş.
3: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
5: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
3: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
5: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
3: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
5: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
3: Verdim.
5: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
3: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
5: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
3: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
5: Ya Rabbi sen koru.
3: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
5: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
3: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
5: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
3: Eşim çok fikri tutma beni.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: ve selam.
1: Tatlı dil. Hasır bebeğim nerede abi? Bilmiyorum. Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da biteyi oymuş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: Yiyorum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi... Oy! Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru!
2: Anne! Anne!
3: Efendim oğlum?
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim.
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Sen Haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
1: Ha?

0: Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
1: Yela.
0: Bir dakika Lemi, şimdi işim var.
1: A-i, yela, a-u-a, m-m-i-e.
0: O kaptakileri mi?
1: Hı-hı.
0: Tamam, kendin gidebilirsin.
1: Ha? E-de-e.
0: Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var.
1: U-a-i, u-a-i, a-u-a.
0: Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Bö-e-e-e-e diye kesik kesik değil. Be diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Be diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ha, ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
1: Yele yele.
0: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ha, ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşları cinsi. Anlamadım. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de. Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam. Sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur.
1: A-u. A-u.
0: A-u mu? O ne Lemi?
1: Ik, ik, ik,
0: He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi. Bu burada neler oluyor?

0: Anladım. Kabın yarısı kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemmy. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemmy. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum. Ne oldu böyle? Olamaz.
1: Aa,

0: Bucky!
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben? Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba? Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı. tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki? Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

dedim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: Bakın, bakın deyince yuvarlak çiziyorlar.
1: He?
0: Ben nereden bilebilirim ki?
1: He?
0: Bana onlarla konuşmayı öğret Lemmy. Hadi ne olur. He? Neden? He? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemmy.
1: Aa! İyi.

0: Hadi Leni, başlayalım. Tamam, dinliyorum.
1: A, E, Ü. A, E, Ü.
0: A, E, Ü. A, E, Ü.
1: A, U, A.

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım. Dikkat balonu, ne yanlış, ne

0: Elif'cim, seninle iş bölümü yapalım. Agah deden cuma namazından gelene kadar işlerimizi halledelim, olur mu?
1: Minik miço görev için hazır Sema abla.
0: Ay, ne kadar disiplinli bir miçomuz var. Harika. O halde ben balondaki işleri halledeyim, yerleri paspaslayayım. Sen de bugün uçuş için gelecek arkadaşlarını karşılamak için burada bekle, olur mu?
1: Anlaşıldı Sema abla. Sema abla.
0: Efendim küçüğüm.
1: Tam burada bekliyorum.
0: Peki, nasıl istersen.
1: Sema abla.
0: Söyle Miço.
1: Arkadaşlar erken gelip de balona binmek isterse?
0: Agah dede gelmeden uçuş yapamayacağız dersin onlara. İçeride temizlik olduğunu, şimdi girmemeleri gerektiğini söylersin.
1: Ama ya sıkılırlarsa?
0: O halde Agah deden gelene kadar oyun oynarsınız. Anlaştık mı?
1: Yaşasın! Sema abla.
0: Yine ne oldu küçüğüm?
1: Hiç.

0: gel kardeşim. İşte dikkat balonu burada.
1: Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hayırlı sabahlar, hoş bulduk.
1: Ben Elif, dikkat balonunun miço'suyum.
2: Miço mu? O da ne demek?
1: Uçuşlarda Agah dede ve Sema ablaya yardım ettiğim için bana miço diyorlar. Gemilerdeki gibi.
2: Anladım, çok memnun oldum. Bu da abim Emre.
1: Memnun oldum. Arkadaşlar, Agah dede cuma namazını kılmak için camiye gitti. O gelene kadar uçuş yapamayacağız.
0: Ne zaman gelecek?
1: Birazdan gelir.
0: Onu beklerken balonu gezebilir miyiz?
1: Sema abla içeride hazırlık yapıyor, yerleri paspaslıyor. O yüzden balona girmesek daha iyi. İsterseniz beklerken Elim Sende oynayabiliriz.
2: Elim Sende mi? En sevdiğim oyun.
0: Elim Sende.
2: Ya abi, bu sayılmaz. Ben niye ebe oluyorum? Küserim, baştan başlayalım.
0: Peki peki, beşe kadar sayıyorum hadi. Ben ebeyim, siz kaçın. Bir, iki, üç, dört,

0: Ya abi, hep beni ebeliyorsun.
1: Hanginizi yetişirsem onu ebeliyorum kardeşim.
0: Hayır ama, hep beni ebeledin. Küstüm, konuşmuyorum seninle.
2: Hayırlı günler çocuklar.
3: Hoş geldin Ergah dede. Allah kabul etsin.
2: Amin kızım. Elim sende mi oynuyorsunuz?
0: Oynuyorduk. Ama abim hep beni ebelediği için küstüm. Artık onunla hiç oyun oynamayacağım.

0: Evet çocuklar. Çok şükür Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık. Herkes yerini alsın. Dikkat öyküsü başlıyor.
1: Seninle yer değiştirebilir miyiz Elif?
2: Olur tabii ama neden?
1: Abimle küs olduğum için onun yanına sen otur.
0: Elif kızım, sen şöyle geç. Arkadaşın nereye istiyorsa oraya otursun.
2: Ama...
0: Evet, bir varmış bir yokmuş. Bir köyde Ahmet'le Mehmet adında iki kardeş yaşarmış. Bu iki kardeş öylesine güçlü bir sevgiyle bağlıymış ki birbirine, hiç ayrılmaz, her işe birlikte koşarmış. Günlerden bir gün Ahmet'le Mehmet tarlada çalışırken Ahmet çok susamış. Gidip bakmış ki kendi getirdiği testide hiç su kalmamış.
1: Testi ne demek Agah dede?
0: Eskiden cam sürahilerin yerine böyle pişirilmiş topraktan yapılan su kapları olurdu kızım. Onlara testi denirdi. Testide su olmadığını gören Ahmet, Mehmet'in getirdiği testiye bakmış. İçinin dolu olduğunu görünce de biraz su içmiş. Hikaye bu ya. Mehmet kardeşinin bu yaptığını görünce çok kızmış. Vesveseye kapılmış ve kardeşine...
3: Hep benim eşyalarımı kullanıyorsun. Testine su doldurmak yerine benim testimi alıyorsun. Benim orağımı, benim tırmığımı kullanıyorsun.
0: Diye çıkışmış. Ahmet olup biteni anlam verememiş. Ama dedim ya Mehmet vesveseye kapılmış diye. Açmış ağzını, yummuş gözünü. Ağzına geleni söylemiş. Ahmet abimdir. Canı bir şeye sıkıldı herhalde diye içinden geçirirken Mehmet ona...
3: Bitti artık. Buraya kadar. Yeter. Seninle bir daha konuşmayacağım. Küstüm. Sen yoluna, ben yoluma.
0: Diye çekip gitmiş. Ahmet ne olup bittiğini anlam veremese de Mehmet çok hiddetli diye peşinden gitmemiş. Mehmet bir kere kapılmış vesveseye. Ne yapsa ne etse geçmemiş öfkesi.
2: Ama su içti diye de küsülmez ki.
0: Hiçbir şey için küsülmez Bucu. Ama işte hani sudan sebep derler ya. İşte bu öykümüzde de böyle sudan bir sebep için Mehmet kardeşine küsmüş. Köyü terk edip gitmiş, başka diyarlara göç eylemiş. Pire için yorgan yakmış anlayacağınız.
2: O ne demek Agah dede?
0: Böyle küçük önemsiz meseleler için büyük tepkiler vermek anlamında bir söz Emreciğim. Neyse, aradan yıllar geçmiş. Ahmet her yerde abini arasa da bulamamış. Birbirini çok seven iki kardeş böyle sudan bir sebep için ayrı düşmüşler. Günler günleri kovalamış, aylar ayları, yıllar yılları. Ağabeyini arasa da bulamayan Ahmet evlenmiş, yuva kurmuş, iki tane çocuğu olmuş. Ama Ahmet'in bir yanı hep eksikmiş. Çünkü en güzel günlerinde ağabeyi yanında değilmiş. Derken bir bayram arifesinde Ahmet ailesini de alıp kasabaya inmiş. Bayramlık alışveriş yapmak için geldikleri kasabada biraz soluklanmak ve bir şeyler yemek için bir lokantaya oturmuşlar. Ahmet bir de ne görsün?
1: Ne görmüş?
0: Arka masada abi bir başına oturuyor. Sevgi ve hasretle seslenmiş ona. Mehmet kardeşini görünce çok şaşırmış. Mehmet kardeşine bakmış. Canından çok sevdiği kardeşiyle iki yabancı gibilermiş. Kendi yeğenlerini bile tanımıyor olmak canını çok sıkmış, çok üzülmüş. İncir çekirdeğini bile doldurmayacak bir mesele için, kardeşine bunca zaman küstüğü için kendine çok kızmış. Çok çok üzülmüş.
1: Neden o kadar üzülmüş Agah dede?
3: Sen abinden, annenden, babandan bir güncük bile ayrı kalsan üzülmez misin Betül?
1: Üzülürüm Sema abla.
0: İşte küsmek, sevdiklerimizden ayrı kalmaktır çocuklar. Onlarla iletişimi kesmek, onlardan haber alamamaktır. Bu nedenledir ki küsmek güzel bir davranış değildir.
3: Küsmek, dargın kalmak hem toplumumuzda hoş karşılanmaz hem de dinimizde yeri yoktur.
0: Peygamber Efendimiz birbirimize sırt dönmemeyi, dargın kalmamayı, ilişkimizi koparmamayı öğütlemiştir. Zaten çocuklar da küsseler bile içten ve samimi oldukları için hemen barışırlar değil mi?
2: Evet.
3: Biz yine de kısa süreli de olsa küsmekten uzak durmalıyız.
0: Evet. Kıssamızı anlattık. İnşallah hissenize düşen payı alırsınız çocuklar. Şimdi sıra geldi dikkat yarışına.
3: Dikkatlice dinleyin soruları. Doğru cevaplarınızı bekliyorum.
0: İlk sorumuz geliyor. Mehmet kardeşi Ahmet'e neden küsmüştü?
1: Suyunu içtiği için.
0: Evet, sudan bir sebepten yani. Böylece Betül bir puan aldı.
3: Peki, hani Agah dedeniz eskiden cam sürahiler yokken suları koyduğumuz bir kaptan söz etmişti. Neydi ismi?
2: Testi.
3: Tebrikler Betül, 2 puanın oldu.
2: Son soruyu yine ben sorayım. Ahmet'in kaç çocuğu olmuştu?
4: 2.
2: Tebrikler, doğru cevabı Emre verdi. Ama Betül 2-1 kazandı.
0: Fakat biliyorsunuz ki bizim yarışmamızın kaybedeni yok.
3: İkiniz de bizden birer rozet kazandınız. Ve Dikkat Balonu ailesinin bir üyesi oldunuz. Betül'cüğüm, bu da daha fazla doğru cevap verdiğin için senin oluyor.
1: Teşekkür ederim Sema abla. Ama müsaadenizle bunu abime hediye etmek istiyorum.
2: Bana mı? Neden?
1: Benim için en güzel hediye bugün dinlediğim öykü oldu. Küsmenin kötü bir şey olduğunu öğrenmekten güzel hediye mi olur? Sana küstüm deyip seni üzdüğüm için de bu ödülü sana hediye etmek istiyorum. Beni affetmen için.
2: Affetmek mi? Ben sana hiç kızmamıştım ki kardeşim.
5: Hey hey hey dikkat balonu. Mıt mıt mıt mıtlı bitti sana. Lay lay lay kazandı yine doğru. Şıp şıp şıp barıştık kucaklaşıp.
3: Çok şükür bugün de eğlenceli bir gün geçirdik.
0: Çok şükür kızım.
2: Öykü de çok güzel oldu.
0: Hah Elif, seninki geldi. Hadi atla atının sırtına da eve gidip karnımızı doyuralım.
2: Dehviko de.

ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, bu dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: et tırnaktan ayrılmaz.
1: Sevimli Çogu yine mühendislik peşinde. Haguysa yerde uçuyor. Meraklı Hagu. Çogu'nun oyunu daha ilginç. Hagu ne yapsa da katılsa bu oyuna. Evet, bir parçasını alarak başlayabilirsin. Değil mi Hagu? Çogu oyunu tek başına oynamak istiyor gibi. Haguysa tam tersini. Eyvah, işler karışıyor. Yaşasın, Agu yetişti. Agu bu durumdan hiç memnun olmadı. Evet Agu, bazen tek başına oynamak da gerekebilir.

하고아트 왜 브라보! 초고는 오유노 비트미시 eyvah eyvah birlikte oynayabilirsiniz ama çocuklar aman oldu mu şimdi ne oldu paylaşmaya hagu aşk olsun İşler daha da karışmadan Degu imdadımıza yetişti çocuklar. Aha, yine eğlenceli bir iş. Bizimkilerin en çok sevdiği şey.

0: E hadi ama Çogu, biraz da Hagu yapsın.
1: Baba.
0: Öyle çalışkanlar ki işi paylaşamıyorlar. Şimdi bencillik sırası Hagu'ya mı geçti? Bugün ne oldu size çocuklar? Çekişme başladı yine. Umarım bir şey olmaz. Eyvah! Oldu işte. Degu sorunu çözmelerini söyleyip gitti. Çogu, hapşuruk nereden çıktı? Kıyamam ya. Hasta oldu Çogu. Şefkatli Agu anında sıcak bir şeyler getirdi. Anneler çocuklarını hemen iyileştirir.
1: Agu sapasağlam. Maşallah maşallah.
0: Tatlı Çogu. Gün boyu tartışsa da kardeşine kıyamıyor Hagu. Nasıl da üzüldü. En iyi ilaç neşe. Özellikle Hagu neşesi. Çogu'nun neşesi yerine geliyor. Kardeşler yine sevgi dolu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Zaman zaman sevdiklerimizle sorun yaşasak da onlar bizim her şeyimizdir. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu

0: Hibeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: pencereyi kapatayım da her şey uçuşmasın. Ah rüzgar, ah!
1: Etteyatü lillahi ve salavatü.
2: Aa, ne oldu?
0: Rüzgar kapıyı örttü Eymen. Biraz sert örttü tabii. Hakkını helal et. Biraz da benim yüzümden oldu.
1: Helal olsun. Ben tahiyyat duasını ezberlemeye çalışıyorum da.
0: Aa, ben onu biliyorum. Nereye kadar ezberledin peki?
1: Az önce okuduğum yere kadar.
0: O kadar mı?
1: Evet.
0: Azmış ama ya. Neyse üzülme, ben sana yardım ederim.
1: Hey be, canım kardeşim benim.
0: Şimdi oku bakalım ezberlediğin yere kadar.
1: Etteyyatü lillahi ve salavatü.
0: Evet, devamı.
1: Unuttum. Böyle olmayacak bu.
3: Çay elinden öteye giderim yali yali giderim yali yali giderim yali.
0: Selamünaleyküm Temel amca. Ha?
3: Aleykümselam Asya. Ne var ne yok?
0: Ben iyiyim de Eymen biraz üzgün.
3: Neden?
0: Tahiyyat duasını ezberleyemediği için üzülüyor.
3: Nereye kadar ezberlemiş?
0: Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. İşte buraya kadar.
3: Tamam.

0: İşte zaten geri kalan kısmının da neredeyse yarısını biliyorum.
1: Nasıl yani?
0: Bak şimdi, Eymen'e git ve ona şunları söyle.
1: Doğru. Hemen gidip bunu Eymen'e söylemeliyim.
0: Koş bakalım.
2: Çoğunu zaten biliyor muyum? İyi de nasıl?
1: Selam verirken ne deriz?
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Tamam işte. Bak, senin ezberlediğin yerden sonrası buna çok benziyor.
2: Doğru.
1: Peki, kelime-i şehadeti biliyor musun?
2: Bilmez miyim? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü.
1: İşte bu da duanın sonu.
2: O da doğru. Zaten çoğunu biliyormuşum, evet.
1: Anlamı da ayrı güzel. Bak kağıda.
2: Her türlü hürmet, salavat ve iyilikler Allah'a mahsustur. Ey Nebi, Allah'ın selam, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Şehadet ederim ki Allah birdir ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür. Çok güzel.

0: mutsuz ayaklar.
1: Bir!
2: Allah! Ne oldu? Baskın mı var? Kim?
3: İnşallah uzaylılardır. Bize de eğlence çıkar.
2: Üç! Babamın sesine benziyor.
1: Dört!
3: Belki de dedemin kılığına girmişlerdir.
2: He, hele öyle bir şey yapsınlar, hepsini kara deliğe gönderirim. Tabii.
1: Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir,
2: üç, dört. Ne yapıyorsunuz sabah sabah?
0: Spor yapıyoruz dayı.
4: Hadi siz de gelin hemen.
5: Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
6: Sağlıklı olmak için spor şart.
2: Kusura bakmayın ama yanlış yoldasınız. Sağlık deyince akla ilk gelen kişi benim. Tabii.
4: Yine başlıyoruz.

0: Hadi hayırlısı.
1: Bir kere spor yapmak çok mantıksız.
2: Neden dayı?
1: Mesela bir ayakkabıyı sürekli giyersen ne olur?
2: Ne olur?
1: Eskir, siz de spor yaparken elinizi, kolunuzu, bütün vücudunuzu eskitiyorsunuz. Tabii sağlıklı olmak için sürekli dinlenmek gerekir.
3: Vay, harika bir fikir.
1: Aferin Yusuf'cum. Hadi ağaç eve gidelim de biraz vücudumuzu dinlendirelim.

0: varmış ya.
1: Keyifli fikirlerine bayılıyorum dayı. Aslansın.
0: Tabii yeğenim. Ne sandın?
2: Hadi kalkın. Gidiyoruz.
1: Nereye?
2: Ormana.
0: Sebep?
2: İşaret avcılığı yapacağız.
1: İşaret mi? Nasıl bir hayvanmış o öyle ya?
2: Hayvan değil.
1: İnsan mı? Vallahi ben insan avlayamam. Kusura bakma. Annemler çok kızar.
2: Of, bir canlıyı avlamıyoruz.
0: En iyi avcılık diyorsun. Ha, bu da iyice şaşırdı. Sporun kafaya zararları işte. Tabii.
2: Ormandaki tüy, ayak izi, boynuz gibi işaretler bulacağız. Oradan geçen hayvanları tahmin edeceğiz.
1: Aman, başka işimiz mi yok abla ya?
2: Yok tabii. Boş boş yatıyorsunuz burada.
1: Hayır, biz burada çok faydalı bir iş yapıyoruz.
2: Neymiş o faydalı iş?
1: Vücudumuzu dinlendiriyoruz.
0: Hem şimdi o dediklerini bulmak için ormanda bir sürü yürümek gerekir. Ayaklarımızı eskitemeyiz. Vücudumuzu ne kadar az kullanırsak o kadar çok yaşarız. Değil mi?
2: Dinleyin bakın. Yürüyüş yapmanın faydaları nelermiş? Kilomuzu kontrol etmemizi kolaylaştırır.
0: Ben halimden memnunum. Hatta biraz şişmanlasam fena da olmaz. Tabii.
2: Kas gücümüzü artırır ve dayanıklı olmamızı sağlar.
0: Biraz olsa fena olmaz yani.
2: Kalp ve akciğer sağlığımızı korumamızı sağlar.
0: Sapa sağlamdır benim ciğerlerim. Ama yine de daha sağlam olabilir tabii.
2: Yürüyüş yaparken endorfin hormonu salgılarız. Bu da daha mutlu hissetmemizi sağlar.
0: Tamam, tamam. Hadi biraz yürüyüş yapalım. Bu civarın en iyi işaret avcısı olduğumu söylemiş miydim size?
2: Daha adını bile bilmiyordun.
0: Adını bilmiyordum ama içeriğini iyi bilirim. Beni izleyin de öğrenin tabi. Söyleyin bakalım bu nedir?
3: Kozalak.
0: Peki bu neyi gösterir?
1: Neyi?
0: Çok yakınlarda bir çam ağacı olduğunu. Kozalak çok taze. Ağaç fazla uzaklaşmış olamaz. Nerede acaba?
2: Bu olmasın sakın.
1: Gerçekten de hiç uzaklaşamamış. Acaba hangi kuşa ait? Ejderha olabilir.
3: Gerçekten mi?
2: Yusuf.
1: Şaka şaka.
2: Bu bir karga tüyü. Yakınlarda kargalar olmalı.
0: Buldum.
2: Hiç sanmıyorum ama sormasam da olmaz. Ne buldun?
0: Bir ayak izi. Hem de esrarengiz bir hayvana ait.
1: Nasıl bir şey dayı?
0: Tam 6 tane ayağı var. 4 ayağı büyük, 2'si küçük.
1: Ne?
3: Öyle bir hayvan var mı?
2: Benim bildiğim yok.
0: Bilim tarihine geçeceğim. Bu hayvanı ilk ben buldum. Onun adını da ben vereceğim.
3: Ne diyeceksin dayı?
0: Zeki hayvanı. Yok, bu olmadı. Zeki'nin hayvanı. Biraz uzun ama olsun.
2: Şu izlere bir de ben bakabilir miyim dayıcığım?
0: Bak ama sakın bozmayın izlere. Dikkatli olun. İzler çok taze. Uzağa gitmiş olamaz.

0: Dayıcım, bilim tarihine en acemi kaşif olarak geçebilirsin.
1: Bunlar bizim ayak izlerimiz.
0: Ama bu gerçekten bir hayvana ait.
1: Acaba hangi hayvan?
2: Acaba hangi hayvanı keşfettim, bilin bakalım. Ama bu haksızlık ya. Sen hep kitaptan bakıyorsun.
0: Bekleyin, ben şimdi bulacağım.
2: Ben zaten biliyorum da siz öğrenin tabii.
0: Bunlar bir geyiğin ayak izleri. Yakınlarda geyikler yaşıyor demek ki.
2: Çok yoruldum ya.
3: Bu çizgiler de bir hayvanın izleri olabilir mi?
2: Yok ya, her ağaçta olur bunlar tabii.
0: Hayır, olabilir. Hayvanlar uzayan pençelerini ağaç gövdelerine sürterek törpülerler. Böylece el ve ayak tırnakları bakımlı olur.
1: Peki bu izler hangi hayvana ait abla?
0: Uzun ve derin çizgiler. Bu bir boz ayıya aittir.
1: Boz ayıya kaçın.
3: Çabuk, çabuk.
4: Nerede acaba bu çocuk?
5: Aramaya mı başlasak?
0: Anne, baba, sakin olun.
1: Anne, dayımı ayı yemiş olabilir mi?
0: Hayır oğlum, korkma sen.
4: Yolu mu şaşırdı yoksa?
5: Belki de düşüp bir yerini incitti.
6: Böyle olmayacak. En iyisi ben aramaya çıkayım.
3: Bir şey geliyor.
5: Ne oldu oğlum?
7: Ayaklarım çok ağrıyor baba, yürüyemiyorum.
0: Gel bakalım. Zeki, bu ayakların haline hiç mi tırnaklarını kesmedin? Tırnağın batmış parmağına.
3: Boz ayı bile tırnaklarını kesiyor. Sen nasıl düşünemedin dayı?
0: Sincaplar dişlerini törpüler. Kuşlar gagalarını törpüler. Bizim de sağlıklı ve temiz olmamız için el ve ayak tırnaklarımızı kesmemiz gerekir.
5: Temizlik imandandır. Unutma bunu oğlum.
0: Gel bakalım şimdi tırnaklarını kesip biraz merhem sürelim.
2: Spor yapmak çok faydalı. Sakın tembellik yapmayın. Vücudumuz eşya değil. Kullanmakla eskimez. Tırnakları ihmal etme. Uzayınca kes onları. Benim gibi acı çekme. Temizlik imandandır. Tabii.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ey ahali, Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Oynanmasını istediğiniz konuyu yazın, atın heybeye. Seçip içinden birini oynayalım rastgele. Bakalım bugünün konusu neymiş? Hile kötüdür. Evet, konumuz bu çıktı. Elbette hile kötüdür. Kâr ettim sanır hilekâr ama hilesi yanına kalmaz kâr.
2: Allah'ım sen bize helal kazanç nasip et. Hileden, yalandan, aldatmacadan esirge.
3: Annem, hile ne demek?
2: Gel şurada biraz oturalım. Hem biraz dinlenelim hem de ben sana bir masal anlatıp sorunun cevabını vereyim.
3: Masal mı? Yaşasın!
2: Bir varmış, bir yokmuş. Sefa isminde bir kırtasiyeci varmış. Bu kırtasiyecinin Garip adında bir çırağı varmış. Günlerden bir gün dükkana bir müşteri gelmiş.
1: Hayırlı işler. Ben mürekkep arıyorum ama sizde var mı acaba?
4: Var tabii beyim.
1: Şey ama ben şaka mürekkebi arıyorum. Hani döküyorsunuz ama sonra kendiliğinden silinip gidiyor.
5: Ha, evet biliyorum o dediğinizi ama bizde onlardan yok maalesef.
1: Öyle mi? Tüh. Günlerdir arıyorum. Minicik bir şişesine 100 para vermeye razıyım ama bulamadım hiçbir yerde.
4: Şey efendim, siz benim çırağımın kusuruna bakmayın. O bilmiyor. Bizde o şaka mürekkeplerinden var.
1: Öyle mi? Çok sevindim. Ne kadar peki?
4: 120 para.
1: Biraz pahalı değil mi?
4: İşinize gelirse efendim. Malum zor bulunan bir şey.
1: Doğru, haklısınız.

0: Bir şişe alayım.
1: Sorması ayıp. Siz ne yapacaksınız bunu?
0: Bir arkadaşımın çok mühim bir evrağı var. O evrağın üzerine dökeceğim. Evrak kullanılamaz hale geldi sanacak. Sonra mürekkep silinip gidecek. Arkadaşım şaka olduğunu anlayacak. Eğleneceğiz.
2: Biraz kötü bir şakaymış.
0: Yok yok. Arkadaşım sever böyle şakaları.
3: Tam ustası mürekkebi müşteriye veriyormuş ki garip birden bir şey fark etmiş.
4: Ne?
3: Ustasının verdiği mürekkep şaka mürekkebi değilmiş. Garip onun gerçek mürekkep olduğunu anlayınca...
2: Aman usta, bu gerçek mürekkep.
1: Olur mu canım? Basbayağı sahte mürekkep.
2: Olur mu usta? Baksana gerçek bu.
1: Yahu karışma sen. Benden iyi mi bileceksin? Sahte diyorsam sahte.
2: Yok beyim, bakmayın siz patronuma. Bu gerçek mürekkeptir. Arkadaşınızın önemli evrakı gerçekten mahvolur.
0: Öyle mi? Çok teşekkürler. Almayayım o zaman.
3: Müşteri gidince patron Sefa çok sinirlenmiş. Sen nasıl benim işime engel olursun? Küçücük bir mürekkebi kaç paraya satıp kâr edecektim. Senin yüzünden edemedim diye bağırmış, çağırmış.
4: Garip ne yapmış?
2: Ama efendim, arkadaşının önemli evrakı mahvolacaktı.
1: Bize ne canım ondan? Biz mi diyoruz git arkadaşına böyle kötü bir şaka yap diye? Ben parama bakarım, parama.
2: Kusura bakmayın efendim. Ben kimseyi aldatıp da kul hakkı yiyemem.
1: Öyle mi? O halde bu parayı maaşından keseyim de aklın başına gelsin.
2: İstediğinizi yapın efendim. İnsanları aldatan bir kişinin yanında daha çok çalışamam. İstifa ediyorum.
3: Sefa garibe öyle sinirlenmiş ki bir türlü hırsını alamıyormuş.
4: Ama neden sinirlendi ki? Garip haklı değil miydi?
3: Sefa içinde bulunduğu durumun yanlış olduğunu bir türlü göremediğinden garibe öfkelendikçe öfkelenmiş. En sonunda da hırsını alamayıp civardaki tüm kırtasiyecilere haber salmış.
4: Ne diye?
3: Hiçbiri bu garibi işe almasın diye. Garibin elinden başka iş gelmeyeceğini bildiği için onu böyle cezalandırmak istiyormuş aklınca.
4: Ne kötü.
3: Ya çok kötü. Garip baktı kırtasiye işi bulamayacak. En sonunda bir matbaaya iş görüşmesine gitmiş.
0: Demek matbaa işinde bir tecrüben yok ama kırtasiye tecrüben var ha?
2: Evet efendim.
0: Önceki iş yerinden neden ayrıldın bakalım?
3: Garip başından geçenleri bir bir anlatmış. Abidin Usta onu sevmiş, işe almış.
4: Oh be!
3: Aradan aylar geçmiş. Garip yeni işine iyice alışmış. Bir gün matbaada temizlik yaparken ustası Abidin'in eski ustası Sefa ile konuştuğunu görmüş.
2: Allah Allah! Eski ustam Sefa değil mi o? Ne işi var burada?
1: Evet Abidin Bey. Gördüğünüz gibi sattığım kağıt birinci kalitedir.
0: Evet, gerçekten de öyle. Ama fiyatı çok uygun. Neden öyle?
1: Sizinle bir ticaret yapmış olalım. Tanışmış oluruz diye indirim yaptım. Hatta bir kamyon kağıt alırsanız size çok daha fazla indirim yaparım.
0: Sahi mi?
1: Sahi tabii ya. Çok alın, çok kazanın.
0: Peki, çok mantıklı bu.
1: Yalnız parayı peşin alırım.
0: Tabii. Bir kamyon kağıdımı getirin, paranızı alın.
1: Hay hay. Çok kaliteli bir kağıt gösterdim. Ucuz vereceğim deyince hemen inandı. Şimdi en kalitesiz kağıdı vereceğim ona. O kazançlı çıkacağım sanırken ben kazançlı çıkacağım. Çok kâr edeceğim, çok.
3: Garip gidip ustasına Sefa'nın burada ne aradığını sormuş. O da her şeyi bir bir anlatmış. Garip duyduklarından şüphe etmiş.
2: Ustam, ben bu adamı iyi tanıyorum. Bu işin içinde bir terslik var.
0: Örnek olarak getirdiği kağıt gerçekten de çok kaliteliydi. Ama ucuz fiyata satması beni de biraz şüphelendirdi doğrusu.
2: Üstelik parayı da peşin istedi.

0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Usta, gel vazgeçelim bu işten. Ara şu adamı, almaktan vazgeçtiğini söyle.
2: Vazgeçmişler mi peki anne?
3: Yok kızım, Abidin ustanın daha iyi bir fikri varmış. Teslimat günü gelmiş çatmış.
4: Kağıtların dışarıdaki kamyonun kasasında Abidin efendi. Hadi ver paramı da gideyim.
1: Dur canım, öyle hemen para olur mu? Bir indirelim bakalım kağıtları.
4: İndirmeni bekleyemem efendi. Acele işim var. Paramı ver de gideyim.
1: Aa, olur mu öyle şey?
4: Bal gibi olur. Bak beni oyalama. Kağıdımın kalitesini gördün geçen gün. Almayacaksan gider başka matbaaya satarım. Sen de bu fırsatı kaçırırsın.
1: Tamam canım, tamam, kızma.
0: Usta bak, tam da düşündüğümüz gibi. Kamyonun kasasından örnek olsun diye aldığım kağıtların hepsi çok çok kalitesiz.
4: Ne? Garip. Demek sen ha?
0: Evet, ben tabii ya. Seni ustama kağıt satmaya çalışırken gördüğümde anlamıştım bir numara çevirdiğini.
4: Sen yine mi benim karlı satışımı bozdun be adam? Sen görürsün gününü.
0: Polisler geldi. Beni bilmem ama sen gününü göreceksin birazdan.
3: Polisler Sefa'yı kıskıvrak yakalayıp cezasını kesmişler. Sefa hata ettiğini anlamış anlamasına lakin iş işten çoktan geçmiş bile. Hilekarlıkla elde ettiği ne kadar malı mülkü varsa satıp avukatlara vermiş ama nafile.
2: Kurtulamadığı gibi bir de tüm parasını da kaybetti.
3: Helal olmayan kazancın faydasını kimse göremez. Peygamber Efendimiz bir hadisinde bizi aldatan bizden değildir diye buyurmuştur kızım. Dinimizde hileye yer olmadığı gibi hilekarlığı toplumumuz da insanımız da kabul etmez. Hile yapanın yaptığı önünde sonunda gelip ayağına dolanır.
2: Anladım anneciğim. Varsın kazancımız az olsun ama helal olsun.
3: Aynen öyle kızım. Allah bizlere haksız kazanç nasip etmesin.
2: Amin.
5: Hata etmeye yanılmaz.

0: cemaat kamptayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış. Ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olan namaz.
1: İkindi.
0: Doğru.
1: Yaşasın 10 puan.
2: Sen sor şimdi.
1: Kur'an'ın ilk suresi.
2: Fatiha.
3: Maşallah, jet gibi bildin.
2: 10 puan. Yaşasın.
3: Sıra sende.
2: Avuca başlarken yediğimiz yemek.
3: Sahur.
2: Evet, en sevdiğim.
1: Berabere kaldık.
2: Dayım mı o? Evet o. Hasta mı acaba?
3: Olabilir.
1: Ya da yeni icadına bizi de ortak etmek için dikkat çekmeye çalışıyordur. Ay ay ay ay.
3: Büyük ihtimalle öyle.
1: Bence hemen kaçalım, yoksa peşimizi bırakmaz.
2: Ya gerçekten hastaysa?
3: Yavuz haklı. Yardıma ihtiyacı olabilir.
1: Son kararımız mı?
2: Evet.
1: İyi madem. İnsanlık bizde kalsın.
3: Ne oldu dayı, neyin var?
1: Sivilce mi çıktı yanağında?
3: Yanağına çimdik mi attılar?
2: Dövdüler mi seni dayı?
4: Ateşe bağırıyor, ateşe.
1: Niye söylemiyorsun?
4: Konuşurken acıyor çünkü.
3: Dayıcığım, bu sorunu kökten çözecek harika bir icat biliyorum.
4: Cidden mi? Sen mi yaptın?
3: Yo.
4: Kim yaptı o zaman?
3: Kim icat etti bilmiyorum ama çok etkili.
4: Hemen getirin bana dağlar.
3: Diş fırçası. Çürüklere karşı etkili koruma.
4: Bu muydu? Ben de bir şey sandım. Başka icat yok mu?
1: Var tabii.
4: Ne?
1: Diş ipi.
4: Başka.
2: Niye dişini fırçalamıyorsun dayı?
4: Bir ara başladım aslında ama diş fırçalamak çok yorucu.
2: Yorucu mu?
4: Evet.
2: Dayıcım, ben bile yorulmuyorum dişlerimi fırçalarken.
4: Senin dişlerin hem küçük hem de az. Ondan yorulmuyorsundur. Benimkiler büyük. 32 diş. Fırçala bitmiyor canım.
3: Dayıcım, yine de hiç yorucu değil bence.
4: Öyle deme. Bak düşün bir. Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorsun. Sonra yemek yerken de çenen, dişlerin, dilin yoruluyor. Tam yatıp dinleneceksin. Hadi dişlerini fırçala. Çok yorucu.
1: Maşallah, iyi abarttın dayı. Seni dinlerken yoruldum.
4: İnsanın otomatik diş fırçalayan bir icada ihtiyacı var. Tabii.
3: İnsanlık diş fırçasıyla gayet iyi idare ediyor dayıcığım. Bence kafasını karıştırmayalım.
4: Allah.

0: Ama dişim çok acıyor. Bu icada ihtiyacım var. Ay, ay.
1: Tamam.
0: Harika.
1: Ama bir şartla.
0: Neymiş o şart?
1: İcadı biz kullanmayız.
0: Tamam.
2: Denemeyiz de.
0: Tamam.
1: Ha, be.
0: Tamam dedik ya. Her şartınız kabul. Yeter ki siz yardım edin. Tabii.
1: Besmele çekip başlayalım diyecektim.
0: İyi bari. Damacana su. Damacana su. Nerede kaldı bu su? Yusuf ne yapıyorsun?
2: Kalkmıyor bu.
0: Güçlü biri lazımsa çağır sana çocuk. Tabii.
1: Babamı mı yani?
0: Hayır, babana gerek yok. Ben hallederim.
3: Birazcık yardım fena olmazdı. Tabii.
0: Su borusu. Pipet. Demir saç. Çabuk çabuk. Diş fırçası.
2: Diş fırçası.
0: Diş macunu. Kablo.
2: Kablo, kablo.
0: Motor.
2: Motor.
0: İşte oldu.
1: Oldu da altı üstü bir diş fırçalama için bu kadar emeğe gerek var mıydı dayıcım?
2: Çalışıp çalışmayacağı da belli değil.
0: Tabii ki çalışacak. Bakın su pipetten dişlerimin arasına hızlıca akacak. Diş aralarını temizleyecek. Diş macunu bu bölmeden çıkacak. Dişlerime macun sürecek. Fırça da dişlerimi fırçalayacak. En son yine pipetten gelen su dişlerimi doğrulayacak. Nasıl? Nah yani değil mi?
1: Görelim bakalım.
2: Hedefi tutturamadı dayı.
0: Evet, ufak bir ayar yapmak lazım. Biraz aşağı.
1: Dayıcığım bu kadar yeter mi sence?
2: Dişlerin hariç her yerin fırçalandı dayı.
0: Kapat, kapat. Yaşasın, başardık.
1: Bir kere de başarısız olsak şaşardım zaten.
0: Bakın harika bir yüz masajı aleti yaptım.
1: Diş ağrısı ne durumda peki?
0: O hala devam ediyor. Hatırlat lan.
1: İnat etme lütfen. Al şunu.
0: Şart mı?
1: Evet.
0: Tamam tamam.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesur! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine.

geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayın.

0: 14, 15.
1: Of, ne sıkıcı bir gün. Yapacak bundan daha iyi bir şeyimizin olmadığına inanamıyorum.
0: Kaydediyor musun Caner? Bu yeni bir dünya rekoru olabilir.
1: Tabii tabii. Daha önce kimse böyle bir rekor denemediği için haklı olabilirsin.

0: tüm çocuklar.
1: 21, 22. Şey, selamun aleyküm Bilge.
0: Aleyküm selam. Az daha kurabiyelerden oluyorduk. Neyse ki reflekslerim çelik gibi.
2: Tabii tabii, boksör olmalıymışsın.
0: Hay Allah, çantam. Çantamı sahafta unutmuşum. Hemen gidip geleceğim arkadaşlar. Kurabiyelerin başında 2 dakika bekleyebilir misiniz?
1: Ha? O nasıl söz? Tabii ki bekleriz.

0: klavye başında bekleme rekoru kırarız.
1: Leziz görünüyorlar.
2: Acaba bunları nereye götürecek? Vay! Hadi takip edelim.

0: Selamun aleyküm. Uçağın çok güzelmiş.
1: Aleyküm selam. Sağ olasın.
0: Bir turda biz uçurabilir miyiz?
1: Bilmem, becerebilir misiniz ki? Babam bunu yurt dışından aldı. Başına bir şey gelmesin.
2: Gelin şöyle yapalım. Ben bunu alçaktan uçurayım, siz de peşinden koşun.

0: Olamaz.
1: Nereye gitti bu kurabiyeler? Sadece 2 dakika arkamızı dönmüştük.
2: Bu kurabiyeleri hemen bulmamız lazım. Yoksa Bilge'ye çok ayıp olacak. Allah Allah. Kurabiyeler gitmiş ama kamera duruyor.
1: Aa, kayıttan çıkmayı unutmuşum. Boşa pil yemiştir şimdi.
2: Dur. Bakalım kurabiyeleri alan kişiyi görüntülemiş mi?
1: İşte şimdi kurabiyeler gidecek. Dikkatli bakalım.
2: Yüzü görünmüyor. Hatta kadın mı, erkek mi, genç mi, yaşlı mı onu bile anlamadım. Bu parçadan bütüne ulaştığında sen de kurabiyelerine kavuşacaksın.
1: Böyle mi yazmış?
2: Biri bize bir oyun oynuyor. Hadi ofise gidip bu işin peşine düşelim.

0: Muşamba.
1: Muşamba mı?
0: Evet. Bildiğin pazar çadırlarında filan kullanılan muşamba.
1: Ama binlerce muşamba vardır o zaman. Bunun hangisinin parçası olduğunu nasıl bulacağız?
0: Bilmiyorum. Ama tek ipucumuz bu. Bir de paltolu şapkalı bir şüphelimiz var. O yüzden bu izi takip etmeliyiz.
1: Gidiyor muyuz yani? Pazar muşambası fikriniz buraya kadarmış.
0: Bir dakika, hemen vazgeçmeyelim. Bazen tüm ipuçları tıkandı sanır.
1: İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adımdı.
2: Hayrola çocuklar? Hangi rüzgar attı sizi buralara? Pazar da yok.
0: Ben de sana aynı soruyu soracaktım Ethem amca.
2: Antikacı Gazanfer'le yarın antika pazarında ortak bir stand açacağız da onun için gölgelik bir yer arıyordum.
0: Ben de bir bilmecenin ortasındaydım. Bu muşambalardan arıyordum ama sanırım buradan bir şey çıkmayacak.
2: Pazar çadırlarını arıyorsan parka bakman gerekecek Ali'ciğim. Kermes için kullanılıyorlar bugün. Hadi selametle kalın çocuklar. Allah'a ısmarladık.
0: Tabii ya.

0: bilmiyorum ama kurabiyelerimizin burada olduğuna yönelik yoğun bir his var içim. Hı? Caner?
1: Biraz susamıştım da ne diyordun?
0: Gözümüzü dört açalım. İşte orada. Hadi.
1: Hep bana mı olacaktı böyle şeyler? Ne haber?
0: Teslim ol!
1: Teslim ol!
0: Ama Arif baba, nasıl olur?
2: Selamun aleyküm çocuklar. Bugünkü bilmecenizin sonuna geldiniz.
1: Aleyküm selam.
0: Bilmeceyi ne zaman almıştık ki?
2: Uçakla oynamaya dalıp kurabiyeleri unuttuğunuz zaman bilmeceniz de kendiliğinden başlamış oldu.
3: Hmm.

0: Vay canına.
1: Aferin, kurabiyeleri buldunuz. Geriye yalnızca aradığınız kelimeyi bulmanız kaldı.
0: Bir kelime mi arıyorduk?
1: Bakın bakalım, bence bu kelime bugüne epeyce uyuyor.

0: Sorumluluk.
1: Sorumluluk yani bir kimsenin üstüne aldığı işi yerine getirme bilinci. Dolayısıyla bazı durumlarda iki şeyden birini yapıp yapmama arasındaki tercih imkanı.
0: Ha? Tıpkı bizim kurabiyelerin başında beklemek yerine uzaktan kumandalı uçağı takip etme ya da etmeme kararımız gibi.
2: Ha.
0: Özür dileriz Bilge, hata ettik.
3: Hatasız kul olmaz Ali'cim, önemli değil.
1: Önemli olan hatayı görmek. Aferin çocuklar. Hadi artık birkaç kurabiye de biz yiyelim.
2: Allah razı olsun Arif baba. Konuyu

0: gönül haç yolunda, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ah Fatma, ah! Kim dedi sana bu kadar kitabı tek seferde götür diye?
1: Onu bize değil Fatma'ya söyleyeceksin Fatma.
0: Ha? O da kim?
2: Selim Hoca.
0: Hayda. Bu da başka biri.
3: Yahu biziz biz. Harun ve Hakkı Baba.
0: Nasıl ya? Sesiniz şeye benziyor.
2: Neye?
0: Aa, kimsiniz ya?
2: Aman! Aa! Fatma abla iyi misin?
0: İyiyim Harun, iyiyim. Bir şeyim yok.
2: Harun mu?
3: Hayda, neresi iyi bunun?
2: Kafasını da çarpmadı ki.
0: Ne diyorsun Emin ya? Dalga geçiyorum. Sen demedin mi ben Harun'um diye?
3: Doğru. Ben de Hakkı Baba'yım.
4: Hakkı Baba mı? Selim Hocam, iyi misin?
3: İyiyim, iyiyim.
2: O da bir şey mi? Ben de Harun'um.
4: Ne diyorsunuz ya?
0: Arkadaşlar, birileri benimle ilgilenebilir mi acaba?
4: Fatma abla, ne oldu sana?
0: Günaydın.
3: Aa, hakkını helal et Fatma. Unuttuk seni biz.
2: Ne yapsak acaba?
3: Ben Fatma'yı hastaneye götüreyim. Sen Zehra ile şuraları temizleyiver Emin'ciğim.
2: Tamam hocam.
3: Hadi bakalım. Bir el verin de Fatma'yı kaldıralım.
5: Vay be! Üzüldüm Fatma ablaya.
4: Biz de üzüldük de pek belli edemedik.
2: Neyse, musibete gülmek olmaz. Rabbim şifalar versin inşallah. Dua edelim.
4: Evet ya, edelim.
5: Aa, bir kitap kalmış. Şunu da alayım. Aa, burada kırık bir kaldırım taşı var.
4: Ne?
2: Hmm, Fatma ablanın ayağı buna takılmış olmalı.
4: Hasbünallah ya.
5: Ne yapacağız şimdi?
2: Tadilat.
5: Tadilat mı?
2: Evet.
5: Bak Emin, tadilat hassas bir iştir. Öyle herkesin yapabileceği bir şey değildir.
2: He?
5: Ustalık ister.
2: Ya sen ne zaman çıraklık yaptın da usta oldun?
5: Neyse, sözümü kesme. Ustalık ister, dikkat ister.
3: Evet, dikkat ister.
2: Daha yürümekte ustalaşmamışsın sen.
5: Of ya, 2 dakika hava attırmadınız bana.
3: Bilmediği şeyleri biliyormuş gibi yapıp hava atmak yakışıyor mu Müslüman?
5: Doğru. Düşmekten kurtardığın için Allah razı olsun hocam.
3: Estağfurullah. Ne yaptık ki?
2: İşte ustalık budur. Usta dediğin alçak gönüllü olur.
3: Hayırdır çocuklar?
2: Dün Fatma abla düştü ya hocam. Baktık ki yerdeki kaldırım taşlarından birisi kırılmış. Onu tamir etmeyi düşünüyoruz Harun'la.
3: Ne güzel ya. Yaşınız küçük ama kalbiniz kocaman.
5: Küçük mü?
2: Keşke sen de biraz alçak gönüllü olsan Harun.
5: Şaka şaka.

0: Önce kırılan kaldırım taşını çıkarmamız lazım. Bunun için birkaç çekiç darbesiyle kaldırım taşını tamamen kıracağız.
1: Ha? Kırık ya zaten.
2: Öyle değil akıllım. Tamamını kırıp komple çıkaracağız. Yerine yeni kaldırım taşını koyacağız. Değil mi Emin?
0: Aynen öyle Zehra abla.
1: Ha.
0: Ama sen zaten bunları biliyorsundur, değil mi usta?
1: Of ya, amma uzattınız usta meselesini.
0: Kızma kızma, takılıyoruz.
1: Abla, yardım etmeyeceksin madem. E sen niye geldin?
2: Ne etmemesi be? Kırılan kaldırım taşlarını kim temizleyecek?
0: Bence büyük iş.
1: Hem sen nereden öğrendin bu kadar şeyi?
0: Zamanında babama çok yardım etmiştim.
2: Ooo, aramızda gizli bir usta varmış.
1: Tabii ya, kimin arkadaşı? Ben de yapabilir miyim Emin? Ne olur, bir kere.
0: Al bakalım, ama dikkatli ol.
1: Emin.
0: Tamam, tamam.
2: Ne yaptın Harun ya?
1: Kırıldı.
3: Gördük.
0: Of ya.
1: Özür dilerim.
0: Tamam ya, olur öyle. Hallederiz.
2: Nasıl halledeceğiz?
4: Gidip bir kaldırım taşı daha alacaksınız.

0: Elinize sağlık çocuklar. Tamir gördüğü hiç belli olmuyor.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Asıl sizden razı olsun Emin. Yaptığınız büyük incelik. Müslümana yakışan bir davranış. Fatma çok sevinecek.
2: Aa, Fatma abla nasıl hocam? Sormayı unuttuk işten güçten.
0: İyi çok şükür. Ayağını burkmuş sadece. Biraz dinleniyor. Selamları var.
3: Aleykümselam. Artık Fatma abla rahat rahat kitap taşıyabilir.
1: Harun, Fatma ablaya kitap taşıtıyor olmamız bizim ayıbımız.
0: Tabii, büyüklerinize yardım etmeniz daha güzel bir hareket olur.
2: Kesinlikle.
0: Büyüklere yardım demişken camide yapılacak işler vardı.

0: Allah kabul etsin.
1: Senin de inşallah.
0: Babanla tadilat işleri yaptığını söyledin. Senin baban çiftçi değil miydi?
1: Evet ama köyde komşularımızın tamir tadilat işlerini de yapardı.
0: Vay, çok para kazanıyordu desene.
1: He? Para mı? Ne parası?
0: Ha? Ne demek ne parası? Parasız mı yapıyordunuz?
1: Evet, neden şaşırdın?
0: Ne bileyim, genelde bu işi parayla yaparlar ya.
1: Her şey para mı Harun? Bize çiftçilikten gelen para yetiyordu elhamdülillah. Geri kalan zamanda da babam komşularına yardım etmek için bu işleri yapardı.
0: Neden?
1: Ne demek neden? Müslüman dediğim başkalarının

0: yardımına koşar Harun.
1: Ne güzel. E Allah kabul etsin o zaman.
0: Amin.
2: Selamın aleyküm çocuklar.
0: Aleykümselam Hakkı baba.
2: Taşan'dan geliyorum şimdi. Bugün çok güzel işler yapmışsınız diye duydum.
0: Estağfurullah Hakkı baba. Elimizden geldiğince işte.
2: Daha ne olsun Emin? Taşan'ı baştan inşa edecek değilsiniz ya.
1: Ben de yardım ettim Hakkı baba.
2: Onu da duydum Harun usta. Onu da duydum.
1: Of ya.
2: Takıldım Harun. Hakkını helal et üzdüysem.
1: Yok Hakkı baba. Aslına bakarsan benim de aklıma geldikçe gülüyorum.
2: Hadi bakalım selametle kalın.
0: Sağ olasın Hakkı baba.
2: Ha aklıma gelmişken. Fatma aradı şimdi. Taşan'da biraz işleri varmış. Hala tam iyileşmediği için biraz yardım gerekiyormuş. Var mı gönüllü olan?
1: Ben giderim Hakkı baba.
2: Eyvallah Harun. Allah razı olsun.
1: Ne demek Hakkı baba? Müslüman her zaman ihtiyacı olanlara yardım etmelidir.
2: Aferin. Kesinlikle öyle.

0: Zehra! Nerede kaldın?
1: Yettim.
2: Bismillah. İşte çay dediğin böyle demli olacak.
0: Emirler nerede?
3: Fatma'ya yardım...
1: Yedik!
2: Çocuklar, bu ne hal?
4: Fatma ablaya yardım lazımmış da Hakkı baba.
0: Aferin çocuklar. Sadece kendimizin değil, başkalarının işlerine de yardım etmeliyiz.
5: Fatma ablanın da ne çok işi varmış ya. Çalış çalış bitmiyor.
0: Ne kadar yardım, o kadar sevap demektir Harun. Yani ödülünü Allah muhakkak verecektir.
5: Orası öyle.
3: O değil de Harun bu gidişle gerçekten usta olacak.
5: Yine mi ya?
6: Allah razı olsun çocuklar.
3: Aşk olsun. Bizden?
6: Hepinizden tabii ki. Siz olmasanız ben bu kadar işin gücün altından kalkamazdım.
1: Beni de unutmayın.
5: Sen ne yaptın ki ya?
4: Hatırlasana Harun. Kırdığımız kaldırım taşlarını alıp ta dibimizdeki çöp kutusuna attı ya.
1: Çok kötüsünüz ya.
5: Benimle usta diye dalga geçerken iyiydi ama.
6: Herkesin emeği çok kıymetli çocuklar. En azından benim için öyle. Tekrar hepinize teşekkür ederim.
3: Çatı akıyor sanırım.
2: Hadi ya. Ne yapsak acaba?
6: Benim tanıdığım iyi iki usta var.
3: Ustalar firar etti.

dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine, fikrini dikkatine.
2: Jack, olmadı.
1: Sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şeyi unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni. Ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim, değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç tekrar geri gel, eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
2: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
2: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Ha, selam vermedim. Ha, şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek, zili çalmadan eve girmek gibi. Ha.
2: Tamam tamam Zikri, her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı? Ne yangını? Ne alaka yangın?
2: E baksana, itfaiye sireni gibi ötüyorsun. Neyse, selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
2: Ha şöyle. Sevindim bunu anlamana.
1: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konayım, bak nasıl selam veriyorum.
2: Ya gerek yok, dur.
1: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işi, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm.

0: Siz Beştaş mı oynuyorsunuz?
1: Evet.
2: Bu oyun nasıl oynanıyor ki?
3: Sizin de gördüğünüz gibi bu oyun...
1: 5 adet taşla oynanır. 1, 2, 3, 4, 5.
3: Öncelikle oyuncu seçimini yapalım. Elinin tersinin üstünde en çok taşı tutan kişi...
1: Oyunu ilk önce başlar. Yaşasın. Oyuna ilk ben başlayacağım.
3: Hadi başla bakalım.
1: 5 taşın içinden bir tanesini seçiyorum. Şimdi bu taşı havaya atarak kalan taşları birer birer topluyorum. Taşları tekrar yere bırakıyorum. Yine bir taş alıp havaya atıyorum ve yerdeki taşları ikişer ikişer topluyorum.
2: Tebrikler Ayşe, çok güzel gidiyorsun.
1: Yine yerden bir taşı alıp havaya atıyorum. Diğer 3 taşı tek seferde alıyorum. Hayır, alamıyorum.
2: Ne oldu ki?
1: Oyun sırası anneme geçti.
2: Çok heyecanlı bir oyunmuş bu. Acaba şimdi ne olacak?
3: Bir taşı seçip havaya atıyorum. Acaba hangi taşı seçsem? Heh, buldum. Şimdi şu taşı havaya atıp yerden tek seferde 4 taş alıyorum. Geldik oyunun en heyecanlı yerine.
2: Şimdi ne yaptın ki sen?
3: Kale yaptım.
2: Kale mi?
1: Evet. Annem taşları kaleden geçirmeye çalışacak.
3: Ama ondan önce ne yapıyoruz?
1: Rakip oyuncu olarak benim kaleden en son geçecek olan taşı seçmem gerekiyor. Sence hangi taşı seçmeliyim?
2: Ben senin yerinde olsaydım...
1: Evet.
2: Mavi taşı seçerdim.
1: İşte bu.
3: İşte 5 taş oyunu bu şekilde oynanır.
1: Anneciğim, bir daha oynayalım mı?
3: Önce ocaktaki yemeğe bir bakayım. Sonra hep birlikte oynarız.
1: İğne miğne yuvarlak düğme. Ibıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
2: Ayşe.

0: Aklıma ne geldi biliyor musun?
1: Ne geldi?
0: Çakıl taşı Neşeli geldi.
1: He? Neşeli mi? Bu taşın çok güzel bir ismi var.
0: Ama ismi gibi neşeli biri değildi.
1: Neden? Dur, hemen başlama. Hadi, şimdi başlayabilirsin.
0: Çakıl taşı Neşeli'nin hiç arkadaşı yoktu. Güneşin kavurucu sıcağında ve kızgın kumların arasında öylece duruyordu.
1: Neşeli'nin yaşadığı yer bir çöl müydü?
0: Evet. Diğer çakıl taşları nehir, göl, deniz veya dere gibi yerlerin içinde serinlerken o çölde yaşamak zorundaydı. Bu durumdan hiç memnun değildi.
1: Neden?
0: Çünkü Neşeli kendinin işe yaramaz ve kimsenin ihtiyaç duymadığı biri olduğunu düşünüyordu. Yine sıcaklığın çok yoğun yaşandığı bir gündü. İşte o gün Neşeli'nin hayatını değiştiren bir olay oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Aşırı sıcaktan bunalan küçük bir çöl örümceği onun gölgesine sığındı. Bu gölge onu biraz olsa serinletmişti. Örümcek hemen minik bir ağ örüp yeni yuvasına yerleşti. Uzun zamandır kimseyle konuşma fırsatı bulamayan Neşeli bu duruma çok sevinmişti. Örümceğe merhaba dedikten sonra karşılıklı konuşmaya başladılar. Benim adım Neşeli. Bana da çöl gezgini diyebilirsin. Ah ne güzel diye iç geçirdi Neşeli. Keşke benim de senin gibi bacaklarım olsaydı. İşte o zaman istediğim yere rahatlıkla gidebilirdim. Böylelikle bir işe yarardım belki.
1: Peki örümcek ona ne dedi?
2: Yoksa sen bir işe yaramadığını mı düşünüyorsun?
0: Dedi. Neşeli'nin
2: evet demesi üzerine sözlerine şu şekilde devam etti. Şu upuzun şu çok geniş çölde benim gibi yüzlerce belki de binlerce örümcek çeşidi vardır. Ama koca çölde senin gibi bir çakıl taşına rastlamak kolay değildir. Hele bir çakıl taşının serin gölgesine yuva yapmak her böceğe nasip olmaz. O yüzden sen çok özel birisin ve galiba bunun farkında değilsin.
0: Neşeli hiç böyle düşünmemişti. Üzüntüsü dağıldı. Sevinçten içi içine sığmaz oldu. Çünkü artık gereksiz biri olmadığını biliyordu. Üstelik yalnız da değildi. Bir arkadaşı olmuştu. Neşeli yeni arkadaşına bakarak gülümsedi. Akşama doğru esen tatlı rüzgarın sesi ona ninni gibi geldi. İşte böyle Ayşe. Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Çakıl taşını bile.
1: Çakıl taşı Neşeli'yi çok sevdim. Ben de oyun taşlarıma isim vermek istiyorum. Senin adın Neşeli olsun. Sana tombul taş diyelim. Senin ismin de Mavilim olsun. Çünkü sen çok güzel masmavi bir taşsın. Geriye kaldı bu iki taş. Bunlar ne diyelim?
0: Bunların ismi de tebessüm ve benekli olsun mu?
1: Evet olsun. Şimdi bu taşlarla ne yapıyoruz?
0: Ne yapıyoruz?
1: Tabii ki oyun oynuyoruz.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Christmas Elf'ler.
1: Sabah erkenden kalktım. Lila hala horul horul uyuyordu.
2: Hiç de bile. Ben horlayarak uyumam. Hop şş, hop şş.
1: Sesleri çıkıyordu ama odandan.
2: Tamam. Dün akşam odamı temizledim ve yorulmuşum. Belki biraz horlamış olabilirim. Çok çalıştım sonuçta.
1: Benim kadar çalışamazsın. Sabah kalktım, odamı temizledim. Annem kahvaltı hazırlarken yardım ettim. Annem bana, Kıpır, sen çok çalışkan bir balıksın dedi.
2: Tamam Kıpır, tamam. En çalışkan sensin.
3: Bu top da nereden çıktı? Hmm. Güçlü, yakala. Ay, yapıştım topa. Bu top değil sanırım. İçinde yapıştırıcı var.
1: Işıklar açın. Neler oluyor?
4: Yüzgeçlerim yapış yapış oldu.
2: Çekin.
1: Lezzetli.
3: Kıpır, ne yapıyorsun? İçerideki yapıştırıcıyı yiyemezsin.
1: Bu yapıştırıcı değil, bal.
5: Hiçbir yerde bulamıyorum. Öğretmen Hanım, bir kovan eksik.
6: Hay Allah, ben de hiç görmedim ama buluruz inşallah.
5: Bulmuşlar.
7: Öğretmenim, bu topun içi bal dolu.
6: İncilerim, o top değil, bir arı kovanı.
2: Arıları duymuştum. Vız, vız, vız,
5: vız. Allah'tan kovanda arı yoktu, sadece bal vardı.
6: Evet incilerim, arılar vız vız diye ses çıkarır. Ve bu kovan Çalışkan Canlılar Parkı'na ait.
1: Çalışkan canlılar mı? Benden de bir çalışkanlar. Olmaz, olmaz, olmaz.
6: Sen de elbette çok çalışkansın. Ama arılar da yeryüzünün en çalışkan hayvanlarında.
3: Bu topun içine bal mı koyuyorlar?
5: Minicikler ama bu tatlı balı yapmak için ne maceralar yaşıyorlar bir bilseniz.
0: Keşke bilsek.
6: Harika bir fikir.
5: Anladım. O halde hep birlikte Çalışkan Canlılar Parkı'na gidiyoruz.
4: Ve tabii sen artık orada çalışıyorsun değil mi?
5: Bugünlük evet. Yarın Allah bilir.
3: Neden böyle astronot gibi giyindik?
5: Arı kovanlarına özel kıyafetlerle yaklaşmalıyız.
6: İncilerim, arılar aslında çok çalışkan ve barışçıl canlılardır. Gün boyu çiçekten çiçeğe uçarak bal yapar. Onların işi çoktur ama kimseye zarar vermek istemezler. Fakat bazen kendilerini tehlikede hissederlerse, tıpkı bizim korkunca çığlık atmamız gibi kendilerini korumak için sokabilirler.
5: Merak etmeyin, arılar durup dururken sokmazlar. Onları rahatsız etmezsek, üzerlerine basmazsak, yavaşça hareket edersek bize hiç ama hiç zarar vermezler. Arılar bin bir emekle bal yaparlar ve ballarını bizimle paylaşırlar.
2: Merak etmeyin arılar, sizi korkutmayız. Her yerde arı sesleri var. Ne kadar çok arı var.
1: Neden bu kadar çalışkan olduklarını anlamadım. Halbuki ben sabah bir sürü iş yaptım.
6: Bir arı hayatı boyunca sadece yaklaşık bir çay kaşığı kadar bal üretir.
4: Ne? O zaman bir kavanoz bal için bir sürü arının çalışması lazım.
5: Bu bir ekip işidir.
7: Ay, arılar da benim gibi çiçekleri çok seviyor olmalı. Şu papatyanın üzerine bakın.
3: Bir arı.
6: Minik sevimli arı. Sabah erkenden uyanmış, işe gelmiş.
2: Çiçeğin üzerinde. Onu kokluyor bence.
1: Oh, ne güzel iş. Çiçekleri koklamak. Bu nasıl iş öyle?
6: İncilerim, arılar sabah uyanınca işe gitmeyi çok sever. Tıpkı sizin okula gittiğiniz gibi. Onlar doğanın en çalışkan işçileri. Gün boyu çiçekleri ziyaret ederler. İçlerindeki tatlı suyu toplarlar.
5: Onun adı nektar.
4: Çiçek suları.
1: Bu nasıl iş? Çiçekleri kokla ve çiçek suyu iç.
6: Acele etme Kıpır.
5: Kovan maketine bakın.
3: Ne güzel. Mükemmel şekillere bakın.
5: Kovanın içini arılar böyle yapar. Muntazam ve düzenli.
1: Çiçekleri kokladılar. Çiçek suyu içtiler. Ve sonra bu rahat yerde uyuyorlar mı?
2: Tamamen yanlış anladın bence.
6: Bu peteklerin içine topladıkları nektarları getirip özenle bal yaparlar.
1: Ama yine kafam çok karıştı. Bu çiçekten nektar topladım. Bundan da, bundan da. Ama nasıl aklımda tutacağım? Unuttum bile.
5: dans ederek. Şöyle şöyle bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola.
1: Yengeçin de kafası karıştı. Gördünüz mü?
6: Hayır. İşçi arılar birbirlerine dans ederek nektarlarını aldıkları çiçekleri gösterir. Böylece kafaları karışmaz.
1: Bu çok akıllıca.
4: İşçi arılar, başka ne var ki?
5: Yavru balık, bu kadar balı yapmak kolay değil. İş bölümü arılar için de çok önemli. İşçi arılar bal yaparlar. Kraliçe arı, kovandaki diğer arıların annesidir. Diğer arılar onu korurlar.
7: Kraliçe arı, çok havalı.
1: Çok çok çalışkanlar.
2: Kıpır sonunda ikna oldu.
6: Arılar çiçeklere kondukça çiçeklerin tohumları başka yerlere taşınır. Böylece yeni çiçekler, meyveler, sebzelerin büyümesine de yardımcı olur.
7: Tam bir takım çalışması.

0: 아스진! 아스진!
1: 미니 카렌젤라!
0: Çok güzel bir koku geliyor. Öğretmenim, koku sizden geliyor. Kokunuz çok güzel.
2: Teşekkür ederim İncim. Sabah çıkmadan önce gül suyu sıkmıştım.
0: Gül kokusuna ben de bayılırım.
2: O zaman siz de biraz sürebilirsiniz incilerim. Buradaki sebzeler çok taze görünüyor. Ben biraz marul alayım incilerim.
0: Kıpır yüzerken bir şeyler yediğinde tüm kırıntılar yerlere dökülüyor. Dikkat ediyorum Lila.
3: Ama bak.
0: Ne? Bakın bakın.
4: Ne oluyor? Bu nasıl olur?
0: Kırıntılar.
4: Gidiyorlar.
0: Kırıntılar kendi başına gidiyorlar.
4: Sadece kırıntılar değil, marul yaprağına bakın.
2: İncilerim, marullarımızı aldım. İncilerim, neler oluyor?
0: Öğretmenim, burada acayip şeyler oluyor. Hareket ediyorlar.
2: İncilerim, kırıntılar kendi başına hareket etmiyor. Onları taşıyan birileri var.
4: Birileri mi?
5: Yeryüzünün en çalışkan canlılarından karıncalar.
4: Karıncaları duymuştum.
5: İşte zeytinlerimin nereye kaybolduğu anlaşıldı. Onları sadece piknikte tabakla yere koymuştum. Karıncalar onları da almış.
0: Bu küçücük karınca nasıl kocaman marulu taşıyor?
6: Ben karıncadan çok büyüğüm. Eğer o kendinden çok büyük bir marulu taşıyorsa ben de şu dev kütüğü taşıyabilirim.

0: did it.
1: Olamaz! Kaldıramıyorum.
2: Allah'ın hikmeti. Karıncalar kendi ağırlıklarının 50 katını taşıyabiliyorlar.
3: Bu kadar yiyeceği nereye taşıyorlar?
4: Elbette yuvalarına. Yazın çalışıp yiyecek topluyorlar. Kışın da evlerinde dinleniyorlar.
3: Bu annemin yazın turşu ve konserve menemen yapmasına benziyor.
4: Öyle de diyebiliriz.
0: Hiç sıralarını bozmadan nasıl da yürüyorlar öyle?
2: Her karınca topluluğunun yuvasında bir kraliçe bulunur.
3: Tıpkı arılar gibi.
2: Evet, işte karıncalar. Kraliçe karıncanın kokusunu alırlar. Ve onun kokusuyla birbirlerini takip eder, yollarını hiç kaybetmezler. Zeytinlerimi topladım sonunda.
4: İncilerim, ileride karınca yuvası maketi var. İsterseniz ziyaret edebiliriz.
2: Sakın peşimden ayrılmayın yavru balıklar. Karınca yuvaları oldukça karmaşıktır.
1: Sanki minik bir yeraltı şehri gibi.
4: Karınca yuvaları tünellerle doludur. Odaları vardır incilerim. Birinde yiyecek saklanır, birinde yavrular büyütülür.
0: Bu karıncalar için büyük bir iş.
5: Ama hep birlikte çalışınca başarabiliyorlar.
3: Ne kadar karmaşık yollar. Ama burada kimse yok. Ay, çıkış ne taraftaydı?
4: Sütlaç yok. Sütlaç! Sütlaç!
5: Öğretmenim! Buradayım! Yolu bulamıyorum!
2: Ses yankılanıyor. Sütlaç acaba hangi tünelde?
5: Tıpkı karıncalar gibi yolumuzu bulabiliriz.
3: Anladım. Kokuyla. Gül suyu.
4: Haklısın Lila. Sütlaç, gül suyu kokusuna doğru yüz.
3: Evet, kokuyu alıyorum. Koku daha da arttı. Doğru yoldayım.
5: Hadi Sütlaç, buradayız.
3: Başardım. Karıncalar gibi kokuyu takip edip yolu buldum.
4: Aferin Sütlaç, harikasın.
2: Ha? Fenerin pili bitmeden çıksak iyi olacak.
0: Karıncalar kadar küçük varlıkların yaptığı işler çok şaşırtıcıydı.
4: Karıncalar tüm işleri paylaşır. Kimi işçi karıncadır, kimi tarım yapar, kimisi asker karıncadır, yuvalarını korur.
5: Ben karınca olsaydım kesin asker karınca olurdum. Herkesi korurdum.

Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Kutu kutu pense, oyun vakti geldi.

0: ya Bera?
1: Arı vız vız. Güneş tepelerin, derelerin, evlerin üzerine doğmuş. Arılar, kelebekler, kuşlar, tüm canlılar yeni ve güzel bir güne uyanmıştı. Ayla ve Bera da güne dedesi ve babaannesinin evinde başlamıştı. Sabahın taze havası eşliğinde kahvaltı için hazırlık yapıyorlardı. Babaanne kendi elleriyle yaptığı reçelleri çıkarınca Ayla ve Bera heyecanlanmıştı. Ayva reçeli, çilek reçeli, gül reçeli bile vardı. Ayla hemen iştahla atıldı.
2: Babaanne, reçellerden yiyebilir miyiz?
1: Diye sordu Ayla.
2: Tabii, istersen peynirini, zeytinini yiyip kahvaltıdan sonra da yiyebilirsin. Şimdi de, sen nasıl istersen.
1: Diye cevap verdi babaannesi. Ayla ve Bera, sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorlardı. Sağlıklı büyüyebilmeleri için kahvaltıda sütlerini içmeli, peynirlerini yemelilerdi. Reçelleri için sabredip beklemek en doğrusuydu. Babaanneleri iki küçük torununun başını okşadı. Nasıl da akıllı çocuklardı. Ayla ve Bera yine de bu mis gibi gül, ayva ve çilek kokan reçellerden gözlerini bir türlü alamıyordu. Babaanneleri bu tatlı bakışları hemen yakalamıştı.
2: İsterseniz tatlarına bakabilirsiniz. Hem ne için sabrettiğinizi bilmiş olursunuz.
1: Dedi babaanne. Ayla ve Bera bu güzel öneriyi sevinçle kabul etti. Bera ayva reçelinin tadına baktı. Mis gibi ayva tadı vardı. Ayla ise gül reçelinin tadına bakmak istedi. Ayla küçük çay kaşığını gül reçeline batırıp tadına baktığı sırada üzerine bir damla reçel düşürmüş ama hiç fark etmemişti. Babaanne menemenler pişene kadar çocukların bahçede oynayabileceklerini söyledi. Ayla ve Bera bahçeye doğru hızla koştu. Anneleri bir yandan kahvaltıyı hazırlıyor, bir yandan bahçede oynayan çocuklarına bakıyordu. Ayla ve Bera yemyeşil çimenlerin arasında koşmaya başlamıştı. Keçi durur mu? O da takılmıştı çocukların peşlerine.
2: Mee, mee
1: diye zıplayarak koşuyordu peşlerinden. Her yer rengarenk çiçeklerle doluydu. Papatyalar, laleler ve güller. Ayla ve Bera çiçekleri izlemeyi çok severdi. Beyaz, sarı, pembe ve kırmızı. Çiçekler rengarenkti. Ayla gülleri koklamayı da çok severdi. Pembe gülü kokladığı sırada önlerinden bir arı geçti. Zzz.

0: Ayla heyecanla arıyı gösterdi kardeşine. Bera merakla arıyı inceledi. Sanki bir şey arıyordu çiçeklerin içinde. Ayla arıları yakından tanıyordu. Hemen heyecanla anlattı kardeşine. Arılar vızz vızz diye kırlarda bahçelerde dolaşır, rengarenk çiçeklerden nektar toplar, sonra onları kovanlarına götürüp mis gibi bal yaparlardı. Ama bu arı biraz farklıydı. Sanki yolunu şaşırmış gibiydi. Ayla'nın etrafında dolanıp duruyordu. Neden böyle yapıyordu? Belki de bu arı acemiydi ve çiçeklerden nektar toplamayı henüz bilmiyordu. Madem öyle, ona yardım edeceklerdi. İki kardeş arıya çiçeklerden nektar toplamayı öğretmeye karar verdiler. Ama Ayla önce kardeşine küçük bir uyarı yaptı. Bu tatlı arılara çok fazla yaklaşmamalı ve onların doğal yaşam alanlarına müdahale etmemeye özen göstermelilerdi. Bera ablasını çok iyi anlamıştı. Arıya nasıl bal toplanacağını anlatabilmeleri için bir tahtaya ve tebeşire ihtiyaçları vardı. İşte tahta ve tebeşir. Ayla ve Bera bir öğretmen gibi arıya nasıl bal toplaması gerektiğini anlattılar. Sonra da papatyalara doğru koştular. Papatyanın sarı kısmını arıya gösterdiler. Vız vız arı önce papatyaya doğru uçtu ama sonra yönünü değiştirip Ayla'nın etrafında dolaşmaya devam etti. Bu plan işe yaramamıştı. Bu sırada çimenlerin arasında zıp zıp sıçrayan tavşanı fark ettiler. Tavşan topladığı marulları yuvasına götürüyordu.
1: İşte böyle vız vız arı. Sen de aynı tavşan gibi yuvana yemek götürmelisin,
0: dedi Ayla.
2: Yani çiçeklerden topladığın nektarları götürmelisin,
0: diye ekledi Bera. Vız vız arı hala Ayla'nın etrafında dolanıyordu. İki kardeş ve vız vız arı hep birlikte neşeli bir şarkı söylediler.

Ne güzel bir sabahtı bu. Kuşlar, kelebekler, keçiler. Her şey neşe veriyordu Ayla'yla Bera'ya. Vız vız arı bir türlü çiçeklere gitmiyordu. Ama belli ki o da mutluydu. Hep beraber kırların içinde koştururken annelerinin seslerini duymuşlardı. Ayla, Bera, hadi kahvaltıya, dedi annesi. Kahvaltının hazır olduğunu duyan çocuklar neşeyle koşmaya başladılar. Karınları iyice acıkmıştı. Keçi de peşlerinden geliyordu. Keçiyi gören dede, onun da acıktığını anlamıştı. Ayla ve Bera da neşeyle kahvaltı sofrasına oturmuştu. Ama o da ne? Vız vız arı buraya da gelmişti. Arıya balı çiçeklerden toplaması gerektiğini anlatmaya çalışmışlardı. Ama başaramamışlardı. Ayla gül değildi, papatya değildi. Ona niye geliyordu ki vız vız arı? Elbette annesiyle babasının ve babaannesiyle dedesinin baldan tatlı kızı.

0: idi. Ama yine de onda hiç bal yoktu. Yoksa var mıydı? Minicik bir reçel parçası varmış Ayla'nın üzerinde. Demek ki Ayla reçelin tadına bakarken istemeden azıcık damlatmıştı üzerine. Arılar ballar kadar reçelleri de severdi. İşte vız vız arı bu minicik reçelin kokusunu alıyordu. Ayla ve Bera buna çok ama çok şaşırdı. Ayla hemen bir bezle temizlemişti üzerine dökülen reçeli. Demek ki arı bu yüzden çiçeklere gitmiyordu. Ayla'nın üzerindeki reçeli arıyordu. İki küçük kardeş ellerini ve yüzlerini yıkamak için lavaboya koşuvermişlerdi. Kahvaltı masasına döndüklerinde vız vız arı hala ortalarda uçuşuyordu. Şimdi ne istiyordu acaba?
1: O da kahvaltı etmek istiyor. Belli ki karnı acıkmış,
0: dedi babaanne. Öyle güzel bir kahvaltı sofrası hazırlanmıştı ki. Menemen, peynir, zeytin, bal, reçeller herkesin iştahını açıyordu. Arının da iştahı açılmıştı belli ki. Arının sonunda neyin peşinde olduğunu anlayan Ayla rahatlamış, tüm ailesiyle birlikte keyifle kahvaltısını yapmıştı. Ayla ve Bera sütlerini içmiş, peynirlerini, zeytinlerini yemiş, sofradaki her şeyin tadına bakmışlardı. Nihayet sıra reçellere gelmişti. Babaannelerinin kendi elleriyle yaptığı reçelleri ekmeklerine sürüp afiyetle yediler. Bu güzel reçeller sabretmelerine değmişti. Tabaklarına aldıkları tüm yemekleri bitirmişlerdi. Vız vız arı da bitirmiş olacaktı ki sofrayı bırakıp kırlara doğru çoktan uçmaya başlamıştı. Belki de sonunda çiçeklerin özünden nektarı toplayıp onlara bal yapmaya karar vermişti. Kahvaltıdan sonra tüm gününü babaannelerinin çiftliklerinde geçiren Ayla ile Bera çok ama çok eğlenmişti. Çiftlik hayvanlarını, kuşları, böcekleri, çiçekleri izlemiş, oyunlar oynamışlardı. Ayla ve Bera vaktin nasıl geçtiğini hiç anlamamıştı. Güneş tepelerin ardında yavaş yavaş kaybolmuş, ay ve yıldızlar gökyüzünde yerini almıştı. Arıların, böceklerin sesleri hala her yerde duyuluyordu. Çocuklar çoktan evlerine gitmiş, akşam yemeklerini yemişti. Nihayet uyku saati gelmişti. Tüm gün kırlarda koşturan Ayla ve Bera çok yorulmuştu. İkisinin de gözleri giderek ağırlaşıyordu. Uykuya dalmak için sabırsızlanıyordu. Ayla'nın aklına vız vız arı geldi. Acaba şimdi ne yapıyordu? Belki o da tüm gün uçmaktan yorulmuş ve uyumak için bir çiçeğin yaprağına konmuştu. Ayla ve Bera bu tatlı arıyla geçirdikleri güzel günü bir şiirle süslediler. Arı kanat çırparmış, vız vız vız diye. Kırlarda dolaşırmış, çiçek çiçek diye. Ayla'nın üzerindeki reçeli nektar sanmış, takılmış peşine, vız vız vız diye. Ayla temizleyince üzerini, dönmüş yine bahçelere, çiçeklere. Çocukların kırlarda sevgiyle oynadığı, arıların peteklerinde bal yaptığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: karga bu. Karga. Evet, karga. Bunu tanıdım. Bu bizim keçinin sesi. Bu şey sesi. Rüzgar, rüzgar. Amanı. İşte bunu bilmiyorum. Allah'ım, bana yardım et. Bu da ne sesi? Bu olsa olsa hırsızdır. Kesin duvara tırmanıyor. Allah'ım, odama girecek. Beni yakalayacak. Kim bilir başıma ne işler gelecek. Ay! Korkunun faydası yok. Gidip pencereyi kapatmalı. Vay vay vay vay vay. Acaba baksam mı kim diye? Yok yok, neme gerek. Kapatayım pencereyi. Ama ya hırsız pencereyi açarsa? O zaman bakmalı. Eğer hırsızsa bağırıp kaçırırım. Değilse pencereyi kapatıp yatarım. Allah'ım, çok korkuyorum. Göremiyorum. Hala göremiyorum. Aman, aman, aman! Amanın, yangın çıktı. Eyvahlar olsun. Yangın var!
1: Daha hızlı beygir, daha hızlı! Bu nedir ya? Ne zaman bir kaza geçirsem bu üç kuş gelip başımın etrafında dönüyor. Çizgi film mi oynatıyoruz burada? Ne duruyorsun orada? Senin yüzünden oldu hepsi. İnsan bir yardım eder. Ha, insan değilim zaten diyorsun yani. Sen de haklısın. Hadi bakalım. Tepeye kadar çıkalım tekrar. Herhalde tekrar kayacağım. O kadar kızak yaptık. Boşa mı gitsin? Hem ben kendime korkak dedirtmem. Yürü bakalım.

0: Hadi hadi sallanma. Oo, kara gözüm. Benim iki gözüm.
1: Sen de benim sol gözüm.
0: Neden ya o? Sağ gözünde ne var?
1: Gözümün biri kalsın Hacı Cavcav. Etrafı göremem yoksa.
0: Yahu ne alakası var? Bu bir deyim.
1: Siz deyin. Ben demeyeyim. Benim etrafı görmem lazım.
0: Ne oluyor yahu? Sende bir gariplik var.
1: Sorma acaba. Dün gece...
0: Tamam sormam. Hadi o zaman kayalım.
1: Ne yapalım?
0: Bak bu kızağı ben yaptım. Yani beygirle yaptık. Beygirle birlikte kayıyoruz. Ve çok eğleniyoruz. Yani tek ben eğleniyorum. Gel sen de bize katıl.
1: Yok ben almayayım. Bir derdim var anlatıp gideceğim.
0: Yahu anlatırsın. Bir gel hele.
1: Amanın. Bu da ne?
0: Görürsün şimdi. De. De. Beygir nerede yahu? Ne oluyor yahu? Kara gözüm, sıkı tutun. Sana diyorum kara göz, sıkı tutun. Hayda, uyan kara göz, uyan. Gidin artık be, gidin. Yılışık şeyler. Oy, oy, oy. Belim. Ha? Karagöz nerede? Ha? Bu nasıl bir yorgunluk yahu? Sakın. Hasbünallah ve nimel vekil.

0: Bir derdim var diyordum bugün.
1: Günaydın efendim, günaydın.
0: Gece gece ne gün var, ne aydınlık. Anlat bakalım derdini.
1: Dün gece hiç uyumadım Hacı Cavcav.
0: Ha, ondan sen kızağın üstünde uyuyakaldın da uyandıramadım.
1: Evet.
0: Ha, ondan beni apar topar buraya getirdin.
1: Evet.
0: Ha, ondan.
1: Uzatma. Dün gece evde uyumaya çalışırken bir urma sesi duydum. Ejderha sesi gibiydi.
0: Atma Karagöz. Sen ejderhayı nerede gördün ki sesini biliyorsun?
1: Garipti diyorum. Anlasana.
0: Korkma Karagöz'üm. Şimdi buluruz.
1: Aman Hacı Cavcav. Bulmasak mı?
0: Peki geceleri nasıl uyuyacaksın?
1: O da doğru. Amanın.
0: Korkma ya. Cesur ol.
1: Olamıyorum Hacıvat. Çok korkuyorum.
0: Bak Karagöz'üm. Korkmakla bir yere varamazsın. Ben hayatta korkmam. Aman.
1: Hani hayatta korkmazdın?
0: Korkmadım ki ben. Üşüdüm.
1: Tabii tabii. İyisi mi biz Tuzsuz Deli Bekir'i bulalım. O bizden daha cesur.
0: Peki peki gidelim.
2: Demek bu şey sizi korkuttu.
1: Evet Bekir Efendi.
0: Yani muhtemelen.
1: Belki yani.
0: Ola da bilir, olmaya da bilir.
1: Kesin değil.
2: Neyse ne. Korkak çıktık desenize kısaca.
1: Evet.
0: Ne eveti yahu? Ne eveti? Korkak falan değiliz biz. Cesuruz. Lakin bu sesin sahibini belki alt etmek için 3 kişilik bir güç gerekebilir diye düşündük.
1: Evet.
0: Yani galiba.
1: Yani.
2: Tamam tamam anladık. Hazırlayın kandilleri. Bu gece operasyon yapacağız.
1: Aman Bekir Efendi, gözünün yağına yumurta kırayım. Kurtar beni bu işten. Ne var ya? Güzel söz söyleyelim dedik.
2: Söyleme.
1: İyi be.
0: Senin kandilin nerede Tuzsuz?
2: Ben yolumu karanlıkta da bulurum Hacıvat. İstemez.
1: Karanlıktan da mı korkmazsın?
2: Ben hayatta korkmam.
1: Bu söz bana tanıdık geldi ya. Neyse.
2: Bu mu?
1: Ya.
2: Bu mu?
1: Ya.
0: İşte bu.
2: Hacıvat, Karagöz, nereye gittiniz? Herkes nereye kayboldu? Aman. Hey! Allah'ını seven tutmasın beni.
0: Aman tüccara, bize cesaret karışımı lazım.
3: Cesaret karışımı.
1: Evet ya, acil hem de.
3: Acil.
0: Hemen verirsen iyi olur.
3: Hemen.
1: Hadi ama ya, hımlayıp durma.
3: Tam size göre bir karışımım var. Bunu içince bırakın korkmayı, tehlike sizin göbek adınız olacak.
1: İşte böyle bir şey lazım bize. Ver hadi. Gözünün yağına ekmek bandım. Ne var bunda ya?
0: Hadi hadi. Acelemiz var. Hava kararacak.
3: Gelin bakalım benimle.
0: Korkmuyorum.
1: O da bir şey mi? Ben hiç korkmuyorum.
0: O ne ki? Ben hiç mi hiç korkmuyorum.
1: O da bir şey mi? Korkmadım sanki.
0: Sanki ben de.
1: Sanki duvarın diğer tarafından geliyor Hacı Cavcav.
0: Baksak mı?
1: Sen bak dersen bakarız. Yoksa benlik bir sorun yok.
0: Vallahi sen bilirsin. Ben korkmuyorum. Sen korkuyor olabilirsin.
1: Korkmuyorsan önden git o zaman.
0: Korkmuyorum ama sen önden git. Senin evin sonuçta.
1: Ben izin verdim hadi.
0: Olmaz sen.
1: O zaman aynı anda.
0: Hadi o zaman.
1: Bir, iki, üç. O da ne?
0: Vah yavrum vah. Yaralanmış bu.
1: Demek Gecelerdir beni korkutan bu köpekcağızmış.
0: Ah be Karagöz, korktuğun şeye bak. Ben de seni cesur sanırdım.
1: Hacivat Efendi, Hacivat Efendi.
0: Tamam, tamam. Ben de az korkmadım.

0: Çok sevimli bu kerata yahu.
1: Sorma Civan. Pek sevdim bunu ben.
0: Aman!
1: Ya köpek, çıkarma şu sesi ya. Tamam, tamam.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım. Bak ne güzel antrenman oldu sana.
2: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
0: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversene zahmet.
1: Ama ben antrenmana...
0: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptı? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın.
3: Abartma Önder.

0: Toplar niye kaçsın?
1: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
2: Abartmayın arkadaşlar.
0: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
2: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
3: Ziya nerede kaldı?
1: Hiç böyle yapmazdı.
4: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
5: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
6: Ne yapacağız?
3: Ziya'yı arayıp bulalım.
7: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Toplarımı getirdiniz mi?
2: Yok, toplar bize hiç gelmedi ki.
3: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
7: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
5: İşte bak, benim dediğim çıktı.
7: Ne demişti ki?
3: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
7: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
2: Durun lütfen. Abartmayın.
7: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
3: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
2: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hami'yi gördün mü?
8: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
3: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
9: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
2: Arkadaşlar, hadi ama. Aramaya devam edelim.
3: Selamun aleyküm Hamide teyze.
10: Aleyküm selam yavrum.
3: Ziya'yı gördünüz mü?
10: Gördüm.
3: Ne yapıyordu?
10: Yumurtalarımı kırıyordu.
4: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
10: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
3: Niye burada oyalandı acaba?
10: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
4: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
3: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
10: Şu tarafa.
11: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
2: Sonra nereye gitti?
11: Şu tarafa.
8: Benim tavuklara yem verdiydi.
3: Sonra?
8: Sonra şu tarafa gitti.
12: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun, sırtımı kaşıdı.
13: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun, azıcık oyun oynadılar.
5: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bu gidişle onu bulamayacağız.
3: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
5: Hami değil mi o?
2: O galiba.
3: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
2: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
5: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
6: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
2: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
5: Sana bir şey oldu sandık.
14: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
10: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
6: Efendim teyzeciğim.
10: Gelsene buraya.
6: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
10: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
6: Siz de mi duydunuz?
10: Duymaya mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de buradayım.
1: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
0: Aa, sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
1: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
0: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
1: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
0: O zaman ne yapıyoruz?
1: Antrenman zamanı!

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ha, yine meyve süpürüyorsun anne.
1: Evet Eren'cim.
0: Ama dünü de süpürmüştün.
1: Evet canım, süpürmüştüm.
0: Dünün yarını da süpürecek misin peki?
1: Efendim? Ne dedin?
0: Dünün yarını da süpürecek misin diyorum.
1: Muhtemelen.
0: Melemen mi? Çok komiksin anne. Melemenle ev süpürülmez ki yeni.
1: Ha? Eren dikkat et.
0: Oo, tombul kedi. Kuyruğunu süpürge mi yedi?
1: Neyse ki yiyemedi. Kurtardım onu.
0: Süper kahraman gibi tombul kedimi kurtardın anne, sağ ol.
1: Ne demek, vazifem. Eren, tombul kediyi babanın kravatıyla mı beline bağladın oğlum?
0: Evet anne, bak hepsini kıvaratla bağladım.
1: Peki babanın bundan haberi var mı canım?
0: Sanmam, beni görmedi ki.
1: Ama babanın eşyalarını kullanmadan önce izin almalısın.
0: Tamam anne.
2: Oo, hoş geldiniz Eren Bey.
0: Hoş bulduk baba bey. Yine mi araba yıkıyorsun?
2: Evet.
0: Ama zaten yıkamıştın önceden.
2: O öncedendi. Ondan sonra arabamız yeniden kirlendi. Mecburen yeniden yıkamalıyım.
0: Hep aynı işleri yapmak çok sıkıcı.
2: Sıkıcı ama çamurlu ve pis bir arabaya binmek istemeyiz değil mi?
0: Yok. Pamparlak araba severim ben. Bak kamyonuma. Tertemiz ve pamparlak. Aa, tekerlerim çamur olmuş.
2: O zaman kamyon içinde temizlik zamanı.
0: Of.
2: Temizlik iyidir. Rahatlatır, ferahlatır. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Temizlik imandandır. Hadi bakalım, kolları sıva. Hayırdır Erencim, neye güldün bu kadar?
0: Kollarım zaten sıvalı. Bak, yok.
2: Haklısın gerçekten. Senin kolun zaten sıvalı. Ne arıyorsun oğlum?
0: Hortum.
2: Hortumu açmadım ki.
0: Ama neden?
2: Hortumla araba yıkarken çok fazla su israf oluyor da ondan.
0: Ben nasıl yıkayacağım şimdi kamyonumu?
2: Benim kovamdan köpüklü su alabilirsin.
0: Tamam, yaşasın.
2: Diğer sünger kovanın içinde. İstersen belindeki oyuncakları çıkar, daha rahat hareket edersin.
0: Tamam ama biraz yardım edebilir misin?
2: Ederim tabii. Eren, bu benim kravatım mı?
3: Evet, senin kıvaratın.
2: Keşke almadan önce bana bir sorsaydın canım oğlum.
0: Affedersin babacığım. Bir dahaki sefere sorarım. Çok güzel olmuş değil mi?
2: Aha.
0: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aa, ezan okunuyor.
2: O zaman hadi namaza. Gelince devam ederiz.
4: Buyurmaz mısın canım? Taze taze. Yiyin lütfen. Çay alır mıydın şekerim?
0: Açık olsun lütfen. Sana zahmet canım. Kek çok güzel olmuş. Eline sağlık.
4: Afiyet olsun canım. Girin lütfen.
1: Ceren.
4: Efendim anneciğim.
1: Odanı toplayabilir misin canım? Süpürmem gerek.
4: Yine mi?
1: Evet. Acayip dağılmış bu kez.
4: Keşke odayı toplamak diye bir şey olmasa.
1: Çok acele etme. Misafirlerin gitsin, toparlarsın. Ben de süpürürüm, olur mu? Hadi size afiyet olsun canım.
4: Sağ ol şekerim. Merhaba anne.
1: Merhaba canım.
4: Süpürmeyi bitirmişsin.
1: Kaslı kollarımla hemencecik hallediverdim.
4: Vay, çok kuvvetlisin.
1: Sağ ol canım.
4: Ama benim odamı hiç süpürmedin anne.
1: Ama sen oyuncaklarını hiç toplamadın ki kızım. Hani önce sen oyuncaklarını toplayacaktın, ben de ondan sonra süpürecektim. Hatırlıyor musun?
4: Evet hatırlıyorum ama oyuncak toplamak çok sıkıcı.
1: Ev süpürmenin de çok zevkli olduğu söylenemez canım.
4: Keşke oyuncaklar hiç dağılmasa.
1: Dağılmamasını istiyorsan hiç oynamaman gerekir.
4: Öyle de olmaz ki, oynamak istiyorum.
1: Oyna tabii. Oynamanız için alıyoruz zaten. Ama oyunun bitince toplamayı alışkanlık haline getirirsen odan her zaman düzenli olur. Ben de rahatça süpürebilirim.
4: Aslında çok mantıklı.
1: Aynen.
4: Ama çok sıkıcı.
1: Ceren.
4: Tamam tamam, o iş bende, halledeceğim inşallah.
2: Hmm. Oh, mis gibi koktu.
1: Kahve.
2: Bir yorgunluk kahvesini hak ettin.
1: Çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin.
2: Bahçede içelim mi?
1: Olur. Eline sağlık. Çok güzel olmuş.
2: Afiyet şifa olsun.
1: Gittikçe daha da uzmanlaşıyorsun bu işte.
2: Her alanda yetenekli bir insan olduğum için bazılarını zamanla fark ediyorum.
1: Evet canım, evet. Ha?
2: Kapı çalıyor.
1: Kapı çaldı.
0: Kapı çalıyor, duydunuz mu?
4: Baba, kapı çalıyor.
0: Kapı!
2: Tamam, tamam. Çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf. Hoş geldin abla.
4: Hala.
5: Hoş buldum Candur'um.
2: 10 dakikayla muhteşem kahvemi kaçırdın.
5: Yeniden yaparsın kardeşim.
2: Ne?
5: Bakın size ne aldım.
4: Yaşasın. Anne.
2: Durun, beni de bekleyin. Koş abla, koş. Paket açılımını kaçıracaksın.
0: Anne, anne.
4: Halam bize ne almış bak.
1: Aa, neymiş? Hadi hemen açalım.
2: Durun. Bu paket açılamaz.
5: Devam. Paketleri derhal açalım.
1: Hoş geldin abla.
5: Hoş bulduk canım.
2: Evet. Heyecanla beklenen an geldi.
4: Evet. Zıplayan top. Süper. Pembe en sevdiğim.
1: Çok güzelmiş.
2: Top mu?
0: Teşekkür ederim halacığım.
4: Ben de teşekkür ederim halacığım. En sevdiğim rengi unutmamışsın.
5: Unutur muyum hiç canlarım benim? Güzel günlerde oynayın.
0: Ben de maviyi çok severim. Bazenleri de siyah severim ama bazen.
5: Bilmez miyim canım benim?
2: Biri bana bunların nasıl top olduğunu anlatabilir mi?
5: Hadi sen pompayı getir de ondan sonra konuşalım.
2: Şimdi anladım.
5: Buna da şükür maşallah.
2: Emel, sen de mi?
1: Komik ama.
0: Hadi baba.
4: Hadi hadi hadi.
2: Tamam, tamam.
1: Ne güzel eğleniyorlar değil mi?
5: Evet, çok sevdiler.
2: Ya ya, çok mutlular.
5: Sen kahve mi diyordun Adi?
2: Yo, ama istersen su getirebilirim. Buz gibi. Ne dersin?
1: Gerek kalmadı canım. Bakın. Ha?
0: Su ister misin baba?
2: Hayır.
0: Tamam, getiriyorum.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim.

0: Aha, yine kara kaçan acıkmış.
1: Yemini ver o zaman hoca.
0: Sen ver hatun, hep ben veriyorum.
1: Bak ya, nerede hep sen veriyorsun? Bir haftadır ben veriyorum.
0: Ondan önce de ben verdim, hadi bakalım.
1: Hayır hocam, bugün sen vereceksin. Lütfen.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Peki o zaman bu işe bir son verelim.
0: Bence de.
1: Bir oyun oynayalım. Kim kaybederse bir yıl boyunca eşeğin yemini o verecek.
0: Demek benimle oyun oynayacaksın.
1: Aynen öyle.
0: Pekala, ne oynayacağız?
1: Çocukken oynadığımız bir oyun vardı. Adı Susan Kazanır. Kural basit. Tıp dedikten sonra ilk konuşan kaybeder.
0: Benim için kolay da sen dayanabilecek misin konuşmadan hatun?
1: Göreceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
2: Demek susma oyunu oynuyorsunuz. Güzel. Peki şimdi eşeğin yemini kim verecek?
3: Sen.
2: Olamaz.
1: Merak etme oğlum. Yarından itibaren o işi artık baban hallediyor olacak.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Bir.
1: İki.
3: Üç.
0: Tıp.
2: Demek oyun başladı. Ben de eşeğin yemini vereyim bari. Baba, senin çömleğin içinden onakça aldım. Sakıncası yok değil mi? Sessiz kalmak izin vermek demekti değil mi? Öyle derdin. Çok teşekkürler. Bir de senin tespihini geçen gün ormanda kaybettim. Boşa arama evde. Aklıma gelmişken

0: Fatma merhaba. Hani geçen yaptığın harika bir çorba vardı ya, onun tarifi için geldim. Bugün anlatacaktın hani. Akşam bizim beye ondan yapacağım. Bayılacak. Anlamadım. Ne oldu? Neden konuşmuyorsun? O tarifi vermek istemiyorsun, değil mi? Peki Fatıma.
1: Selamun aleyküm. Hocam, sizin eşeğe ihtiyacım vardı. Müsait miydi? Ha, eşek bu kez yerinde anlaşılan. Geçen günde bağırdığı halde ona değil size inanmıştım. Ama bu kez ona inansam iyi olur. Sorun olmaz, değil mi? Teşekkür ederim hocam. Yarın akşam getiririm, merak etmeyin.

0: Hocam sabahtan beridir konuşmuyorsun. Ne oldu söyle da. La garadan izle takaların mi battı?
1: Bence hoca dilini yuttu. Buna tez bir çözüm bulmalıyız.
0: Hocam değile dilini mi yuttun?
1: Peki neden konuşmuyorsun o zaman? Derdini söylemeyen derman bulamaz.
0: Bak hoca, konuşursan sağ benden bir tepsi hamsi tava.
1: Benden de sana bir tepsi fıstıklı baklava hocam.
0: Allah Allah, konuşmadı hoca.

0: Hey, bu adam kıkır kıkır gülüyor. Uyandı mı?
1: Bilmem.
0: Uyanan adam bağırıp çağırır. Böyle gülmez ki.
1: Vallahi ben de anlamadım. Bir tuhaflık var.
2: Başımıza bir iş gelmeden boşaltalım şurayı.
3: Kazandım. Ben kazandım. İşte böyle hatun. Benimle oyun oynanmayacağını böylece anladın değil mi? Hadi bakalım. Bu sabah eşeğin yemini vermeye. Ya. Oyun üstüne oyun. Bir acayip atışma. Sakın ola karıcığım. Hoca ile yarışma.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Kurallarına uymalıyız.
1: Pardon.
2: Aha. Ha.
1: Kur.
3: Hey!

Ah!

Filah!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül, sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok ama belki...
5: Bu ses de nereden geliyor?
4: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Kimse yok mu?
4: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
5: Ama başka giriş yok ki.
4: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeyim. Toprağa deler geçerim.
0: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
7: Mert abi!
8: Bize bir oyun öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
0: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.
4: İnanmıyorum. Temtem.
5: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü.

0: Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
1: Aha, uyku tutmadı.
2: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
3: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
4: Ben. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
3: Tam Bülbül Ozan. Geç bakalım ortaya.
5: Bülbül kafesteyse ve Ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
3: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
7: Bülbül kafeste.
4: Bülbül artık özgür.
3: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
4: Can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
7: Bülbül kafeste.
6: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Ve yeni bülbül.
5: Bülbül kafeste değil. Yardım. Ha? İşte bakın.
3: Bu gerçekten bir bülbül.
6: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
3: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz efelerin bahçesinde beni bekleyin.
6: Baytar neresi?
5: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
6: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
0: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
1: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
2: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.
1: Oh.

0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi temtem. Hadi. Göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
6: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
3: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
2: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
3: Ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
7: Aa, özgürlük!
2: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.

gül olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de

0: بالقطعه.
1: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık.
2: Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Sen de ister misin? Ben de öyle düşünmüştüm.
1: Neyse ki minik arıcık pencereden uçup gidiverdi. Çilim!
0: Çok lezzetliydi.
1: Uhay!
0: Moby diye de sordum ama istemedi. Başka çilek varsa getirir misin? Tadı damağımda kaldı.
1: Uhay! O fidanın yetiştirebildiği tek çilekti.
0: Nasıl yani?
1: Biricikti. Onu yetiştirmiştim. Ha? İşte arkandaki fidan sadece tek çilek verdi.
0: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Eğer yetişen tek çilek olduğunu bilsem yemezdim.
1: Olsun Uhay. Sıkma canını. Afiyet olsun. Ha? Yenisi de çıkar nasıl olsa.
0: Ben de sana yardım ederim.
1: Beraber çiftçilik yapacağız desene.
0: Çok isterdim ama şimdi yapacak işlerim var. Annem ekmek almak için markete yolladı. Alıp hemen eve götürmem lazım.
1: Ekmek de buğdaydan oluyor. Çiftçilik hayatımızın her alanında varmış düşünsene.
0: Hadi Moby Dick, bu kadar dinlenmek yeter. Görüşürüz.
1: Görüşürüz Uhay. Görüşürüz Moby Dick. Ne gün ama. Yetiştirdiğim çileği yiyemedim ama neyse ki lezzetli olduğunu öğrenmiş oldum. Keşke birkaç fidan daha ekseydim. Sanırım bu çiftçilik işini seveceğim çocuklar. Öyleyse size biraz çiftçilikten bahsedeyim. Çok eğlenceli olacak. Çok çok eski dönemlere dayanır çiftçilik. Hazırsanız başlıyoruz. İşte. İşte yerleşik hayata geçmeye başlayan ilk insanların yaşam alanı. Milattan önce 10.000 yılları. Bir mağara. Şuna yakından bir bakalım. Bakalım kaç oda kaç salon. Yarasalar. Kendimi bir an Tarzan zannettim çocuklar. Sakın bunu evde denemeyin. Bakın bir sinek kapan bitkisi. Civarına yaklaşan sinekleri hemen ağzını açıp hop diye yakalar. Çok merak ettim, yakından bakacağım. Bu bitki biraz boynunu bükmüş gibi. Sulasam iyi olacak. Efendim anne. Koşuyorum, evet. Atletizme mi? Yazılsam iyi olur doğru. Koşuyorum çünkü peşimde dişli var. Seni sonra arasam anne. Ne? Adana şalgam suyu mu? Hem de acılı. Tamam. Birkaç saate getirmiş olurum. Görüşürüz anne. İşte oldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

Bıktım perdeyi dedim viran. Nasıl ama sabahın beşinde zinde uyanmış bir çiftçi gibi geldim hemen. İnsanlar önce avcı ve toplayıcı olarak yaşadı. Bazı hurma, tohum ve yemişlerin tadına baktılar. Fakat bir süre sonra kaynaklar yetersiz geldi.

0: gelmeye başladı. E kolay değil. O kadar boğazı nasıl doyuracaksınız? Tabii tabii. Sürekli başka yerlere göç etme ihtiyacı duydular. Kaynak bitince başka yere, sonra yine başka bir yere. Yemek ve giysi yapmak için de bazı hayvanlardan yararlandılar. Ama bunlar da sonsuz değildi tabii. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bazı bitkileri yetiştirmeyi ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi denediler. Bir muhabbet kuşu ya da kediden bahsedemeyiz o zamanlar. Sonuçta muhabbet kuşu besleseler duvar yazılarında maviş, maviş, babacım, babacım, cici kuş gibi yazılar görürdük ama yok ne yazık ki. Demek ki muhabbet kuşu çok sonralar ortaya çıkacaktı. Neyse, zaten konumuz tam olarak bu değil. İnsanoğlu artık göçmekten yorulunca... Hava koşulları da bunda etkili oldu tabii. Su kaynaklarına yakınlık falan derken kent aralarında konuşmalar olmaya başladı ve büyük değişiklikler yaşandı. Peki çiftçi olmak için ne yapmalı, ne etmeli? Hemen bir göz atalım. Robotik ses, buralarda mısın acaba?
1: Evet.
0: Çiftçi olmak için neler yapılmalı? Hadi senden duyalım.
1: Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olmak...
0: Tabi tabi, bilgisiz olur mu hiç?
1: Ziraat mühendisliği, tarım bölümleri ya da çeşitli tarım kurslarından mezun olmak...
0: Mezun olmak iyidir, katılıyorum.
1: Araziye sahip olmak veya kiralama yapmak...
0: Öyle ya, arazi olmadan ne ekip biçeceksin?
1: Ziraat odasına kayıtlı olmak...
0: Kesinlikle, hem de devlet desteklerinden yararlanabilirsin bu sayede. He? Bir yarış arabası. Bunun konumuzla bir alakası yok çocuklar. Çiftçiler yarış arabası kullanmazlar. İlla bir araç çizeceksek bu traktör olmalı. Lütfen tahtaya bir traktör görseli alabilir miyiz? İşte şimdi oldu. Traktör çiftçilerin en büyük yardımcısıdır. Arkasına pulluk, remork ve ilaçlama makinesi gibi daha birçok şey takılabilir. Laboratuvarda işimiz bu kadardı çocuklar. Şimdi biraz toprağa basma zamanı. Hop. Çocuklar, çiftçilik emek ister. Önemli ve zor tarafları vardır. Bir balya saman taşımayla olmaz. Traktöre binip tarla sürmeden, bir ineği beslemeden, kümesten yumurta almadan, sebze meyve hasat etmeden ben çiftçi oldum demeyin. Ha, işler bitmiyor. Uhay, ne yapıyorsun böyle?
2: İnekler için yem taşıyorum. Ne kadar çok dediklerine inanamazsın.
0: Burada ne arıyorsun peki?
2: Babam çiftlik hayatını görmemiz için buraya getirdi.
0: Harika düşünmüş. Ben de sana yardım edebilir miyim?
2: Sen de bir yem balyası alabilirsin. Dikkatli ol ama biraz ağır.
0: Tamam, yem geliyor.
2: Birazdan da ineklerden süt sağacağız. Keçileri de sağdıktan sonra koyunları tıraş edeceğiz.
0: İşin hayli fazlaymış Uhay.
2: Dışı seni, içi beni yakar.
0: Çok alemsin.
2: Koyun tıraş etmek istersen sana karşı koymam. Çiftçilik zor işmiş.
0: Daha önce hiç yapmamıştım. Eğlenceli olabilir. Ne oldu Uhay?
2: Seni bekliyorum.
0: Niçin?
2: Koyun tıraş edeceğiz.
0: Ha, hemen geliyorum. Çocuklar, çiftçilik kolay bir iş değil gördüğünüz gibi. Daha yapacak çok iş var. Serbest gezen tavuklar yem bekler. Ben hemen işe koyulayım. Haftaya başka meslek macerasında görüşürüz. Bu çok kötüydü gerçekten de. Burnum.

0: Kolay gelsin Tuğba'cığım.
1: Hoş geldiniz. Halledebildiniz mi işleri?
0: Hallettik canım, hallettik. Sağ olsun Lina'cığım yardım etti. O olmasaydı tek başıma asla yapamazdım doğrusu. Allah senden razı olsun yavrucuğum.
2: Senden de Nurten teyze.
0: Ah Tuğba'cığım, o marketler nasıl kalabalık. Aradığını bulamıyorsun. Allah'tan yanımda Lina vardı. Maşallah her şeyi buldu bana. Taşımama da yardım etti.
1: Benim kızım büyümüş de komşu teyzesine yardım mı edermiş?
0: Ay hem de ne yardım. Yordum seni yavrucuğum, hakkını helal et.
2: Helal olsun Nurten teyze. Tabii ki yardım edeceğim. Sen benim büyüğümsün. Ne zaman istersen yardıma koşarım.
0: Şu cimcimedeki dillere de bakın siz. Ay yoruldum. Sen?
2: Azıcık.
1: Şimdi bir yorgunluk çayı yaparım, kendinize gelirsiniz.
0: Ne güzel olur komşum.
1: Yanına da şöyle güzel bir tatlıya ne dersiniz?
0: Tatlı mı? Ay harika olur.
1: Enerjiniz yerine gelir.
2: O zaman önce elleri yıkıyoruz.

0: Ne tatlısı yapacağız?
1: Siz dinlenin güzel kızım, ben yaparım.
0: Ben de yardım edeyim, ne olur.
2: Aa, olur mu hiç Tuğba'cığım? Anca beraber kanca beraber. Sen de yorgunsun. Birlikte yapar, birlikte dinleniriz.
1: Tamam o zaman, hadi başlayalım.
2: Öyle teferruatlı bir şey yapmayalım Tuğba'cığım.
1: Merak etme Nurten abla. Çok kolay bir tatlı. Çay demlenmeden hazır olur.
0: Ne tatlısı anne?
1: Ekmek tatlısı.
0: Ekmek tatlısı mı? Ekmekten tatlı oluyor mu?
1: Tabii.
2: Çok da güzel olur. Ay çok severim. Ne zaman bayat ekmeğim olsa yaparım ben de.
0: Hem de bayat ekmekten mi?
1: Evet canım. Bayat ekmeği değerlendirmek için harika bir tariftir.
0: Anne, o zaman bu tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı? Onlar da öğrensinler.
1: Olur.
2: Aa, çekecek miyiz? Hay Allah. Hazırlıksız yakalandım. Üstüm başım nasıl?
0: Sen her halinle güzelsin Nurten teyzeciğim.
2: Ay şu dillere bak hele. Seni gidi cimcime.
0: Kamerayı açıyorum.
2: Tamam.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarif paylaşacağız. Ben Şef Lina. Her zamanki gibi yanımda mutfağın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Ve tatlı komşumuz Nurten teyze var.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bugün biraz yorulduk. Enerjimizi toplamak için çok güzel bir tatlı yapacağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem çok lezzetli hem de yapımı çok kolay.
0: Peki tatlımızın adı ne Nurten teyze?
2: Ekmek tatlısı. Bayat ekmeklerden yapılıyor.
0: Duydunuz arkadaşlar. Bu tatlı bayat ekmeklerden yapılıyor. Biz mutfakta hiçbir şeyi ziyan etmeyiz.
2: Edilir mi hiç? Nimet bu.
1: Çöpe atılan ekmekleri gördükçe benim de içim acıyor.
0: Biliyor musun anne? Her gün çöpe atılan ekmeklerle dünya nüfusunun yarısı doyabiliyormuş.
2: Ah benim akıllı kızım. Neler de bilirmiş.
0: Öğretmenimiz israf konusunu işlerken söylemişti. Arkadaşlar siz de sakın bayat ekmeklerinizi atmayın. Onlarla çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Çok tatlı şeyler.
2: Tatlı demişken. Hadi başlayalım tatlımıza. Ay canım çekti.
0: O zaman önce malzemeler. Arkadaşlar Tuğba Sultan malzemeleri saysın, siz de not alın. Anlaştık mı?
1: Bayat ekmek tatlısı için malzemeler. Bayat ekmek, şerbeti için su, şeker ve limon. Üstü için de süt ve krem şanti. Hepsi bu.
0: Çok az malzemeyle harika bir tatlı yapıyoruz. Biz malzemeleri çıkaralım, siz de yerlerinizi alın. Tatlı zamanı başlıyor. Arkadaşlar tekrar merhaba. Malzemeleri çıkardık. Ellerimizi yıkadık ve görevleri paylaştık. Tatlı takımı olduk ve göreve hazırız.
2: Tatlı takımı. Sevdim bu ismi.
0: Arkadaşlar ben tatlının kremasını yapacağım.
1: Ben de şerbetini.
2: Ben de ekmeğini hazırlayacağım.
0: Herkes hazır olduğuna göre başlıyoruz. Nurten teyze söz sende.
3: Bayat ekmekleri dilimleyip fırına vereceğiz.
2: Beş dakikada nar gibi kızaracaklar. İşte böyle. Hepsini fırın tepsisine diziyorum. Ve 170 derecede 5 dakika pişiriyorum. Benim işim bitti bile.
1: O zaman sıra bende. Tencereye bir bardak su ve bir bardak şeker koyuyorum. Ve şeker eriyene kadar kaynatıyorum. Kaynayıp koyulaştığında bir iki damla limon sıkacağım. Benim işim de bitti sayılır. Şefim o sırada sen de kremayı yap istersen.
0: Anlaştık. Arkadaşlar tatlının kreması için bir kaba, bir bardak süt ve bir paket krem şanti koyuyorum. İşte oldu. Şimdi de karışımı çırpma zamanı. İsterseniz mikserle çırpabilirsiniz ama ben çırpıcı kullanacağım. Hızlı hızlı çırpıyoruz. Bakın böyle. İyice karışıp katılaşması gerekiyor.
2: Peki olduğunu nasıl anlıyoruz cimcime?
0: Karışımı çırpıcıyla kaldırdığımızda akmıyorsa olmuş demektir. Bakalım. Henüz olmamış. Biraz daha karıştırıyoruz.
2: Maşallah her şeyi de biliyor.
1: Benim kızım hem akıllı hem de beceriklidir.
0: Anneme çekmişim.
2: Pek de tatlı dilli. Tatlı demişken ekmekler oldu. Fırından çıkaralım. Oh, nar gibi kızarmış. Soğuması için başka bir tabağa alıyorum.
1: Evet, şerbet de oldu. Şeker eridi ve koyulaştı. Şimdi bir iki damla limon sıkıyorum.
0: Limon ne için anne?
1: Şerbet şekerlenmesin diye. Hem de tatlının tadı daha hafif olur.
0: Anladım.
1: Şerbetin altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Krema ne durumda şefim?
0: Bakalım. Aa, olmuş. Bakın akmıyor. Krema da hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şerbeti bir kepçeyle ekmeklerin üstüne dökeceğiz.
0: Kepçeyi getiriyorum. İşte kepçe.
1: Sağ ol şefim.
0: Hmm.
1: Ekmekler şerbeti çekip yumuşayacak.
0: Arkadaşlar, ekmekler şerbeti çekti. Şimdi üstlerine krem şanti koyacağız. Bunu bir krema sıkıcıyla yapabilirsiniz. Bakın işte bu. İçine krem şantiyi dolduruyorum ve ekmeklerin üstüne tek tek sıkıyorum. Bakın, küçük kar tepeleri gibi oldu. İşte karşınızda bayat ekmek tatlısı.
1: Ellerine sağlık şefim.
0: Hepimizin eline sağlık. Birlikte yaptık. Tatlı takımı görevi başardı.
2: Görev tamamlandığına göre ödülü hak ettik. Hadi yiyelim artık.
0: Arkadaşlar, inşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Mutlaka siz de deneyin. Hem kolay hem lezzetli. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız tatlının resmini göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
0: Harika oldu.
2: Biz yaparız da olmaz mı? Ayol, beni de alıştırdın bu video işine. Çok eğlenceli.
1: Çay da hazır. Hadi bahçe keyfi yapalım.
2: Oo, iyi düşündün Tuğba'cığım. Şöyle keyifle oturalım. Hak ettik doğrusu.
0: Ben tatlıyı götürürüm.
1: Ben de çayı aldım.
2: Ben de bardakları getireyim. Desene tatlı takımı yine iş başında.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız

0: Herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım teleskopla birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
1: Dur dikkat et.
0: Ay.
1: Hey, iyi misin?
0: İyiyim. Hey. Amma büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin teleskop?
1: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
0: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
1: Temizlersek okuyabiliriz tilki.
0: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
1: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor tilki.
0: Aynen öyle teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
1: Bu tilki çok hızlı.
0: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
0: Her zamanki gibi muhteşem bir girişte habercim, seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Ne macera?
2: Merhaba.
3: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
2: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğini anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
3: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
0: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
2: Sakin.
0: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
2: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
0: Evet. Neyin var kuryeciğim? Ha? Bu ne?
2: Su.
0: İlaçlı su mu?
2: Yok.
0: Özel bir su mu?
2: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
0: Yok. Hiç aklımıza gelmedi.
1: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
0: Ha, doğru. Kullanalım bakalım. Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz. İşte oldu. Dog

0: anı mı?
1: Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
2: Doğru.
3: Dondurma.
2: Yok artık. Bence doğa.
1: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
3: İkinci kelime ne acaba?
1: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
2: Neymiş?
1: Burası neresi?
3: Piknik alanı. Tabii ya.
2: Doğa piknik alanı.
1: İşte benim ekibim.
3: Sanki altında bir yazı daha var Tilki.
1: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
3: Neden cam ve türevleri?
4: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
2: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
3: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
1: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına... 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama... bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neden oluyor böyle? Hey kurye!
3: Yandım Allah!
2: Ne oldu?
1: Şişeden gelen ışın.
2: Ne ışını? Ne diyorsun?
1: Şişeyi çantana koy çabuk.
2: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
1: Mercek etkisi.
2: Mercek etkisi mi?
3: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
5: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
6: Ateş ortaya çıkarır.
1: Bravo size.
5: İşte az önce kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
3: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
2: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
1: Evet, o zaman başlıyoruz.
3: Evet.
1: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
3: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
5: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
3: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
2: Vermem. O benim şişem. Vermem.
1: Ver şunu ver.

0: kemiklerimiz. Bu nasıl olur Civan? Ama beni bu boyumla nasıl kabul etmediler hiç anlamadım.
1: Yapma ama, ben senden daha uzunum. Bak, daha uzunum işte.
0: Parmaklarının üzerine basıyorsun çünkü.
1: Profesöre gidip soralım. Hangimiz daha uzunmuş, o baksın.
0: Kabul! Profesör!
2: Bir, iki, üç, dört.
0: Profesör! Profesör!
2: Bir, iki, üç. Hadi ihtiyar, hala kemiklerin yerinde.
1: Profesör, ne yapıyorsunuz öyle?
2: Çocuklar, siz mi geldiniz? Başım döndü. Oh, rahatladım.
0: O küt sesi de nereden çıktı?
2: Endişelenme Yaman, aniden doğrulunca kemiklerimden çıktı. Arada antrenman yapmak çok iyi geliyor. Siz bir şey mi söyleyecektiniz bakalım?
1: Bugün başımıza öyle bir olay geldi ki, Luna Park'a gittik.
0: Gondola binecektik ama ne oldu dersiniz?
2: Ne oldu? Yükseklik korkunuz mu var?
1: Hayır, oyuncağa binmek için boyumuz yeterli değilmiş.
0: Biz de binemedik, daha küçük oyuncaklara bindik.
2: Hay Allah, derdiniz bu mu? Elbette boyunuz uzayacak. Kemikleriniz henüz gelişim aşamasında.
1: Profesör, söylesene hangimiz daha uzunuz?
0: Ben tabii.
1: Gördüğünüz gibi ben daha uzunum işte.
2: Bakayım.
0: Ben.
1: Hayır, ben.
2: Tamam. Ne sen, ne de sen. İkiniz de aynı boydasınız çocuklar.
1: Of, boy nasıl uzar ki?
2: İskelet sistemimizi oluşturan bazı kemiklerin uç kısımlarında büyüme plakları vardır. Onlar uzadıkça boyumuz uzar.
0: Ha? Hiçbir şey anlamadım.
2: O zaman bugün kaşifle iskelet sistemimizi ve kemikleri incelemeye gidiyoruz. Hem bilim yarışması için iskelet simülasyonunun doğru çalışıp çalışmadığını da kontrol etmiş oluruz.
3: Yaşasın! Kaşif!
4: Hadi başlıyor yeni keşif!
2: Ve iskelet sistemimiz. Bedenimizi ayakta tutan kemiklerimizdir çocuklar.
0: Ne çok kemiğimiz var. Dur sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Çok fazla.
2: Yetişkin bir insanda toplam 206 kemik bulunur çocuklar. Vücudumuzdaki en uzun kemik uyluk kemiğimizdir. Kalçamızdan başlar, dizimize kadar uzanır. İskelet simülasyonumuz da sorunsuz çalışıyor.
0: Peki boyumuz nasıl uzuyor?
2: Bazı kemiklerimizin uçlarında büyüme plakları bulunur. Bir çocuk plakalar açıkken büyümeye devam eder. Zamanla plakalar kapanır ve büyüme durur.
1: Kafamızda da kemikler var.
2: Kafatasımız da kemiklerden oluşur. Kemiklerimiz sayesinde birçok organımız korunur. Kemiklerimiz serttir. Ve vücudumuzdaki kalsiyumun %99'u kemiklerde bulunur.
0: Kalsiyum nedir?
2: Kalsiyum bir mineraldir.

0: kemiklerin büyümesi, gelişmesi ve bakımı için gereklidir çocuklar.
1: Boyumuzun uzaması için bol bol kalsiyum gerekli bize Yaman.
0: Süt, peynir, yoğurt, mercimek, lahana ve deniz ürünleri gibi birçok besin kalsiyum açısından çok zengindir.
2: Hepsini de çok severim.
0: Ve kemikler eklemlerle birbirine bağlıdır. Eklemlerimiz sayesinde kollarımızı, bacaklarımızı hareket ettiririz.
3: Anladık.
1: Bugün Luna Park'a gittim. Ama gondola binemedim.

0: İşte böyle. Boyunuzun uzaması için bazı egzersizler yapabilirsiniz. Ve sağlıklı beslenirseniz bir gün o gondola binersiniz. Şimdi şuradaki demirlere de asılın bakayım.
1: İşte karşınızdayım. Ben de yetiştim. Şu anda bile kendimi uzamış hissediyorum.
0: Bu hemen olmaz. Biraz sabretmeniz gerekecek.
1: Düşünsenize, kemiklerimiz olmasaydı bedenimiz ayakta kalamazdı. Kemiklerimiz eklemlerle bağlanmasaydı da böyle kalırdık. Böyle, böyle.
0: Allah tüm canlıları tam da ihtiyaçlarına göre ne güzel de tasarlamış. Tam bir mucize.
1: Bazı canlıların da kemiği yok diye duymuştum.
2: Ne? Bu nasıl olur?
0: Onları da Allah öyle tasarlamış. Kemiği olmayan canlılar omurgasız canlılardır. Mesela kelebekler, solucanlar, deniz anaları omurgasız canlılardır.
1: Basketbol oynamak da boyumuzu uzatır. Yakala!
0: Bu yaştan sonra boyum uzamaz ama gençken basketbol oynarken fırtına gibiydim.
1: İşte hop! Basket!
0: Hadi bakalım, gel, gel.
1: Top bende. Hadi aman, bu iş sende.
2: Nereye gitti bu top?
0: Profesör benim adım, hala yaşlanmadım.
1: Oy.
2: Civan, iyi misin?
1: Allah'tan kafatasım var da beynimi koruyor. İyiyim, iyi.

0: Ne güzel, ne hayırlı bir sabah. Şu horozun tatlı sesine uyanmak ne büyük nimet. İşte böylesi bir günün sakinliğini hiçbir şey...
1: Hayırlı sabahlar Müştebe abi.
0: Bugünlük hafif hasarla kurtulduk galiba Bodo. Ama bu şey her neyse sokağa doğru gidiyor.

0: Aleyküm Müştebi abi. Hoş geldiniz.
1: Aleyküm selam çocuklar. Hayrola, ne yapıyorsunuz? Durdursanıza şunu.
2: Bizim niyetimiz de başka değil Müştebi abi. Ama her denediğimizde... Böyle oluyor.
3: Selamün aleyküm çocuklar. Camimizin kreşinin ilk günü. Hepimize hayırlı olsun.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
5: Hayırlı günler.
3: Bundan böyle her hafta 2 gün burada buluşup etkinlikler yapacağız.
2: Hey!
5: Sedef! Sedef! Baksana şuna! Uçan dev bir hamster topu var. Tabii Demet. Bak şurada da ejderhalar gösteri yapıyor.
2: Ya baksana şuna!
5: Göster bakalım dev fareyi. Ama bu...
2: Dedim ben sana.
5: Ama bu üstümüze geliyor. Dev farecik üstümüze geliyor.
3: Dev farecik mi? Ne diyorsunuz çocuğu?
5: Ay!
3: Tabii ki. Neden şaşırıyorum ki sanki?
2: Hayırlı günler Makbule teyze. Acil durum çıkışına ne dersin Furkan?
6: Evet, zamanı geldi.
7: Acil durum çıkışı mı eklemiştik buna?

0: İçeri koyarken biz kapatmıştık fermuarı. Çift taraflı yapsak daha iyi olurmuş. Deme ya.
1: Bu ne Allah aşkına çocuklar?
0: Dev hamster topu.
2: Bir programda gördük. Bununla suya giriyor, içteki topun içinde hareket ederek suda geziyorlardı.
3: Tabii biz suya ulaşamadan işler karıştı.
4: Ama şöyle, biz bu topu bir ara sokakta atılmış plastik parçalarını birleştirerek yaptık Makbule teyze.
1: Zayıf yanımı biliyorsunuz çocuklar. Geri dönüşüm yapmanız çok güzel tabii ama biraz daha güvenli şeyler yapsanız Allah aşkına. Hadi kalkın bakalım. Sizi bana Allah göndermiş demek.
0: Yine bir şeyleri mi kırdık?
1: Yok. Bu sefer şanslıydınız maşallah.
0: O zaman niye yardım lazım?
1: Mahallemizin küçük çocukları için kreş gününde bana yardımcı olacaksınız.
3: Nasıl yani?
1: Tebrikler. Öğretmen oldunuz. Tam da oyun saatinde geldiniz.
2: İşte sayın seyirciler. Barış stada çıktı. Alkışlarınızla parkuru tamamlamak üzere. Bir takla, bir yuvarlanış, bir sıçrama ve işte son düzlük.
0: Biz de çocukken böyle miydik?
3: Abim bile bu kadar enerjik değilmiş.
1: Makbule teyze dönene kadar bu çocuklar bizim haşatımızı çıkarırlar arkadaşlar.
0: Bu çocukları sakinleştirmenin bir yolu olmalı.
2: Sonunda yorulurlar herhalde.
1: Pek yorulmuşa benzemiyorlar.
3: Bakın. En azından bazıları uysal uysal oyuncaklarıyla oynuyor.
5: Çay partisi çok güzel kızlar. Ama şimdi dünyayı kurtarma vakti. Hadi uçun süper kızlar.
1: Ben izlerken yoruldum arkadaşlar. Hatta ne izlemesi bütün bunları sadece kafamda canlandırsam bile beynim yorulurdu.
0: Hadi. İşe girişelim.
1: Ben diyorum ki önce şöyle bir yayalım.
6: Kreş

0: Allah Allah. Bu ne sessizliktir böyle? Üstüme iyilik sağlık.
1: Şurayı da çevirdik mi Bobby küpe bir yanı tamamlanmış olacak.
2: Bubik değil canım kardeşim. Dudik küp.
3: Aa, deminkinden iyi ama hala tek bırakabilmiş değilim. Bir kez daha oynayacağım. Bana katılmak isteyen var mı?
4: Evet.
0: Selamün aleyküm çocuklar. Bir öğlen namazı kılıp bir de yemek yedim geldim. Kreşi mum gibi yapmışsınız.
5: Aleyküm selam Makbule teyze.
0: Hem de geri dönüşüm parçaları kullanarak öyle mi?
6: Bizde israf olmaz Makbule teyze.
0: Aferin çocuklar. Helal olsun size. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi?
5: Hayır. Ne demek Makbule teyze?
0: Artık kreşimizin devamlı öğretmenleri oldunuz demek.
6: Jenga parçalarını büyük yapmak pek güvenli olmadı çocuklar için.
5: İlk önce İsmail'i denettik. İyi ki.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Salih çok iyisin kardeşim. Sanki yeni öğrenmemiş de yıllardır bisiklet sürüyormuş gibisin.
1: Maşallah diyelim o zaman Galip.
0: Evet haklısınız hocam. Maşallah demeliydim. Hem de 41 kere.
2: Sağ ol kardeşim. Bayram hocam sayesinde.
1: Lafı bile olmaz Salih.
2: Sırada Kaykay var. Onu da Selim'den öğreneceğim.
1: İnşallah diyelim o zaman Salih.
2: Yine haklısınız hocam. İnşallah öğreneceğim. Tabii Selim'cim öğretmeyi kabul ederse.
3: Ne zaman istersen kardeşim.
4: Sen Kaykay'da çok iyisin Selim maşallah.
3: Hava atmak gibi olmasın ama bazı yarışmalardan ödüllerim bile var.
1: Elhamdülillah diyelim o zaman Selim.
3: Elhamdülillah hocam. Bin şükür. Çok seviyorum Kaykay'ı.
1: Ali mi o?
0: Maalesef o galiba.
1: Galip. Selamun aleyküm Ali.
4: Aleyküm selam hocam.
1: Neyin var? Üzgün gibisin Ali.
4: Bir şeyim yok hocam.
2: Var bir şey kardeşim.
5: Kardeşim mi?
4: Ali'ye kardeşim dedi.
0: Sevgide Galip, merhamette mülayim kardeşim benim be.
2: Dedimse dedim. Mesele bu değil. Ali gerçekten üzgün.
1: Evet Ali. Anlat bakalım neden üzgünsün?
4: Babam bowling'e götüreceğine söz vermişti. Bir akrabamızın cenazesi varmış, oraya gitti.
2: Aa, çok üzüldüm. Geçmiş olsun Ali.
3: Geçmiş olsun mu?
1: Başınız sağ olsun Ali'cim. Allah rahmet eylesin.
2: Ha, ben yine karıştırdım Ali. Kusura bakma. Allah rahmet eylesin.
1: Kötü günlerinde akrabalarımızın ve sevdiklerimizin yanında olmamız lazım Ali. Baban elinde olmayan bir nedenden seni bowling'e götürememiş. Ama üzülme, çaresi var.
4: Nasıl?
1: Küçüklerle başlayalım. Ne dersiniz? Hadi bakalım Ali. İlk sen at.
4: Yaşasın! Hepsini devirdim! Yaz bakayım abin 10 puan.
0: Ali!
4: Sevinmeyek mi?
1: Çocuklar. Hadi devam.
3: Moralini bozma. Aynen devam edelim.
6: Ona 6.

0: Eşitlik.
1: Evet hocam, maalesef.
2: O zaman küçük olanlar kazandı sayılır değil mi hocam?
3: Yok.
2: Ama biz küçüğüz.
0: Sakin olun gençler. Bilen kazanır.
3: Neyi?
0: Hele bir soluklanın. Az dinlenin. Macera yeni başlıyor. Aslında bu oyunu Cemile'nin okul ödevi için hazırlamıştık. Araya bowling girmese ilk denemeyi de hep birlikte yapacaktık. Nasip bowlingin kazananını belirlemeymiş.
3: Aa, süper! Oyun içinde oyun.
0: Cemile, oyunu anlatır mısın arkadaşlarına?
4: Arkadaşlar, oyunumuzun adı Dart'a ne dersin?
2: Dart derim.
0: Çocuklar, dikkatle dinleyelim.
4: Günlük hayatta kullandığımız dini ifadelerin pekiştirilmesi için hazırlanmış bir oyun. Elimde üzerinde rakamlar yazılı zarflar var. Her zarfın içinde de bir soru. Dart'ta oku hangi rakama atarsanız o zarfı açarız. Soruyu bilen puanı kazanır.
2: Zekice. Oo, şimdi anladım hocam.
0: Neyi Galip?
2: Ali'yi görmeden önce sohbet arasında söylediklerinizi.
0: Senden de bir şey kaçmıyor Galip. Maşallah.
2: Teşekkür ederim hocam. Zekada Galip, tevazuda mülayim.
4: Bitti mi Galip? Oyuna daha başlamadık. Hatırlatırım.
0: Takımların 3 ok hakkı var. Hadi başlayalım.
2: Bizden başlasın mı hocam?
0: Tamam. Hadi bakalım. En büyük sayıyı at.

0: zarfı açıyorum. Bir işe başlarken ne dersin? Hadi Ali.
1: Düşünmem bitmedi ama.
0: Süren doldu. Evet, ne dersin?
1: Başlıyorum derim.
2: Bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim deriz Ali'ciğim.
1: Yo, ben biliyordum.
0: Hey! Ol, zarfı açıyorum. Hasta olmuş birine ne dersin?
1: Allah şifa versin derim.
3: Hey!
2: Aferin Galip. Takımına 10 puan kazandırdın.
0: Ders çalışan ya da sınava girecek birine ne dersin?
1: İyi çalış derim. Tembellik yapma derim.
2: Allah zihin açıklığı versin deriz çocuklar. Böylece kendisi için dua etmiş oluruz.
0: Dokuz. Zarfı açıyorum. Biriyle vedalaşırken ne dersin?
1: Allah'a emanet ol derim.
2: Aferin Selim. Tebrik ederim.
3: Hey!
2: Skor 19'a 0. Ama hala durum değişebilir. 20'yi vurun. Soruyu bilin, oyunu alın.

0: Hemen de öğrenmişim değil mi hocam?
1: Maşallah sana Ali.
2: Zarfı açıyorum. Yolculuğa çıkan birine ne dersin?
0: Gidince ara derim.
1: Böyle tatlı çocuklara Allah iyiliğini versin deriz. Sizi camiye gönderdiği için ailelerinize Allah razı olsun deriz. Böyle güzel zaman geçirdiğimiz için elhamdülillah deriz. Ve yolcu ettiğimiz insanlara hayırlı yolculuklar deriz.
0: Ama hocam yeniden oynayalım. Böyle kaybedemeyiz.
3: Hocam bu durumda yenilen güreşçi güreşe doymaz deriz.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını.
3: Ha?
5: Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
4: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
4: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
4: Harika.
3: Mo operasyona hazırdır.
5: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayı.
4: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
5: Dolaba koymuştum galiba.
4: Hemen getiriyorum.

0: Yalnız sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
4: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
5: Badem, sen de Kange ile beraber yerleri temizle.

0: Asyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: Yenilik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desem?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
3: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
6: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
7: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: ve selam.
1: Özgür kuş.
0: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor.
2: Tamam kızım, bitti zaten.
0: Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
3: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
0: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
3: Bulabildi mi bari?
0: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
3: Rems bitkisi değil mi o?
0: Evet, en taze yerinden topladım.
3: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
0: Ha? Ama sevmişti baba.
3: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
0: Kuşlar mı?
3: Evet. Hadi eve geçelim.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
3: Evet yara. O hayvanları çok sever.
0: Ha? Kuşları da sever mi?
3: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
0: Kuşları seviyor ha? Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil. Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
4: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce neden acaba?
0: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
4: Abi yapmayacaksın değil mi?
0: He? Neyi?
4: Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
0: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
4: Neymiş o benim bilmediğim?
0: Benim bir sürü Rems bitkim var. Kuşlar onu çok sever.
4: Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur.
0: İyi de kuşlar onu kendisi de bulur abi. Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Hani ben ve o her yere gideceğiz.
4: Ya gelmek istemezse?
0: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
4: Ha? Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Yakalar mı ki?
0: Bedenini güçlendirmeni, önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Neyse. Bak, sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi, kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
4: Ben sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
0: Yaradan peygambere bir kuş. Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Tamam. Ben hallederim. Gelmezsen gelme.
4: Hey kuş. Hey, sana diyorum. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yara senin arkadaşlarından birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse.

0: Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası?
0: Heh, şu tarafta.
1: Ha?
0: Yürü Lemi. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın.
1: Eve dönünce annem halleder o işi.
0: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur.
1: Ha?

0: Bu kuşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin mi Lemi? Olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ne kadar güzel.
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya. Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemi. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalanmak çok kolay olacak.

0: üzülmek yok Lemi. Kafesi sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor. Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin. Neyse, Rem Smith kızı iyi fikirdi ha. Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi. Ha? Ha? Olamaz. Nasıl oldu bu? Ha? Lemi, bunu neden yaptın?
1: Ha? Yele yele.
0: Olamaz.
2: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
0: Ama topladığım o kadar Rem Smith kesi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yera.
0: Anlıyorum.
2: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
0: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
2: Aferin sana. Hoşça kal Yera.
0: Ha?
2: Hı?

0: 유물전우.
1: 이제 나라부터 묵해날 수 있네. 전우 쇼에라 할 때
2: 헤매는 선이 오르.
1: 여러분 모두 알카다시다. 미세베

nedoru, itzaki betzbunu.

0: Duma duma dum, kırmızı mum. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık. Sen bu oyundan çık. Neden güldün Miço? Ebe olmam hoşuna mı gitti?
1: Yok Agah dede. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık dedin ya, ona güldüm.
0: Ne yapayım kuzum? Tekerleme böyle.
1: Ama çok komik. Agah cık cık cık cık, Sevacık cık cık cık. Çok komikmiş.
0: Allah iyiliğini versin. Beni de güldürdün.
2: Hadi hayırlı işler Galip amca.
3: Sağ ol Sema kızım. Babana selam söyle.
2: Baş üstüne Galip amca.
3: Güle güle kızım.
0: Hadi bakalım Biço. Güldük, eğlendik. Hadi saklanacak bir yer bul kendine. 25'e kadar sayarım. Saklanmazsan ebelerim.
1: Aman Agah dede, yavaş say Emi dede.
0: 1, 2, 3, 4, 5. On, 11, 15, 16.
1: Aman diyeyim, saklanacak yer bulamadım ki hiç.
0: 23.
1: Daha 5 mi? Agah dede, daha 5'e kadar mı saydın?
0: 5, 6, 7.
1: Ay, nereye saklansam ki? Burası da değil, bu da değil. Of.
0: 21, 22.
1: Amanın, Agah dede, daha 5 mi? 5'e kadar mı saydın?
0: 5, 6,

0: Hay Allah, nereye saklandı acaba Elif? Acaba burada mı? Aa, yokmuş. Şurada mı yoksa? Tüh, burada da değilmiş. Nereye gitti acaba? Yoksa ben sayarken Sema ablası geldi, beni bırakıp balona mı gittiler? Bakalım bakalım, neredeymiş bu minik Miço? Yoksa beni bırakıp gitti mi ya? Neredesin Miço?
1: Buradayım Agah dede, buradayım. Hiç seni koyup gider miyim?
0: Ah benim güzel kızım. Gidip ebelemen gerek.
1: Sahi unuttum. Gittiğimi sandın diye oyun çıktı gitti aklımdan. Nasıl ama, çok mu güzel saklanmışım?
0: Evet, çok güzel saklanmışsın.
1: Hiç mi bulamadın beni?
0: Yok, hiç bulamadım.
1: Hey, ben kazandım.
0: Ah benim güzel kızım. Rabbim sana hayırlı ömürler nasip etsin. Cümle alemin çocuklarıyla beraber.

0: Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık. Şimdi hepiniz yerlerinizi alın. Bir yandan bu eşsiz güzellikteki manzarayı izlerken, bir yandan da kulağınızı Agah dedenizin anlatacağı öyküye verin. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Harika.
2: O halde dikkat öyküsü başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Şehirlerin birinde büyük büyük binalar varmış. Bu binalar ne kadar büyük, ne kadar gösterişli, ne kadar heybetli olursa olsun bir eksiği varmış.
3: Neymiş o eksik Agah dede?
2: Bu binaların koca koca bahçesi olsa da içinde bir tane bile ağaç yokmuş.
1: Tüh, ne kötü.
2: Bir gün bu şehre köyde kendi bahçesindeki ağaçlardan topladığı kayısıları satmak için bir adamcağız çıka gelmiş. Bu adamcağız sattığı kayısıları kapış kapış alan insanların girdiği binalara bakmış. Binaların önünde bomboş duran bahçeleri görmüş. Kendi kendine...
0: Ey yarabbi, bahçeleri bomboş durmakta ama koşarak kayısı satın almaktalar. Şuraya güzel güzel kayısı ağaçları dikseler ya...
2: diye söylenmiş. Tam o sırada oradan geçmekte olan yaşlı bir adam onu duymuş ve dönüp satıcıya...
0: Bak, bu gördüğün binaların hepsi benim. Sanıyor musun ki benim aklıma oraya ağaç dikmek gelmiyor?
2: Demiş. Satıcı adam yaşlı adama şaşkınlıkla bakıp...
0: Efendim, madem aklınıza geliyor ağaç dikmek, sizi bundan alıkoyan şey nedir?
2: Diye sormuş. Adam da ona...
0: Bak bana, ben çok yaşlıyım. Bir ağaç diksem en az 5-6 yıl sürecek meyve vermesi. Ömrüm diktiğim ağacın meyvesini yemeye vefa eder mi etmez mi bilinmez. Hal böyleyken niye oraya ağaç dikeyim?
2: Demiş. Satıcı adam bir durup soluklanmış, karşısındaki bu yaşlı adama bir iki cümle söz söylemesi gerektiğini anlamış. Adama bakmış ve...
0: Efendim, kimin ömrü neye ne kadar vefa eder orasını Allah bilir. Bu dünya kimseye kalmamıştır. Allah kamil imandan ayırmasın, lakin ağaç yalnızca meyvesinden tatmak için dikilmez ki.
2: Demiş. Yaşlı adam bu duyduğu cümleler karşısında biraz şaşırmış. İçinden meyvesinden yiyemeyeceksem neden ağaç dikeyim ki diye geçirmiş. Bu sırada satıcı adam sözlerine şöyle devam etmiş.
0: Dinimiz ağaç dikmeyi ibadet seviyesinde hayırlı bir iş olarak kabul eder.
2: Çocuklar, Peygamber Efendimizin kıyamet kopacağı zaman bile birinizin elinde bir fidan bulunursa, bunu kıyamet kopmadan dikmeye gücü yeterse mutlaka diksin buyurduğunu biliyor muydunuz?
3: Bilmiyordum Agah dede.
2: Yaşlı adam da tıpkı sizin gibi bilmiyordum demiş. Ama bu durum karşısında bir hayli mahcup olmuş. Kayısı satan adam...
0: Bizler bu dünyada birer yolcuyuz. Belki diktiğimiz ağaçtan tek bir meyvecik yemek bile nasip olmayabilir. Lakin bu ağacın meyvesinden yiyen bir kişi belki de ardımızdan hayır duası eder.
2: Demiş. Yaşlı adam bu duyduğu sözleri çok beğenmiş. Kayısı satan adama bunları hatırlattığı için teşekkür etmiş. Peygamber Efendimiz... Dikilen ağaçların meyvelerinden başka canlıların yemesiyle o ağacı diken kimsenin sadaka sevabı kazanacağını müjdelemiştir bizlere. Yani bir kuşun, bir böceğin, bir insanın, herhangi bir canlının bir daldan bir meyve tatması o ağacı diken kişi için sadakadır çocuklar. Yaşlı adam kayısı satan adamcağızdan duydukları üzerine kendine birazcık kızmış. Daha erken dikebilirdim ve bu ağaçlardan tüm dünya faydalanabilirdi diye geçirmiş içinden.
3: Ağaçlardan tüm dünya nasıl faydalanır ki Agah dede?
2: Bir ağacın dünyaya faydası yalnızca gölgesi, meyvesi değildir evladım. Bizlere oksijen olur, şehirde kuşlara, ormanda pek çok canlıya ev olur.
0: Bazı canlılar yapraklarını yer, onlara gıda olur. Kökleri toprağa sarar, erozyonu önler. Suların depolanmasına faydası olur. Havayı temizler.
2: Anlayacağınız faydası saymakla bitmez çocuklar. Neyse, kayısı satıcısı adamcağızın söyledikleri üzerine bu yaşlı adam ne yapmış biliyor musunuz?
1: Hı? Ne yapmış Agah dede?
2: Doğruca koşup bahçelere ne kadar dikebiliyorsa ağaç dikmiş. Üstelik öyle ben de meyvesinden yerim diye değil, Allah rızası için dikmiş. Aradan yıllar geçmiş, kimi kalmış, kimi göçmüş. Bu yaşlı adamcağızın diktiği o ağaçlar büyüyüp serpilmiş. Ve şehre öyle güzellik katmış, havayı öyle temizlemiş ki, bu nimetlerden faydalanan herkes diken kişiye dua etmiş.
0: Evet, hayırlısıyla bugün de geldik dikkat öykümüzün sonuna. Şimdi herkes arkasına yaslansın ve dikkatlice dinlesin. Dikkat yarışması başlıyor.
2: Evet çocuklar.

0: Şehre gelen adam ne satıyordu? Hatırlıyor musunuz?
1: Kayısı.
0: Evet, doğru. Bir puanı kazandım bizden.
2: Peki bu kasları nereden getirmişti?
1: Köyde kendi bahçesindeki ağaçlardan toplamıştı Sema abla.
2: Evet, harikasın. Böylece 1-1 oldu skor.
0: Artık geleneğimiz olduğu üzere bir soru da Miço sorsun ve doğru cevabı veren yarışı kazansın.
1: Peygamber Efendimiz bir canlı ağaçtaki meyveden yerse bu o ağacı diken için ne olur demiştir?
3: Sadaka.
1: Doğru, tebrikler.
2: Evet küçüğüm, kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü galibi sen oldun. Ve bizden dikkat balonu maketi kazandın.
1: Ve ikiniz de birer rozet kazandınız.
0: Böylece sizler de artık dikkat balonu ailesinin birer üyesi oldunuz.
1: Hey hey hey dikkat balonu. Ayşecik, cik cik cik, Fatmacık, cik cik cik. Hı? Ay bu benim şarkım değil ki. Agah dedenin söylediği tekerleme. Kafam karıştı gitti.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı.

0: Oyun mu kaybedilir? Of ya!
1: Bir ses mi var? Dur bakayım. Aha! Kara, keçe. Aha! Siz mi geldiniz? Ben de siz gelene kadar biraz şey yapayım dedim. Şey işte. Aman canım, anlasanıza işte. Azıcık oyun oynayayım dedim. Meğer vakit geçmiş fark etmemişim. Kusura bakmayın, sizi de beklettim. Çocuklar, biliyorsunuz oyun oynamak her çocuğun hakkı. Ama telefon ya da bilgisayar başında geçen zamana çok dikkat etmeliyiz. Şimdi düşündüm de, var mısınız en zevkli oyunlar hakkında kapışmaya? Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Çocukken oynamadığım oyun yoktu. O yüzden çizeceğiniz her oyunu muhtemelen biliyorumdur. İşiniz zor yani. Hadi bakalım, keçe, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İşte yine bir toz bezi daha. Mahallenin tozunu alacağız anlaşılan.

tamam. Şimdi oldu. Mendil kapmaca. Benim de en sevdiğim oyunlardan biridir. Hem okulda hem mahallede oynardık. Mendili kapıp ebelenmeden takımının yanına kadar kaçabilen kazanır. Teşekkürler Keçe. Bakalım kara ne çizecek. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Bu bir çocuk. Nasıl da bildim ama. Bitti mi? Allah Allah. Dur bakalım neymiş? Bir çocuk ve omzunda bir el. Buldum. Elim sende. Bu nasıl bir anlatım Kara? Süpersin. Kovalamaca oynarken ebe birine deyince elim sende der ve o kişi ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder. Çok zevklidir. Oynamayan varsa ilk fırsatta oynasın, tamam mı? Keçe, seninle devam edelim. Hazır mısın? Öyleyse açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Of, fena. Hemen anladım keçecim. Geçmiş olsun. Sokakta çift kale maç yapmak çok zevklidir. Ama dikkat etmek lazım. Yoksa komşuların camları kırılabilir. Karacığım, bu seferlik affet. Topu almaya kim gidecek bakalım? Malum adettendir. Topu atan alır. Oyun oynamak için en güzel yer parklar ve geniş alanlardır çocuklar. Böylece ne başkalarına ne de kendimize zarar vermiş oluruz. Ah, resmen eski günlerime gittim çocuklar. Gerçek oyunlar, gerçek mutluluklar, gerçek arkadaşlıklar. Hepsi çok güzel. Hadi bir resim daha. Neden ama? Ne güzel eğleniyorduk. Ya, demek basket maçınız var. Ben de gelebilir miyim? Lütfen. Evet sevgili seyirciler, geldik bir maçın, aman bir programın daha sonuna. Tekrar görüşünceye değin gerçek oyunlarla eğlenin. Allah'a emanet olun.

0: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
1: Bu hayli yaşlı bir kuş.
0: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
0: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
0: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
0: Verdim verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Aziz Allah.
1: Ne oldu Temel amca?
0: Ne oldu?
1: Ne güzel söylüyordun. Dinlemeye doyamadım. Birdenbire neden sustun?
0: Ezan okunuyor Asiyeciğim. Duymadın mı?

0: Evet, ezan okundu. Baksanıza ne de güzel okunuyor.
1: Evet, çok güzel.
0: Ezan dinlemek sünnettir Asya. Peygamberimiz okunan ezanı hep dinlermiş. Biz yetişkinler çok elzem bir durum olmadığı müddetçe ezanı dinlemeye gayret ederiz.
1: Anladım Temel amca. Hem insan dinlerken huzurla doluyor.
0: Evet, hadi şimdi ezanımızı dinleyelim.
1: Tamam.
2: Temizlik imanın yarısıdır diye bir söz duymuştum sanki. Sen de duydun mu Asya?
1: Duydum tabii ki Eymen. Ayrıca bu söz bir hadistir.
2: Aa, bilmiyordum.
1: Ya, artık öğrendin.
2: Doğru, Allah razı olsun.
1: Cümlemizden hem temiz olmak...
2: Temiz olmak? Aa, ezan okunuyor. Tabii ya, ezan okunurken dinlemek güzel bir davranıştır.
1: Kesinlikle öyle. Hadi dinleyelim öyleyse.
2: Tamam.

0: Gerçekten çok huzurluydu, değil mi?
1: Aferin benim çocuklarıma. Demek takamızı tertemiz yaptınız.
0: Evet Temel amca.
1: Maşallah size. Ne demiş peygamberimiz?
2: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Temizlik imanın
2: yarısıdır.
1: Aferin çocuklar. Bunu da bildiniz.
0: Hem bugün ezan okunduğunda az söyle birlikte güzelce dinledik Temel amca.
1: Sizinle gurur duyuyorum benim güzel çocuklarım.
3: Allah razı olsun Temel amca.
0: Şimdi size güzel bir hikaye anlatmak isterdim ama...
1: Aması ne?
0: Biraz uzun sürebilir.
3: Sürsün.
0: Ama ezan okunmak üzere. Ezan bitince anlatayım.
1: Harikasın Eymen. Ezandan sonra hikayeni sabırsızlıkla bekliyorum.

0: Bir elin nesi var? İki elin sesi var.
1: Degu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım.
2: Mutfaktan da güzel kokular geliyor.
1: Agu bugün ne pişirecek acaba?
2: İşte bu da Agu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var.

0: Olamaz. Balıklar nerede?
1: Acaba.
0: Tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir dakika. Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik Gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın, başardın Hagu. Çok iyi. Hagu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, hadi Hagu, hadi. Hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış, görelim bakalım. Kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi. İşte bu kadar. Harika. Gugular, bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti. Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor. Sanki biraz anladım gibi. Şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Hagu ve Çagu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 公社。
1: Ben almayayım Zeynep'cim.

0: Ah, neden ama?
1: Dayı, bunlar sağlıklı. Hem de çok lezzetli.
2: Benim payımı da çocuklara dağıt ablacığım. İyice doysun yavrular.
3: Aa, ne oldu anlamadım.
4: Yine bir işler peşinde ama dur bakalım.
2: İşte kahvaltı dediğin budur. Kümbele! Getir cipsimi buraya! Oy! Kümbele, sen görürsün, görürsün!

0: Ne oldu kıçı kıçı? Uçmayı mı öğrendin ha? Bunlar ablamın geçen hafta yaptığı patates kızartmaları. Hemen de çürümeye başlamışlar ya. Nerede bunun son kullanma tarihi? Heh, buldum. Vay, son kullanma tarihine daha bir yıl var. Abla! Abla!
1: Ne oldu?
0: Bundan sonra patates kızartması yapma sakın.
1: Neden?
0: Çünkü çok tehlikeli.
2: Tehlikeli mi? Yoksa uzaylılar içine çip yerleştirip hepimizi ele mi geçirecekler?
0: Onu bilmiyorum. Of neyse ya, kafamı karıştırma. Ne diyordum? Ha, patates.
3: Zekicim, ben patates kızartmasını azıcık zeytinyağıyla fırında yapıyorum. Yani sağlıklı oluyor, merak etme.
4: Yine de sağlıklı yemek konusundaki hassasiyetin beni şaşırttı Zeki.
0: İşte böyle şaşırtırım ben adamı. Zekiyim ben, Zeki. Tabii.
5: Nasıl yiyelim patatesi?
0: Tabii ki cips olarak.
6: Al buyur.
0: Bakın, ablamın kızartmaları bir hafta içinde çürüyor. Ama bu cipsler bir yıl dayanıklı. Yani bunlar daha iyi. O yüzden ne yapmamız lazım?
7: Sormaya korkuyorum ama ne yapmamız lazım?
0: Tabii ki sadece hazır paketli gıdalar tüketmemiz lazım.
6: Of of, bu çocuk hiç değişmeyecek.
0: Ne güzel işte, gıdalar korunuyor tabii.
3: Evet ama yapay koruyucular insan sağlığına zarar veriyor.
0: Senin doğal patatesler de çürüyünce bütün ormana zarar veriyor. En güzeli koruyucu maddeler. Tamam mı?
5: Gel de bu inatçı oğlana lafı anlat.

0: bu zararı. Aa, bu nereden çıktı? Ay,
1: bana da koruyucu madde katın, ne olur. Şu köpekten korusun beni abi.
2: Anne, yiyecekleri doğal olarak kovmak mümkün değil mi?
3: Tabii ki mümkün Yavuzcuğum. Çok eski zamanlardan beri insanlar yiyecekleri uzun süre saklamanın yollarını bulmuşlardır.
2: Nasıl?
4: Mesela domates, biber, patlıcan gibi yiyecekler yazın güneşte kurutulur. Böylece kış boyunca yenilebilirler.
5: Etler de kurutulduğu zaman uzun süre saklanabilirler. Pastırma gibi mesela.
6: Olsa da yesek.
3: Bazı yiyecekleri dondurarak da uzun süre taze kalmasını sağlayabiliriz.
2: Evet, annemin buzluğunda bir sürü et, vişne, bezelye, patlıcan, biber, domates var.
3: Evet Yavuzcuğum, hepsini yazdan dolaba koyuyoruz. Kışın da afiyetle yiyoruz.
7: Bir yöntem de benden olsun. Turşu kurmak.
2: Anneanne, sen turşu mu kovuyorsun?
7: Evet kuzum.
2: Ben de kovabilir miyim?
0: Rica ederim Yavuzcuğum. Turşu kurmak uzmanlık ister. Çalık çocuk yapamaz. Neyse ki karşınızda Türkiye'nin en iyi turşu ustasıdır ya. Tabii.
7: Dayıcığım, en iyisi ben yapayım da turşular israf olmasın.
0: Ver şu tuzu bana. Çalık çocuğun maskarası olduk iyice. Şimdi de biraz karabiber.
7: Zeki oğlum dur. Turşuda sadece tuz, su ve sirke olur. Karabiber atılmaz.
0: Hayır anneciğim, hayır hayır. Bu benim özel formülüm. Tabii.
7: Hayır, sadece tuz.
0: Karabiber.
7: Tuz.
0: Karabiber dedim.
7: Tuz dedim.
0: Karabiber. Evet.
7: Ne yaptın oğlum? Hı. Son kalan tuzumuzdu bu. Şimdi nasıl yapacağız turşuyu?
0: Yusuf'un suçu. Rahat bıraktı. Ben azıcık atacaktım.
7: Of dayı ya. Yine işleri karıştırdın.
0: Merak etmeyin. Ben ayıklarım şimdi hepsini. Tamam.
5: Öyle olmaz. Tamam, bana bırakın.
0: Hayır enişte ya. Lütfen. İşte bu kadar.
7: Dayıcığım, bunu senin ayıklaman bir asır sürer.
0: Aman be, size değdik yaramıyor. Daha iyi bir fikri olan varsa buyursun gelsin.
4: Benim daha iyi bir fikrim var.
0: Olmasa şaşardım. Çak bilmiş.
7: Ne oldu Zeki? Zeynep'in fikri işe yarayacak diye korktun mu yoksa?
0: Yok canım, ne korkacağım. Zaten işe yaramayacak ki. Tabii.
4: Bence tuz ve karabiberi suyun içine atıp karıştıralım. Tuz suda çözünür ama karabiber çözünmez.
3: Bu iyi bir fikir ama sonradan karabiberi kurutmak için uğraşmamız gerek. En iyisi babanızı bir dinleyelim.
5: Nihayet. İzleyin beni. Plastik kaşığı alıyorum. Tişörtüme sürüyorum. Ve... İşte bu kadar. Neredeyse bitti bile. Hem de bir asır sürmedi. İşte tuzumuz temizlendi.
2: Vay canına. Babama bakın neler yapıyor.
5: Buna bilim derler Yavuzcuğum. Değil mi Zeki? Plastik kaşığı tişörtüme sürttüğümde elektrik akımı dolar. Böylece mıknatıs gibi olur. Hafif olan karabiber tanelerini kendine çeker. Daha ağır olan tuz taneleri ise tabakta kalır.
4: Harikasın babacığım.
5: Ben harika değilim Zeynep. Ama kainatı en mükemmel şekilde yaratan Allah. İşte o her şeyden yüce, her şeyden üstün. Biz sadece Allah'ın fizik kanunlarını keşfedip hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Alın bakalım, tuzunuz hazır.
0: Bu sorunu da çözdüğümüze göre ben artık turşumu kurayım bari. Tabii.
8: Dayı!
9: Zeki!
0: Lütfen ama ya. Denemesem bu gece gözüme uyku girmez.
4: Yandık. Tuzlar israf oldu bile.
7: Evet oğlum, zaten tuzumuz az.
0: Tuza gerek yok. Şimdiye kadar denenmemiş bir yöntem deneyeceğim. Zeki yöntemi. Tabii.
7: Tuzu kurtardık ama kim bilir neleri kaybettik.
0: Turşunun hası Karabiberle olur. İsteyin beni. Biraz daha zeytinyağı.
7: Gitti güzelim zeytinyağı.
0: Azıcık toprak.
6: Ama oğlum.
0: Lütfen babacığım, lütfen. Doğal bu toprak. Doğal. Tabii. Birkaç yaprak. Lezzet verin. Tabii. Son olarak da bol sirke. İşte turşumuz hazır. İnanmıyor musunuz? Heh. Denemek isteyen varsa buyursun. Ben denerim. Alın işte.
1: Ay, attı bana. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay.

0: Tadı fena değil ama sirke yerine limon tuzu mu koysaydık?
1: Zeki!
0: Tamam tamam ya. Alın siz yapın da görelim.
2: Zeki'cim iyi dinle de öğren. Önce salatalarımızı yerleştirelim. Sonra tuzumuzu koyalım. Sirkemizi ve suyumuzu da ekleyelim. Şimdi de turşu suyunu kavanoza ekleyelim. İşte bu kadar. Şimdi de bir kenara koyup 2 hafta bekleyeceğiz.
0: Koruyucu maddeler hiç zararsız değiller. Tüketirsen çok onları, bulursun hastalıkları. Gıdaları korumanın güzel yolu dondurmaktır. Gıdaları korumanın iyi yolu kurutmaktır. Diğer bir güzel yolu turşu kurup saklamaktır. Öğrenmiş miyim? Tabii.
3: Turşu lavın en güzeli anneannemin yaptığıdır.

0: var. Sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

Allah! Bismillah! Ne oluyorsun Düttün? Niye kendi kendine sahneye dönüştün? Allah Allah! Tövbe tövbe!

şaşkın gibi telaş yapıyorum bir de. İlahi ben şaşkın mıyım neyim? Ay yükseldi semaya, halk toplaştı meydana. Yaz kağıdı at eybeye, hemen başlıyor temaşa.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş?
1: Can gözle cin göz. Hem bugün biri adil, diğeri uyanık olan iki karakterin hikayesini izleyeceğiz. Haydi kurulsun temaşa, bizi izleyenler şeref yâb ola.
2: Anne, simit alalım mı?
3: Olur, alalım.
2: Anne, bu insanlar neden böyle kuyruk olmuş?
3: Simit almak için sıra bekliyorlar oğlum.
2: Biz de mi sıraya geçeceğiz?
3: Evet.
2: Aa, anne bak, burada fırının kapısı var. Kapıdan girip içeriden alsak olmaz mı?
3: Bu doğru olmaz oğlum. Sırada bekleyen diğer insanların hakkına girmiş oluruz.
2: Nasıl yani?
3: Sana bu durumu bir masalla anlatmamı ister misin?
2: Masal mı? İsterim. Hem sırada beklerken vakit geçmiş olur.
3: Peki gel öyleyse. Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde Can Gözle Cin Göz adında iki çoban yaşarmış. Can Göz dürüst, Cin Göz ise kendince uyanık geçinen biriymiş. Bu ikisi koyunlarını otlatmak için sabah erkenden kalkıp dağlara gidermiş.
1: Can Göz koyunlarını dağa otlatmaya götürüyor. Koşup gidip ağırın kapısını açayım. Benim koyunlar da onun peşine takılsın gitsin. Böylece ben güzelce dinlenir, sonra peşlerinden giderim.
3: Sonra yine günlerden bir gün...
1: Burada pek güzel otlar yeşermiş, sağlıklı, tazecik. Koyunlarım bu otları yese çok güzel beslenir. Ama burası çalılık. Koyunların bu otları yerken yünleri çalılara takılır, yolunur gider. En iyisi Can Göz'e durumu anlatayım. Onun koyunları gelsin, onlar yemek için dalları eğer, benimkiler de kolayca uzanır yer. Can Göz! Can Göz!
3: İşte böyle oğlum. Cin Göz çoban her zaman işin bir kolayını bulur, önünü sonu düşünmeden kolaya kaçarmış.
2: Aman ne kötü.
3: Evet, her zaman uyanıklık peşindeymiş. Yaptığı hareketlerin önünü sonunu düşünmezmiş.
2: Peki sonra ne olmuş?
3: Günlerden bir gün...
4: Şimdi ben kapı kapı gezip tüm çobanları nereden bulacağım yahu? Etrafta hiç çoban yok mu?
1: Selamun aleyküm yabancı. Çoban mı arıyorsun?
4: Aleyküm selam. Evet, ben elçiyim efendim.
1: Elçi mi?
4: Hanım Sultan yolladı beni.

0: Köylere git, ne kadar çoban varsa hepsiyle bir bir konuş dedi.
1: Ne konuşacakmışsın?
0: Tüm çobanların 5 koyunundan birini hanım sultanımız alacak.
1: Aman diyeyim, neden?
0: Sultanın buyruğu bu yönde. 5 koyundan biri, 10 koyundan ikisini o alacak.
1: Amanın, hanım sultan koyunlarımı alırsa ben zarar ederim. Bir şey düşünmedi.
2: Sonra ne olmuş anne?
3: Cin göz yine bir cin gözlük düşünmüş. Aklına hemen bir fikir gelmiş.
1: Can göz, can göz.
4: Efendim cin göz.
1: Ben koyunlarımı satıyorum.
4: Aa, neden?
1: Hanım sultan 5 koyundan birini 10 koyundan ikisini alacakmış. O yüzden bana 4 tane yeter. Benim 14 koyunum var, onunu satacağım.
4: Peki, madem satıyorsun, ver ben alayım.
1: Aa, sahi alır mısın?
4: Alırım tabii ya.
1: Ama hanım sultan 5 koyundan birini alacakmış dedim.
4: Kısmet, sen satıyorsan ben alırım.
1: O halde sattım gitti. Ama koyun başı 1 altın isterim.
4: İyi de benim o kadar altınım yok ki.
1: 10 koyun için kaç altınım var?
4: 8 altınım var.
1: Peki al, sıkı pazarlık ediyorsun. Canın sağ olsun, helali hoş olsun.
3: İşte böyle, benim 14 koyunum var. Hanım sultan 5 koyundan birini 10 koyundan ikisini alacağına göre ben 10 koyunumu satarım, 4 koyunum kalır. Hanım sultan onlara dokunmaz diye düşünerek 4 koyun haricindeki tüm koyunlarını can göze satmış. Can gözün zaten 20 koyunu varmış. 10 tane de cin gözden almış, etti mi sana 30 koyun.
2: 10 ile 20'yi toplarsak 30 koyun eder. Evet.
3: 35'e böldüğümüzde 6 eder değil mi?
2: Evet. Sultan Can Göz'ün 6 tane koyununu mu alacak şimdi?
3: Dur anlatayım bakalım nasıl olacak sonu.
0: Selamun aleyküm çoban efendi.
4: Aleyküm selam hanımefendi.
1: Aha işte hanım sultanın elçisi geldi. Tam zamanında sattım koyunları. Şimdi Can Göz'ün 6 koyunu gidecek. Zavallı Can Göz.
0: Bu koyunlar senin mi?
4: Mal da Mevla'nın, mülk de. Ben sadece emanetçiyim efendim.
0: Allah razı olsun senden. Hanım sultanımızın bir buyruğu var.
4: Başım üstüne.
0: Sarayın ağalına bir hastalık geldi. Tüm koyunlar telef oldu. Biliyorsun sarayın koyunları kırkılır, yünü halka dağıtılır.
4: Bilirim, bilmem mi?
0: Sütü sağılır, eti pişirilir, hepsi halka dağıtılır. Ama bu hastalıktan sonra ağalda hiç koyun kalmadı. O yüzden her çobanın 5 koyunundan birini sultan alacak.
4: Hala?
0: Senin kaç koyunun var?
4: 30.
0: O halde 6 koyun eder. Doğru mu?
4: Doğru hanımefendi.
1: Vah Can Göz, vah. Tam 8 altın verdin, 10 koyun aldın. Şimdi 6'sı gidiyor.
0: Burada tam 30 altın var. Koyun başı 5 altın.
1: Ne?
0: Razı mısın?
4: Razıyım. Sultanımız nasıl uygun gördüyse.
0: O halde hakkını helal et.
4: Helal olsun.
1: Koyun başı 5 altın mı? Ama bu nasıl olur?
0: Neden olmasın?
1: Hanımefendi, benim koyunlarımı da al.
0: Senin de koyunun varsa alırım tabii.
1: Var, al. 4 koyunum var, 4'ünü de al.
0: Olmaz. Hanım sultan 5 koyundan birini al dedi.
1: Yahu ben veriyorum işte, al 4'ünü de.
0: Olmaz. Sultanımız çobanların kendi işini görecek, kendine yetecek kadar koyunu olsun istiyor. Senden 4 koyunu alırsam sen işini yürütemezsin. Hadi bana eyvallah.
3: İşte böyle oğlum. Cin göz koyunlarını Can Göz'e satmış. Can Göz de sultana satmış. Masal bu ya. Cin göz kâr edeceğimi sanarken zarar etti.
2: Can göz de kâr etti.
3: Evet. Uyanıklık eden fayda sağladım sanabilir. Ama gör bak, Mevla neyler. Neylerse güzel eyler.
2: Bu masalı dinleyince herkes neden sırada bekliyor anladım anne.
3: Aferin oğluma. Uyanıklık, fırsatçılık yok. Sırada beklerken bile kul hakkını gözetmemiz gerek. 5 dakika geç olsun ama adil olsun.
2: Tabii canım. Hem fena mı? Beklerken mis gibi masal dinledim.
1: Evet dostlar, biz söyledik kıssayı.
4: Sizler alın hisseyi.
0: Cin gözü de gördünüz, can gözü de gördünüz.
1: Hak olan, hakkın olan.
4: Neye gerek yalan dolan?
0: Teldeki 10 kuştan faydalıdır.
3: Bir tanecik elinde olan.
2: Sürçülisan ettiysek affola.

0: professor? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin. Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Tabi.
0: Dayıcım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Şakacı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Tabi. Zeki işler Ayşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
0: Yalnız dayıcım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük adam, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayı?
2: Yemek şirketi herhalde.
0: Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
2: Aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Tabii.
0: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si. Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
2: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Tabii. Bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
2: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
0: Yok dayıcım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
0: İyi o zaman,
2: bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka gez çıkarmaz. Tabii. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
2: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
0: Ve çay sürme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.
0: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
2: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydirici. Abi artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
0: Ben zaten düşünmüyorum.
2: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
1: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
2: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
1: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
0: Mısır mı?
1: Evet, mısır.
2: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
1: Mısır! Tabii! İşte yüzyılın en büyük icadı.
0: İlk kurban kim olacak acaba?
1: Kurban değil, denek, denek.
0: Ben.
1: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
0: Of ya, niye dayı?
1: Bacak yetmezdi. Tabii, sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
2: Dayı.
1: Zeynep'ciğim.
0: Ne? Biri bana mı seslendi?
1: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
0: Size de bir uğultu geliyor mu?
1: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Abi.
2: Çok zevkli olacak.
1: Hadi bakalım.

0: Çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
1: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne?
2: Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
3: Olmuyor.
2: Tekrar dene.
4: Ben demiştim.
1: Ay. Ay, ay.
0: En azından güzel mısır patlatıyor.
4: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
3: Beni de unutabilirsin dayıcım.
0: Vallahi siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
3: Mahalle yetmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
4: Vallahi bizi almayalım. Görüşürüz.
0: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uyma onlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
3: Oo, benim havuçlu lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
0: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
3: Ne icat edeceğiz?
0: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
3: Dayı.
0: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şeyler.

Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Geldik oğlum. Market görürsen haber ver. Suyumuz bitmiş. Hı,
1: hı. İleride market var babacığım. Baba!

0: Kıif yazıyor. Kıif kelimesi çok tanıdık. Tabii ya, hac görevlerindeki vakfe kelimesine benziyor.
1: Aferin. Kıif dur demek. Vakfe de aynı anlama geliyor.
0: Bilmişiz Zemzem. Çak. Babacığım, hacda neredeyse tüm ibadetlerde hareket ediliyor. Bir tek vakfede dua etmek için duruluyor. Bu çok ilginç değil mi?
1: Güzel soru. Bunu bir düşünelim filozof bey.
2: Hay Allah!
3: Aslında dur levhasını görünce frene bastım. Maalesef geç kalmışım.
1: Neyse ki ucuz atlattın Kemal kardeş.
3: Verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür.
0: Baba! Bir keçi durmadan boruların üzerine çıkıyor.
1: He?
0: Eyvah! Borular gitti.
3: Hay Allah! Bu köyün keçisi Tiftik. Çok afacandır. Tüm boruları dağıtmadan onu traktörden indirmeliyiz.

0: Hiçbir yere kaçamazsın Tiftik.
1: Hadi Zemzem, aferin kuşum. Cikciklerinle indir onu.
2: Kuşcağız perişan oldu.
1: Zemzem asla pes etmez baba. Zemzem, dikkat et. Zemzem, iyi misin?
2: Bu böyle olmayacak. Tiftik'i indirmenin başka bir yolunu bulmalıyız.
0: Aslında dondurma olsa, keçi Tiftik bir tek dondurma yerken yerinde durur.
2: Bizde var.
1: Demek sen de benim gibi dondurma seviyorsun. Elimi yalama Tiftik.
2: Taşıma işi nihayet bitti.
0: Çok teşekkür ederim Abdullah kardeşim. Yorduk sizi.
2: Rica ederim Kemal. Ne demek?
1: Sen dondurma keyfi yaparken borular çoktan traktöre yüklendi Tiftikçim. Galiba keçi dilinde hoşça kal dedi.
0: Köyün yaramaz tatlı keçisi işte.
2: Murat, Zemzem, uyanın artık. Halep şehrine geldik. Murat, oğlum.
1: Tavaf bitti baba. Zemzem nerede? Zemzem içmeliyim.
2: Hay Allah, ateşin çıkmış senin. Zemzem de iyi görünmüyor. Hemen hastaneye gitmeliyiz. Lütfen yardım eder misiniz? Acil hasta var.
3: Nesi var?
2: Yolculuk yapıyorduk. Birdenbire hastalandılar.
4: Nereden geliyorsunuz?
2: Türkiye'den gelip hacca gidiyoruz.
3: Hava değişiminden olabilir. Telaş etmeyin.
1: Baba, o sepetlerde hurmalar mı var? Zemzem kuyusuna mı geldik?
3: İnşallah onları da görürsün delikanlı. Seni bir tedavi edelim de.
1: Neredeyim ben? Zemzem. Uyan Zemzem. Çok garip bir yerdeyiz. Babam çok yorulmuş anlaşılan. Onu rahatsız etmeyelim. Bu işi ikimiz çözmeliyiz.
3: Hemşire hanım. Beş numaralı odanın ilaç saati geldi.
4: Peki doktor bey.
1: Zemzem, burası eski yüzyıllardan kalmış bir hastane. Biz

0: geçmişe ışınlanmış olmalıyız.
1: Hastanın ateşi var. Hemen havuza girmesi gerekiyor.
0: Havuza girmek mi? Ama üşürüm.
2: Bu senin iyiliğin için oğlum. Başka türlü ateşin düşmeyecek.
0: Peki, öyle olsun.
1: Ateşin düşmüş olmalı. Şimdi yatıp dinlenebilirsin.
0: Oh, çok şükür.
2: Oğlum, ne işin var senin ayakta?
0: Baba, baba! Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Dışarıda acayip bir doktor var.
2: Ateşin de yok. Doktoru bir çağırayım.
0: Lütfen çağırma babacığım. Ben buz gibi havuza girmek istemiyorum.
2: Ne havuzu oğlum? Yine sayıklamaya başladın. Hadi yatağına geç.
0: Ama baba! Oo. Babam iyice daldı. Gel benimle Zemzem. Ay. Ay, içim ürperdi. Gidelim. Müzik sesi bu aletten geliyormuş Zemzem. Bir de sepetlere bakalım. Birileri geliyor. Saklan. Bizi burada göremezler. Eyvah! Sepetler düşüyor. Mahvolduk.
3: Neler olmuş böyle?
2: Zemzem, sanırım bu gürültünün sebebini ben biliyorum. Murat!
0: Baba! Bu havuza ateşli hastaları sokmuyorsunuz yani, öyle mi?
1: Hayal gücün çok geniş Muratçığım. Öyle şey olur mu hiç? Burada gördüğün her şey tedavi için kullanılıyor Muratçığım.
0: Nasıl yani?
1: Hastalıklar farklı farklıdır. Mesela buraya gelen bazı hastaları müzik ve su sesiyle rahatlatıyoruz.
3: Bazıları da sepet örüp üreterek iyileşiyor.
2: Yeni bir teknik galiba.
3: Tam tersi. Bu yüzyıllardır uygulanan bir tedavidir.
0: İlk kez duyuyorum.
1: Senin hastalığının ilacı ise durup dinlenmek Muratçığım. Sepet mepet ördürmeyeceğiz sana.
0: Çok sevindim.
1: Murat ve Zemzem iyileşti. Sabah sizi taburcu edebiliriz.
0: Yaşasın! Yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek.
2: Elhamdülillah.
1: Hareket etmeyi seviyorsun anlaşılan. Güzel. Fakat yorulduğunda dinlenmeyi de bilmen gerekir. Bu benden sana ufak bir hediye.
0: Çok teşekkür ederim doktor amca.
1: Ben de yıllar önce hacca gittim. O kadar çok kişi benden dua istedi ki unutmamak için isimlerini not almıştım.
2: Yolculuk boyunca bizim de dua listemiz kabardı.
0: Bu defter harika iş görecek.
1: Bence de.
0: Tık tık. Hac yolcusu Murat vedalaşmaya geldi. Evladım yolun açık olsun. Arafat'ta vakfeye durduğunda bana da dua et. Baş üstüne Hacer teyzem. Dua defterime ismini yazıyorum. 59. Hacer teyze.
1: Hastamız ayaklanmış maşallah.
2: Geç bile kaldı.
0: Dua defteri gerçekten çok iyi bir fikirmiş doktor amca.
1: Kesinlikle. Bizi de duanda unutma olur mu?
0: Hiç unutur muyum? Sizi en başa yazdım.
3: Teşekkürler Murat'cığım.
0: Vakfe ibadetinin neden durularak yapıldığını buldum galiba baba.
2: Gerçekten mi? Nedenmiş?
0: İşimiz çok da ondan baba. Onlarca kişiye dua edeceğiz. Tavaf yapacağız,

0: çay yapacağız. Hacılar azıcık durup nefes almasın mı?
1: Durmak için mükemmel bir neden bulmuşsun oğlum.
0: Filozof Murat bu işi de çözdü.

0: Vay, ne de güzel ses çıkıyor. Fiu, fiu. Süper. Bugün bahçe fazla sessiz. Cemre ortalıkta yok. Allah Allah, evde de görmedim. Yine ödev yapmamak için uyuma numarası yaparken uyuyakaldı herhalde canımın içi. Cemre'siz bir hayat. Bu mümkün mü?
1: Mümkün değil.
0: Ay, Cemre, ödümü patlattın.
1: Korktun mu? Seni korkuttum.
0: Allah iyiliği versin Cemre.
1: Amin. Ama ben seni mutlu etmek için yaptım abi.
0: Aman çok mutlu oldum.
1: Bahçede beni görmezsen mutlu olursun diye düşünmüştüm.
0: Mutlu oldum tabii ama çok kısa sürdü.

0: planımız nedir?
1: Plan mı? Ama bugün benim çok işim var.
0: Zehirli otların arasından tehlikeli ormana girip mavi canavarın yanına gideceksin.
1: Ha?
0: Ben de geleyim, ne olur abi, ne olur, ne olur, ne olur.
1: Ormana gitmek zorundayım Cemre. Halkıma karşı sorumluluklarım var.
0: Ben de sorumluluk istiyorum. Ben de.
1: Senin de bahçede sorumlulukların var ya Cemre.
0: Var mı?
1: Var tabii.
0: Evet, var tabii. Ne var mesela?
1: Güvercinler mesela. Onlara sen yem vereceksin.
0: Evet, güvercinler. Benim kanatlı dostlarım. Onları ben besleyeceğim.
1: Bu tasla bir kere versen yeter. Sakın çok fazla yem verme. Ha, bir de bu toprak tasa dikkat et, kırılmasın.
0: Neden kırayım abi? Yaramaz kedi duman mıyım ben?
1: Tamam o zaman. Hadi göreyim seni.
0: Görmesen de olur. Sen işine bak lütfen. Yemek saati. Güvercin dostlarım, yemeğe gelin. Alın size mama. Tamam, tamam. Kaçmayın. Acıkınca gelirsiniz nasıl olsa.
1: Oh be, güvercin işini iyi akıl ettim. Cemre bir yarım saat oyalanır, ben de işime bakarım. Günaydın saksan. Ha? Ve aleyküm selam.
0: Of, hala acıkmadınız mı? Ben oynamıyorum. Elhamdülillah. Yiyin, yiyin. Karnınızı doyurun bir güzel. Ama bu çok kuru. İşte buldum. Muhteşem oldu. Hem ressamım hem de tasçı. Harika. Buraya koyalım da kurusun.
1: Derenin suyu çok az görünüyor. Ama bu su değirmeni döndürmeye yetmez ki. Bahar geldi ama hiç yağmur yağmadı. Bu gidişle dere gürül gürül akmayacak. Hani bugün yağmur yağacaktı? Allah'ım lütfen yağmur yağsın. Lütfen.
0: Hadi ama tasın, kuru artık. Bak güvercinler yemeğini yedi, sen hala kurumadın. Çamur yağıyor. Allah! Çamur yağıyor. Gitti. Tasım gitti. Bütün sorumluluklarım gitti.
1: Cemre iyi misin?
0: Hayır iyi değilim. Çamurluyum.
2: Neyse ki tedbirle çıkmışım evden. Gelin bakalım çocuklar. Hadi verandaya geçelim. Bu halin nedir cimcime?
0: Çamur yağdı dede. Her şey mahvoldu. Sorumluluklarım gitti. Toprak tasım da gitti.
1: Tası kırmışsın Cemre.
2: Topraktan tas yapmaya çalıştın tabii sen de.
0: Ben tası kırdım, tamam. Çamur yağması mı gerekir?
1: Çamur yağmadı Cemre. Senin üstün başın toprak içinde. Yağmur yağınca çamura dönüşmüş.
0: Elbisem de mahvoldu. Annem çok kızacak. Hemen ona söylemeliyim.
1: Eyvah! Cemre hayatının en uzun banyosunu yapacak dede.
2: Hay Allah.
1: Annem elbiseyi yıkarken Cemre'yi de çitilemezse bari.
2: Ay kerata.
3: Şaka yapmıyorum dede. Ben küçükken annem beni öyle bir keselerdi ki neredeyse deri değiştirirdim.
2: İlahi çocuk.
1: Eski insanlar şanslıymış be. Banyo yapmak yok, keselenmek yok.
2: Hiç öyle şey olur mu evlat? Ecdat temizliğe çok önem vermişti.
1: Doğru aslında. Temizlik imandan gelir.
2: Ay yaşa. Kültürümüzde temizlenme adeta bir sanat gibi icra edilmiş. Bu faaliyet için muhteşem mimari yapılar inşa edilmiştir.
1: Hamamlar.
2: Hamamlar tabii.
1: Hürrem Sultan hamamının dışındaki çeşme ne güzeldi. Kim bilir hamamın içi ne güzeldir. Keşke görebilseydik.
2: Neden görebilecekmişiz?
1: Hamamlar hala duruyor mu? Ama herkesin artık banyosu var.
2: Dedim ya, bu temizliğin ötesinde bir faaliyet evlat. Hamamlar aynı zamanda kültür ve eğlence merkezleriydi. İnsanlar orada bir araya gelip hoşça vakit geçirirlerdi.
1: Bilemedim dedem. Banyo yapmak benim için çok sıkıcı bir iş. Ama bir gezelim de bakalım. Belki ikna olurum.

0: Efendim bu hamam Kanuni'nin hanımı Hürrem Sultan tarafından büyük mimar, mimarlar mimarı, mis mimar. Mimar Sinan'a yaptırılmıştı.
1: İlahi çocuk.
0: Bu çok güzelmiş dede.
1: Göbek taşı. Hamama gelenler bu taşın üstünde keselenir, kurnaların başında da durulanıp temizlenirler.
0: Hı? Vay, adeta yıldızlı bir gökyüzü.
1: Hakkın var evlat.
0: Vay, bu tas çok havalı dede. Aynı altın gibi.
1: Hamamlar erkek ve kadınlara ayrı zamanlarda yahut bölümlerde hizmet verir. Gelin hamamı, damat hamamı denen adetler bugün de devam etmekte ve hamamlar bir eğlence mekanı olarak da kullanılmaktadır.
0: Hı? Bunlar ne dede?
1: Hamamlar kişiye özel olmadığı için peştemal denen bu özel havlularla örtünmek adettendir evlat.
0: Mantıklı. Gel dede, seni özel locamda ağırlayayım.
1: Bu hamamda Barbaros Hayrettin Paşa tarafından...
0: Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin mi?
1: Evet evlat, büyük denizci Barbaros Hayrettin Paşa tarafından biz mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
0: Bu da mı mimar Sinan yapısı dede?
1: Evet evlat. Ama burada adından da anlaşılacağı üzere mimarı kadar Çinlilerin de şöhreti var.
0: Ya, Çinlileri görmek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel.
1: Öyle, buradakiler İznik Çinlilerinin en zarif örneklerinden.
0: Vay, buradaki localar daha da özel. Uf, burada ne su savaşı yapılır dede. Mahalleden arkadaşlarla geleyim ben.
1: İlahi çocuk.
0: Ben ikna oldum dede. Burası çok eğlenceli. Banyo yapmayı bile eğlenceli hale getirmişler ya. Ecdada helal olsun.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Neredeydi? Neredeydi? Buradaydı. Allah Allah. Ama burada olması lazım. Nereye kayboldu benim en küçük, en tatlı fırçam? Acele etmem lazım yoksa aklımdaki hikaye uçup gidecek rüzgarla. Benim tatlı küçük fırçam, neredesin? Hadi gel beni üzme, çık ortaya. İşte burada. Buldum seni küçük yaramaz. Benden saklandığını biliyordum. Dünyanın en yaramaz fırçaları benim fırçalarım. Hadi o zaman çayımızı koyalım ve işe koyulalım. Bugün çok önemli bir işimiz var. Nadirciğim, kum saatini çevirelim lütfen. Zaman işlerimiz için akmaya başlasın.
1: Başlasın, başlasın.
0: Hadi o zaman dostum. Şimdi bir bakalım. Nereden başlasak? Şuradan mı? Yoksa şuradan mı? Nadir, neredesin? Yardımına ihtiyacım var.
1: Buradayım, geldim.
0: Ne diyorsun dostum, nereden başlasak?
1: İşte buradan.
0: Doğru diyorsun. En iyisi ortasından başlamak. Hadi o zaman, bismillah.
1: Allah Allah.
0: Her işimiz rast gitsin inşallah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim küçük Rıza da köyde öyle gezermiş. Aslında çok akıllı ve maharetli bir çocukmuş Rıza. Fakat bir türlü ne yapacağını bulamıyormuş. Bir işe el atsa çok güzel yapacağından çok eminmiş. Ama karar veremiyormuş. Dere kenarından kamış toplayıp sepet örmek geliyormuş bazen aklına. Bazen çiçek toplayıp annesine götürmek. Bazen taş toplayıp derede sektirmek. Bazen köpeğini alıp yollara düşmek. Ah, bir ne yapacağını bulsa çok güzel olacakmış ama hep bir mani çıkıyormuş. Bizim Rıza'nın kararları hep yarı yolda kalıyormuş. Rıza'nın biraz aklı karışıkmış aslında. Bir çözebilse çok rahat edecekmiş. Bazen annesine danışmak geliyormuş içinden. Ama ne zaman sorsa sen bilirsin yavrum diyormuş. Hobbies'e zaten annesine sormazmış ki. Bilmediğinden soruyormuş halbuki. Canı sıkılıyormuş annesi böyle deyince. Babasına gitmek istiyormuş. Babası yapabileceğin bir sürü şey var diyormuş. Bizim Rıza da biliyormuş bir sürü şey olduğunu ama ne? Önce hangisinden başlamalı? Hem ya başlarsa ama sıkılırsa ne olacak? Ya devam etmek istemezse? Yarım bırakmayı hiç sevmezmiş ki Rıza işlerini. Başlanan iş bitirilmeliymiş ama ah bir başlayabilse. Gerisi gelecekmiş. Gelememiş. Bir gün, üç gün, beş gün. Öylece geçip gitmiş. Bizim Rıza kah dere kenarında, kah köy yolunda, kah okulda eskitmiş günleri. Ama bir türlü ne istediğine karar verememiş. Günlerinin boş geçtiğine üzülmeye başlamış. Ne yapmalı ki bereketlensin bu günler? Nereden başlamalı? Günlerden bir gün Rıza'nın amcaoğlu gelmiş köye ziyarete. Aynı Rıza gibi oyunu çok seven, eğlenceli bir çocukmuş Ali. Şehirde yaşıyorlarmış Ali'ler. Çocukluğundan beri köye her yaz gelirmiş. Rıza ile vakit geçirmek onun için büyük zevkmiş. Ali ile Rıza sabah vakti erkenden karınlarını doyurup çıkmışlar köyde gezmeye. Ali etrafına bakınırken bir hevesle her şeye ne güzel diyormuş. Dere ne güzel, çiçekler ne güzel, köy ne güzel. Rıza anlamıyormuş neresi güzel. Dere aynı dere, çiçekler aynı çiçekler. Ali her sene geliyor buralara. Niye her geldiğinde bu kadar seviniyor? Ali çember çeviren köy çocuklarını görünce hevesle atlamış. Hadi gel biz de çevirelim demiş. Rıza dudak bükmüş. ben sıkılıyorum demiş. Ali top oynayan çocukları görmüş bu sefer. Atılmış, iyi o zaman gel top oynayalım demiş. Rıza omzunu silkmiş. İki kişiyle tadı mı çıkar? Ali başka teklifler sunmaya başlamış. Rıza'yı ikna etmeye kararlıymış. Uçurtma uçuralım mı? Rüzgar yok. Derede taş sektirelim mi? Ben çok sektirdim. Çiçek toplayalım. En güzel çiçekler.

0: Her baharda açar. Şimdi bulamazsın.
1: Olmaz! Olmaz!
0: Haklısın dostum. İnsan böyle yapınca canı daha çok sıkılıyor. Her şeye bir bahane bulunur mu?
1: Bulunmaz!
0: Doğru. Bir yerden niyet edip başlamak lazım.
1: Başlamak lazım.
0: Ali de öyle demiş. Durmuş, Rıza'ya dönmüş. Sen ne yapmak istersin söyle onu yapalım demiş. Rıza da bilmiyormuş ki ne yapacağını, cevap verememiş. Sen ne yapıyorsun şehirde diye sormuş. Üzülme sırası Ali'ye gelmiş bu sefer. Hiç demiş omuzlarını silkip. Yapacak bir şey bulmakta çok zorlanıyorum. Rıza şaşırmış. Nasıl olur demiş Rıza. Şehir buradan çok daha büyük. Orada yapacak bir sürü şeyiniz olmalı. Orası öyle ama demiş Ali. Ben de senin gibi sıkılıyorum. Burası bana çok daha eğlenceli geliyor. İki arkadaş bakmışlar birbirlerine. Çıkamamışlar bu işin içinden. Gidip bir taşın üzerine oturup düşünmeye başlamışlar. Rıza, anlatsana bana neler yapıyorsunuz demiş. Ali anlatmaya başlamış. Kağıttan kestiği kuşları, çizdiği resimleri, kardeşiyle oynadığı oyunları, okuduğu kitaplardaki kahramanların yerinde kendini hayal ettiğini anlatmış. O anlatmış, Rıza hayret etmiş. Gözleri kocaman olmuş. E bunlar da çok güzel demiş. Sonra aklına harika bir fikir gelmiş. Var mısın seninle bir şey deneyelim demiş. Sen bana şehirde yaptıklarını öğret, ben de sana köyde yaptıklarımı öğreteyim. Ali bayılmış bu fikre. Hadi deneyelim demiş, fırlamış yerinden. Önce Ali, Rıza'ya neler yapabileceğini göstermiş. Sonra da Rıza Ali'ye. Derken akıllarına müthiş bir fikir gelmiş. Oyunları birleştirmek.
1: Harika, harika.
0: Evet. Birlikten kuvvet doğar değil mi? Kafa kafaya verince çok daha fazla fikir çıkar ortaya. Ne yapmışlar biliyor musun? Dere kenarından taş toplamışlar, oturup boyamışlar birlikte. Kuşlar için yiyecek hazırlamışlar sonra. Onları ağaçların dallarına asıp gizlenmişler. Kuşların gelip yemesini beklemişler. Evet, biraz fazla beklemek zorunda kalmışlar. Ama sonra Rıza'nın aklına bir fikir gelmiş. Kuş gibi şakımak.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın, tam yapamamış zaten ama yine de güzel benzetmiş. Kuşlar bu sese gelmişler. Ağacın dallarına konup hazırladıklarını yemeye başlayınca bir keyiflenmişler ki sorma. Günler günleri kovalamış. Ali ile Rıza. Öyle çok oyun bulmuşlar ki kendileri bile şaşmışlar bu işe. Köyün çocukları peşlerine takılmış, birlikte kocaman bir ekip kurmuşlar. Adına da süper oyun ekibi demişler. Bu ekibe katılmanın bir şartı varmış. Her gelen çocuk yanında bir oyun fikriyle gelecekmiş. Böylece yeni oyunlar öğrenecek, çok daha fazla eğleneceklermiş. Ali, köy çocuklarından çember çevirmeyi, beş taş oynamayı öğrenmiş. Köy çocukları da Ali'den her şeyi oyun malzemesi olarak kullanmayı, kocaman uçurtmalar yapmışlar. Büyük yamaçlara çıkıp rüzgarda havalandırmışlar. Rıza Ali'ye hayvanlarla nasıl konuşacağını öğretmiş. Onları nasıl eğitebileceğini, nasıl arkadaş olabileceğini. Bildikleri oyunları değiştirerek oynamışlar. Daha önce hiç oynamadıkları gibi. Mesela bir ağaç seçmişler. Biri ağacın bir yanında, diğeri diğer yanında durmuş. Ağaca değmeden birbirlerine top atmaya çalışmışlar. Ve daha bunun gibi neler neler. O yaz Ali de Rıza da hiç tahmin etmedikleri kadar eğlenmişler Nadirciğim. Sıkıldıkça başka işlere geçmiş ama hiç boş durmamışlar. Neden? Çünkü Müslüman hiç boş durmaz, değil mi Nadirciğim? Bak bize, hiç boş duruyor mu elimiz?
1: Durmuyor.
0: Evet, ben de seni çok seviyorum. Çocukları da, resmi de, hikaye anlatmayı da çok seviyorum. Elimizin hep hayırlı işlerde olmasını da, başladığım işi bitirmeyi de seviyorum. O yüzden müsaade et dostum, hikayeyi bitirelim.
1: Bitirelim.
0: Biliyor musun Nadir? Ali o yaz hayatında hiç eğlenmediği kadar eğlenmiş. Hiç unutamayacağı bir sürü anı biriktirmiş. Yaz bitip de

0: Dönme vakti gelince hüzünlenmiş. Şehre dönünce sıkılacağını düşünmeye başlamış. Rıza onu teselli etmiş. Artık eskisi gibi değiliz ki demiş. Bir sürü şey öğrendik birlikte. Beraber olamasak da yapabileceğimiz bir sürü şey var. Yeter ki boş durma demiş Rıza. Kafandaki fikirlerden birini gerçekleştir. Ali hak vermiş Rıza'ya. Oyun oynarken hep seni hatırlayacağım demiş boynuna sarılırken. Ama en güzeli de ne olmuş biliyor musun Nadirciğim? İki arkadaş kafa kafaya verip üretmeyi öğrenmişler. Boş durmamayı, vakitlerini değerlendirmeyi, keyifle yaşamayı öğrenmişler. Bu onları her şeyden çok mutlu etmiş. Ayrılırlarken birbirlerine çok güzel anılar hediye etmişler. Birbirlerine verdikleri sözü hep akıllarında tutacaklarmış. Başkalarının fikir vermesini beklemeden düşünüp kendileri fikir üretecekler, ne yapacaklarını bulacaklar ve vakitlerini hiç boşa harcamayacaklarmış.
1: Boş durmak yok.
0: Evet Nadirciğim. Allah çalışan kullarını çok sever.
1: Bizim gibi.
0: Evet, aynı bizim gibi. Ve bu hikaye de böyle bitmiş dostum. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Rıza'nın, biri Ali'nin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da maviye boyayalım. Biraz renkten bir şey olmaz dostum. Gel buraya. Gel diyorum sana. Bir izin versen nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Nereye bakıyorsun?
1: Yağmurdan sonra çıkan şeye bakıyorum.
0: O şeye ben de bakabilir miyim? Aa, çok güzel, çok sevimli bir kuş.
1: İşte bu güzel ve sevimli kuş her yağmurdan sonra ortaya çıkıyor.
0: Peki, yağmurdan sonra daha başka ne gibi şeyler ortaya çıkıyor?
1: Salyangoz da yağmurdan sonra dışarı çıkıyor.
0: Hani, nerede?
1: İşte bak, orada. Kelebekler de, arılar da.

0: Başka?
1: Başka? Bu şey de ama adını bilmiyorum.
0: Ha, o şey mi? O bir solucan.
1: Peki solucanlar neden yağmurdan sonra ortaya çıkar?
0: Solucanlar toprağın altında yaşayan canlılardır. Burası nemli olduğundan onlar için daha elverişli bir ortamdır. Toprağın üstü ise kuru veya sıcaktır. Solucanların yaşaması için hiç de uygun değildir yani.
1: Tamam, anladım. Solucanlar yağmurdan sonra ortaya çıkıyorlar çünkü...
0: Evet.
1: Artık toprağın üstünde ıslak olduğu için daha hızlı ve daha rahat hareket edebiliyorlar.
0: Aferin sana Ayşe. Senin de gördüğün gibi dünyamızı sadece diğer insanlarla değil, çeşitli bitki ve hayvanlarla da paylaşırız. O yüzden diğer canlılara da saygı duymalıyız.
1: Yani onlara iyi davranmalıyız. Çünkü Allah iyi davrananları sever.
0: Maşallah. Sen bu bilgileri kimden öğrendin?
1: Annemden. Ben kedi, kelebek ve çiçek gibi canlıları da çok seviyorum.
0: İşte bu canlıların bazısı gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Neyse ki hikayemizin kahramanını görebiliyoruz. Onunla daha çok bağ, bahçe veya tarla gibi yerlerde karşılaşıyoruz.
1: Sen kimden bahsediyorsun?
0: Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki solucan Kibi'den.
1: Yeni hikayemizin kahramanı bir solucan mı?
0: Evet. Kimi çok çalışkan bir solucandı. Toprağın altındaki işlerini bitirince başını dışarı çıkarıp etrafa bakındı. Yemyeşil ağaçları, çiçeklerle bezenmiş kırları, neşeyle uçan arı ve kelebekleri gördü.
1: Az önce ben de arı ve kelebek gördüm.
0: İşte Kimi de tıpkı senin gibi bunları görünce sevinip, aman Allah'ım bu ne güzellik dedi. Onun sesini duyan bir bal arısı küstüp çiçeğinin üstüne kondu.
2: Evet, güzel olduğunu ben de biliyorum
0: diye kısıldı. Yani biraz gururlandı bal arısı. Sonra Kimi'ye dönerek,
2: biliyor musun
0: dedi.
2: Ben ve arkadaşlarım çok çalışkan arılarız. Çiçeklerden topladığımız polenlerle bal yapıyoruz.
1: Peki Kimi ona ne dedi?
3: Öyle mi? Çok güzel. Ben ve arkadaşlarım da çok çalışkan solucanlarız. Her gün toprağın içinde küçücük tüneller açıyoruz. Bu tüneller sayesinde toprak havalanıyor. Böylelikle yağmur suyu da ta derinlere kadar iniyor
0: dedi. Bal arısı onun sözlerini pek önemsemedi.
2: Sen ve arkadaşların daha başka ne işe yararsınız ki
0: diyerek havalandı.
1: Ama bal arısı çok kaba davrandı. Birisi bana öyle davransaydı çok üzülürdüm.
0: Kimi de arının bu kaba davranışına çok üzüldü zaten. Arkadaşlarının yanına dönmek için tekrar toprağın altına gireceği sırada bir ses duydu.
1: Bir ses mi duydu? Sakın bu sesi bir fil çıkartıyor olmasın?
0: Hayır.
1: Öyleyse bu sesi... Havlayan bir köpek çıkarmıştır.
0: Hayır, o da değil.
1: Tren mi?
0: Hayır, bu ses bir yardım çağrısıydı. Birisi,
2: imdat, kurtarın beni, kimse yok mu? İmdat, imdat diye bağırıyordu.
1: Acaba bu ses kimden geliyor?
0: Kimi de senin gibi merak edip sesin geldiği yöne doğru bakınca bir de ne görsün?
1: Ne görmüş?
0: Hani az önce konuştuğu arı vardı ya.
1: Evet.
0: İşte bu ses ondan geliyordu. Aniden esen rüzgarda dengesini kaybettiği için yere düşmüştü. Üstelik düştüğü yer bir bataklıktı. Bal arısı bu bataklıktan kurtulmak için çırpındıkça daha da dibe batıyordu.
1: Eyvah! Şimdi ne olacak?
0: Kimi hemen toprağın altına girip küçük bir tünel açtı. Bu tüneli kullanarak bal arısının yanına kadar geldi. Bal arısı onu görür görmez sevinçle haykırdı.
2: Beni kurtarmak için mi geldin?
0: Kimi güler yüzle... Evet dedi. Sonra onun etrafında kıvrılarak dönmeye başladı. O döndükçe çamurumsu toprak yukarıya doğru çıkıyordu. Bal arısı da toprakla birlikte yükseldi, yükseldi, yükseldi ve en sonunda kurtuldu. O sevinçle kanatlarına yapışan bataklık çamurunu temizlemeye başladı.
1: Aferin Kimi'ye. O çok iyi yardımsever bir solucan.
0: İşte o çok iyi yardımsever solucan tam gitmek üzereyken...
2: Hey solucan kardeş, az önceki kaba davranışımdan dolayı utanıyorum. Senin açtığın tünel sayesinde bataklıktan kurtuldum. Düşüncesizce hareket ettiğim için senden özür dilerim
0: dedi bal arısı. Kimi de
2: bir şey değil
0: diyerek tünelin içine girdi. O günden sonra da arkadaşlarıyla toprağı havalandırmaya devam etti.
1: Teşekkürler.

0: Çok güzel bir hikayeydi. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun?
1: Neyi?
0: Acaba yağmurdan sonra daha başka kimler dışarı çıkıyor?
1: Bazen güneş de ortaya çıkar. O sıcacık tebessümüyle dünyamızı ısıtır.

0: Evet, görüyorum.
1: İstersen biz de dışarı çıkabiliriz.
2: Hazır dışarı çıkmışken oyun parkına da gideriz.
0: Tabii ki isterim.
1: Ama önce parka gitmek istediğimizi annene de söyleyebilirsin. Belki o da bizimle gelmek isteyebilir. Ha? Ne dersin?
0: Anne! Anne!

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamünaleyküm. Olamaz.
1: Ali, aleykümselam oğlum. Hayrola, iyi misin?
0: Ben iyiyim Arif baba. İyi olmasına da buraları hep berbat ettin.
1: Estağfurullah Halicim. Hiç kafana takma. Onları zaten orada bırakmaya niyetim yoktu. Üst katta onlar için yeni bir yer hazırladım.
0: O zaman yerleştirmene ben de yardım edeyim. Ne dersin?
1: Seni bana Allah gönderdi derim Ali. Ben de tam birilerinden yardım mı alsam diyordum. Hadi gel. Allah senden razı olsun Ali'ciğim. Sen gelmesen daha bu işin başında olurdum.
0: İsabet oldu Arif baba. Bu da kitaplığa mı gidecek?
1: Yok Ali. Bu benim bir süredir ilgilendiğim kişisel bir konu.
0: Bu sensin.
1: Hafiyeliğine diyecek yok doğrusu.
0: Yani demek istedim ki bu senin bahçen mi?
1: Evet. Babadan yadigar ufak bir alan. Ben de yaşlandıkça bahçeciliğe sardım. Çok becerikli değilim ama hafta sonları uğraş oluyor işte.
0: Burası çok güzel görünüyor Arif baba. Bu hafta sonu ben de seninle gelebilir miyim? Hem çalışır hem de piknik yaparız.
1: Hay hay Ali'ciğim, neden olmasın?
0: Allah razı olsun Arif baba. Çok mutlu olurum.
1: Dur oğlum, sakin ol. Nereye şimdi?
0: Hemen gidip üstüme başıma seninki gibi bahçıvan kostümü ayarlayacağım.
1: Peki bakalım. Dikkatli ol.
0: Yaşasın. Bu hafta sonu piknik yapıyorum.

Böyle bir şey hayatımda görmedim. Sanki Muson ormanlarındayız. Bizim piknik işi yalan oldu galiba.

0: Aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam Bilge.
0: Hayrola, ne bu yüzünden düşen bin parça?
1: Hiç, havadandır.
0: Hı? Allah Allah, açık dükkanın kapısı neden çalınır ki? Aa, bak sana gelmiş. Üzerinde senin adın yazıyor.
1: Ama kim bana bir şey gönderir ki? Hem de şifreli.
0: Bana sanki yeni bir bilmeceymiş gibi geldi. Ama bu konunun uzmanı sensin tabii.
1: Hmm. Benim olan bir şey. Ancak çoğunlukla başkaları tarafından kullanılıyor. Şifre bu sorunun cevabı olmalı. Bunun dışında kutuda başka bir şey yoktu. Şey dışında. Şey. Ah, ismimin yazdığı bu ufak kağıt parçası dışında. Tuhaftır. Tam da şifreyi tuşlayacağım yere yapıştırılmış. Benim olan bir şey ama hep başkaları kullanıyor. İsmim yani Ali. Ha? Cevabı sorunun içine saklamışlar. Zekice. Ha? Ha? Tam oldu. Bunu kim yolladıysa benden dışarı çıkmamı istiyor olmalı. Ama nereye? Berba. İki kelime olmalı. Ama biletin koçanı yırtılmış. Hemen araştırmaya başlamakta fayda var. Hadi Allah yardımcım olsun.

0: Kesim'de bir filmleri var mı? Selamun aleyküm Gazanfer amca.
1: Aleyküm selam Ali. Hayrola?
0: Elimde bir bilet var da, acaba senin dükkanda düzenlenen mezatlarla bir alakası olabilir mi diye sormaya geldim.
1: Elindeki biletin ne bileti olduğunu bilmiyor musun yavrum?
0: Maalesef. Esrarengiz bir vakanın ortasındayım. Bu da bir ipucu.
1: Ben de mezat yok bugün. Hem biletlerimiz de böyle değil. Bana sorarsan bu bilet buralara ait değil Ali.
0: Yani?
1: Yanisi sana yol gözüküyor.

0: binecek var.
1: Hoş geldin yeğenim. Bu biletli bir tur otobüsü. Belediye otobüsü değil. Sende bilet var mı? Eyvallah yeğenim. Atla.

0: Bereket bahçeleri.
1: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Ali, bu tarafa.
1: Selamun aleyküm Arif Baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin. Allah var, bu sefer başarıp başaramayacağından emin değildim tam olarak.
1: Kolay olmadı cidden Arif Baba. Bu sefer aradığım kelime bereket miydi öyleyse?
2: Tam üstüne bastın Ali. Bereket, nimet, bağış, Allah'ın karşılıksız vermesi demek. Ama bir anlamı daha var, biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
2: Biraz daha düşün.
1: Yağmur mu?
2: Doğru. Yağmur demek bereket. Yağmur Allah'ın bereketidir Ali. Bu yüzden bereket yağıyor denir.
1: Yani bir haftadır bereket yağıyor.
2: Senin moralini bozmuştu bu yağış. Ama hayat veriyor toprağa. Baksana nasıl da yeşermeye başladı bile her yer.
1: O zaman Allah bereket versin dediğimizde de aslında işlerin iyi gitmesi ve Allah'tan bolluk diliyoruz değil mi?
2: Evet Ali'ciğim. Bereket Allah'tan gelir. Hadi gel,

0: yoksa...
1: Piknik ille de güneşli havalarda yapılır diye bir kaide mi var Ali? Bereket yağsın şakır şakır. Biz yine keyfimize bakarız.
0: Yaşasın.
1: Sabırdan da bahsetmiştik sanıyorum bir zamanlar.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata. Her gün aynı.

0: ya, yine mi? Daha yeni temizlemiştim ben bu masayı.
1: Hayrolsun Zehra. Hey heylerin üstünde yine.
0: Ney neylerim hocam?
1: Hey hey hey hey.
0: Hey hey mi?
1: Evet hey hey.
0: O ne?
1: Bildiğimiz hey hey yahu. Hey hey.
2: Halay mı çekiliyor? Ne oluyor? Hey hey hey. Böyle bir şarkı vardı sanki ya, değil mi?
1: Hangisiymiş o Emin?
2: Şey. Heh, buldum. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Hey hey Bolu Bey'ine. Hey hey.
0: Aman ne komik.
1: Hah, bizim hey hey de bu. Zehra'nın hey heyleri. Takılıyoruz Zehracığım. Seni biraz kızgın gördüm de neşelenmeni istedim. Kusura bakma.
2: Ben de takıldım Zehra abla. Hakkını helal et.
0: Helal olsun. Ama gerçekten çok kızgınım.
3: Hayırdır inşallah abla?
0: Baksanıza. Birisi çayı dökmüş, temizlemeden gitmiş. Bari haber verseydi ben temizlerdim.
4: Belki acil

0: Bir şey olmuştur Zehra. İşin aslını öğrenmeden kızmamak gerekir.
1: Haklısın Hakkı baba. Düşünemedim.
0: Aklıma takılan bir şey var çocuklar.
2: Nedir Hakkı baba?
0: Eğer çay dökülmüşse bardak nerede?
3: Hakikaten ya.
1: Hiç aklıma gelmemişti. Şimdi ilgimi çekmeye başladı konu.
4: Eyvah eyvah. Ablamın dedektiflik damarı tuttu yine.
0: Aman Zehra. Belki de bardak bir yerde düştü, kırıldı. Sana güveniyorum. İnanıyorum ki o bardağın camları birinin elini kesmeden sen bu işi çözersin.
1: Evelallah Hakkı baba.
0: Hadi Selim, biz de gidip şu sadaka taşı meselesini çözelim.
3: Çözelim Hakkı baba.
5: Sadaka taşı mı?
1: Sadaka taşı da nedir?
4: Sadaka olarak taş mı veriliyormuş?
2: Sanmam.
1: Öğrenmemiz lazım.
4: Sen önce şu bardak meselesini öğren dedo.
1: Dedo mu?
4: Evet dedo. Yani dedektifi kısaltması. Çok komik değil mi ya?
1: Hayır Harun, hiç komik değil.
4: Nereye gittiler bunlar ya? Gülmezseniz gülmeyin ya. Allah Allah. Bir dakika ya. Hangisi ne tarafa gitti?

0: Oldu bitti elhamdülillah.
1: Hakkın ödenmez Hakkı baba.
0: Ne demek Selim? Hem ihtiyaç sahiplerine bir faydamız olsun hem de geleneğimiz yaşasın, değil mi?
1: Eyvallah. Korkuttunuz bizi Harun.
2: Özür dilerim hocam, heyecanlandım. Sadaka taşı bu mu Hakkı baba?
0: Evet Emin.
2: Anlatsana Hakkı baba, nedir bu taşın hikayesi?
0: Anlatayım Harun. Sadaka taşı Osmanlı dönemlerinden kalma bir gelenektir. Eskiden maddi yardımda bulunmak isteyen insanlar yatsı namazına yahut sabah namazına gidip gelirlerken bu taşın üzerinde bulunan oyuğun içine para bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri de gelip alırlardı.
2: Neden yatsı ve sabah namazları Hakkı baba?
0: Çünkü bu iki namaz esnasında hava karanlık olur.
2: Karanlık mı?
1: Müsaade var mı Hakkı baba?
0: Buyur Selim.
1: Bakın çocuklar, yardımlaşmak gizli olur. Çünkü yardım ettiğimiz kişiler mahcup olabilir. Üstelik yardım edenler de bunu gösteriş için yapmamış olurlar. Bu yüzden sadaka taşı ile yapılan yardımlar karanlıkta yapılırdı.
2: Anladım. Karanlıkta kimse kimseyi göremez. Böylece kimse de mahcup olmaz.
0: Kesinlikle öyle Emin'ciğim.
3: Vay!
1: Yok arkadaş, bugün bize rahat yok.
2: Hakikaten abla ya, ödümüzü koparttın.
1: Diyene bak hele. Az önce bizi korkutan Bekçi Hasan Efendi'nin düdüğüydü sanki.
3: Aa, sadaka taşı bu mu?
2: Ne sandın? Yavaş ol Harun. Biz de yeni öğrendik zaten.
0: Bir ara Emin sana bu taşın hikayesini anlatsın.
2: Zevkle Hakkı baba.
1: Ne yaptın bardak işini Zehra?
3: Suçluyu buldum hocam.
1: Vay be. Kimmiş peki?
3: Havuzun yanında bir su birikintisi gördüm. Su dağılmamıştı. Demek ki bu su havuzdan dökülmüştü. Havuza bir şey düşmüş olmalı diye düşündüm. Fakat havuzun içinde herhangi bir şeye rastlamadım. Dikkatlice baktığımda havuzun içinde bulunan bardağı gördüm. Bardağın ağaçtan düşmüş olabileceğini düşündüm. Çünkü ancak dik düşen bir şey bu suyu havuzdan kenara atabilirdi. Ve bir ses duydum. İşte suçlu bu yaramaz kargaymış.
1: Bravo.
0: Gerçekten şaşırtıcı bir zeka. Tebrikler Zehra.
2: Hep söylerim. Dedektif gibisin Zehra abla.
3: Dedo!
2: Aman Harun ya.
0: Ne oluyor çocuklar?
2: Harun bu

0: Zehra ablaya hep dedo deyip durdu. O da kızdı.
1: Dedo ne ya?
2: Dedektifin kısaltması. Ama şakaydı sadece. Eğlenmek için.
1: Oo, saat gelmiş. İkindi ezanı okunacak Emin. Hadi bakalım, bugün senden dinleyelim.
0: Hemen hocam.
1: Hadi bakalım Harun. Sen de mikrofonu kurmasına yardım et.
2: Tamam hocam.
3: Zehra çok üzüldü Selim. Gidip biraz gönlünü alalım.
1: Alalım Hakkı baba. Ah Harun, ah.
3: Sıkıntı yapma Selim. Anlayacaktır yaptığının yanlış olduğunu.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Bu çocuklar gerçekten çok hızlı.
3: Ve dakik.
1: Kesinlikle.
3: Hadi bakalım. Biz de namazımızı kılalım da Zehra'nın yanına gidelim.

0: Emin gördün mü? Emin! Ne oluyor? Ne oluyor ya? Korkutma beni!
1: Yaklaş, kulağına söyleyeceğim. Yetmez, az daha yaklaş.
0: Görmedim. Ne bağırıyorsun, düzgün söylesene.
1: Sen de düzgün sorsana. Kapıyı vurup bağırarak soruyorsun.
0: Saatimi gördün mü?
1: Görsem ne olacak? Korkudan konuşmayı unutursam söyleyemem ki yerini.
0: Haklısın.
1: He?
0: Haklısın dedim. Özür dilerim. Hakkını helal et.
1: Helal olsun.
0: Saatimi gördün mü Emin?
1: Harun.
0: Şaka şaka.
1: Zehra ablaya sordun mu?
0: Söylemez ki. Çok kızmış bana. Bugün hiç konuşmadı.
1: E haklı ama.
0: Aman ya. Boş ver şu dedoyu. Tesadüfen bardağı buldu diye kendini dedektif sanıyor işte.
1: Bence bu işte iyi.
0: Ya he he. Onu bırak da yardım et bana. Buladım saatimi.
1: Nerede çıkardığını hatırlıyor musun? Sabah gelirken takıp takmadığını hatırlıyor musun? Birisine ödünç verip vermediğini. Sen bu saati bulamazsın dostum.
0: Ben bulmayacağım ki. Biz bulacağız.
1: Hayda.
0: Hadi kalk hadi.
1: Yapma Harun ya.
0: Hadi Emin hadi.
1: Of.
0: Aslansın be.
1: Tabii tabii ver gazı.
2: Çocuklar nerede? Hiç görmedim bugün.
3: Tecrübelerime dayanarak söylüyorum, gelmek üzereler.
2: Nereden anladın Hakkı baba?
3: Ne zaman birisi onları sorsa koşarak geliyorlar.
0: Saatimi gördünüz mü? Ah, saatim!
1: Niye güldünüz?
2: Hakkı baba sizin geleceğinizi saniyesi saniyesine bildi de ona güldük.
0: Saatimi nereden buldunuz?
3: Biz bulamadık Harun. Zehra buldu.
0: Ha?
2: Seni camiden gelirken görmüş. Kolunda saat yokmuş. Orada abdest alırken çıkarmış olabileceğini düşünüp şadırvana bakmış ve oturağın üzerinde bulmuş.
1: Vay be! Zehra abla gerçekten dedektif.
3: Ama onunla alay ettiğin ve lakap taktığın için sana kızgın. Bize getirdi. Kendisi vermek istemedi sana.
0: Ben sadece...
1: Biliyoruz Harun, eğlenmek istedin. Ama başkalarını üzerek eğlenemeyiz.
3: Emin haklı. Ayrıca insanların birbirine hoşlanmadığı bir isimle hitap etmesini peygamberimiz de hoş görmemiştir.
0: Haklısınız. Ne yapsam ki?
3: Zehra'yı bulup teşekkür edip helallik isteyebilirsin.
2: Bir de onun dedektifliğini övebilirsin mesela. Hoşuna gidecektir.

0: ve Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne.

0: ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
2: Zikri, yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
1: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
2: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
1: Of, ne yapacağız peki?
2: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
1: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım, güzel gelse de gezmek.
2: Doğru kararı vereceğini biliyordum arkadaşım.
3: Ay, aman, amma yoruldum. Arkadaşlar, şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
1: Almaz, olur muyuz hiç, ama neden bize vereceksin?
3: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
1: Çok teşekkürler Mesut.
3: Hadi, Allah'a emanet.
2: Gördün mü Zikri? Bak, nasibin ayağına geldi.
1: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik, bolca nasiplendik.
2: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
4: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: bebek geliyor.
1: Oh, bugün çok yoruldum. Annemden bana masaj yapmasını isteyeceğim. Yumuşacık yüzgeçleriyle masaj yapar bana. Anne! Hı? Bunlar? Bunlar da ne? Tam da zamanında çaldı zil. Şunlara bakın. Bir sürü hediye almışlar bana. Girin, girin, girin. Girin.
2: Dostum, biz geldik.
1: Bugün sürprizler üst üste geliyor. İçeri girin. Annem ve babam bana bir sürü hediye almış.
3: Bir sürü paket.
4: İçinde oyuncaklar olmalı.
1: Bunun içinde de geçen gün beğendiğim tenis seti var bence.
4: Meraktan şişeceğim. Oy, şiştim işte.
1: Tamam tamam, kimse şişmesin. Hediyeleri açıyoruz.
0: Hey!
1: Bu minicik şey de ne?
3: Şapka olabilir mi?
4: Sanmam. Bu kuzenim Paf'ta da var.

0: zaman Puff bunun ne olduğunu bilebilir. Ona mı sorsak?
1: Ona sorsak da bize cevap veremez. Verse de biz anlayamayız.
2: Neden ki? Konuşamıyor mu?
1: Yani o konuştuğunu sanıyor. Agudu bugudu.
3: Aa, o bir bebek balık. Ve bu şey de bir bebek zıbını.
0: Allah Allah. Bu nasıl karıştı ki buraya? Neyse, bir yanlışlık oldu bence.
2: Her neyse, diğer kutulara bakalım.
3: Burada minik bir şey var.
0: Aa!
2: Bu bir emzik.
0: Bu nasıl olur? Bu emzik bebek balıklar için.
1: Ve süt içmek için biberon.
4: Bunun tek bir anlamı olmalı.
0: Hayır, olamaz. Puf.
2: Woohoo!
1: Au!
4: Sen de bize katılsana güçlü.
2: Güçlü, neyin var dostum?
0: Dünkü hediyelerin kime ait olduğunu öğrendim.
3: Kim içinmiş?
0: Ben oyuncaklarımın dişlenmesine hazır değilim.
5: Kardeş geliyor.
0: Evet, olamaz, olamaz. Annem ve babam minicik, tatlı mı tatlı bir kardeşin olacak dedi.
4: Ay, bu çok tatlı. Düşünsenize, minicik yavrucuk bir köpek balığı.
0: Bıraksana kardeşim. Bırak, bırak.
2: Hey, güçlü.
0: Sadece hayalmiş. Evde bebek bir balık istemiyorum.
1: Aslında bebekler çok şirin oluyor. Bir kere kuzenim Puff bize gelmişti. Sonra odama bir girdim ki ne olmuş? Tüm oyuncaklarımı ısırmıştı. Üstelik hepsini ağzına sokmuş. Hepsi ıslaktı.
3: Çünkü o bir bebek.
6: Hayırlı olsun güçlü. Bu ne güzel bir haber. Kardeşin olacakmış. Ve Puff'u kuzeni onun oyuncaklarını isteyerek ısırmadı. Sadece dişleri kaşınıyordu.
0: Ama öğretmenim, bir görseydiniz annem ve babam onun için bir sürü hediye almışlar.
6: Neler almışlardı?
0: Biberon, zıbın, emzik.
6: Bebeğin ihtiyaçlarını almışlar. Tıpkı senin ihtiyaçların gibi. Kalem, defter veya oyuncak.
2: Bak, böyle böyle yüzgecini yere vuracaksın. Sonra hop uçuyoruz.
3: Ay, öğrendim galiba. Teşekkürler kardeşim.
1: Güçlü. Belki de kardeş sahibi olmak düşündüğünden çok daha eğlenceli ve iyidir.
2: Aa, dikkat et! Taş!
3: İyi misin kardeşim?
4: Ay, kardeş olmak gerçekten çok özel.
0: Galiba haklısınız öğretmenim. Düşünsenize, kardeşim olduğunda ona bisiklet sürmeyi öğretebilirim.
2: Senden öğreneceği çok şey var dostum. Sen iyi bir abi olacaksın.
6: Hatta kardeşin için belki biz de bir hediye hazırlayabiliriz.
0: Bu çok güzel olur öğretmenim. Ama ne?
4: Ninni.
1: Bebekler ninniyle uyur.
6: Ona bir ninni yazalım. Hadi başlayalım.

0: sarılmış.
1: Annesi ona sarılmış. Babası ona sarılmış. Abisi ona sarılmış. Ablası ona sarılmış.
0: Bebek balık sevgiyle. Pişt.

0: zıplar zıplar. Top.
1: Hayır hayır, canlı bir varlık.
0: Ay, ıslanacağım şimdi. O zaman çekirge, çekirge.
1: Hayır hayır, havuç sever.
2: Balon patlıyor.
0: Buldum. Havuç yiyorsa, zıplıyorsa tavşan, tavşan.
3: Bildi.
4: Güzel tarif et bana güçlü. Ha?
5: O iş bende dostum. Sıcak.
4: Buldum. Çay.
5: Hayır. Sarı renkli parlak.
4: Sarı renkli parlak. Bir de ninemin küpeleri.
5: Hayır hayır. Isıtır. Yuvarlak.
2: Süre doldu.
4: Olamaz. Islandım.
5: Güneş güneş. Bilemedin ki.
6: Islanmayı dert etme kapır. Zaten suyun içindeyiz.
4: Yengeç yine çok haklısın.
3: Oo incilerim. Epey geç olmuş. Hadi herkes çadırlarına.
0: Yo yo yo, bir oyun daha oynayabilir miyiz lütfen?
3: Puf, bu geceki 5. oyunumuz.
0: Lütfen öğretmenim, lütfen. Yakalamaca? Ha? Ne dersiniz arkadaşlar?
2: Benim çok uykum geldi yavru balıklar. Size iyi geceler.
7: Biz de uyusak iyi olur Puf. Yarın oynarız bence.
1: Ben uyudum bile. Öğretmenim, ben Puf'la bir kez yakalamaca oynamak istiyorum.
3: Tamam, sadece bir kez. Hadi başlayın.
0: Yaşasın. O zaman şimdi seni yakalayacağım. Yakaladım.
1: Yakaladım. Puf, ben de uyumalıyım.
3: Sen de çok yoruldun Puf. Hadi artık çadırına geç ve dinlen, olur mu incim?
0: Ama ben tek başıma uyumam ki. Yengecin çadırında uyurum belki. Oy, sanki gök gürlüyor. Ah tamam, şimdi sustu. Burada da uyuyamam. Burası rahat değil. En iyisi güçlünün çadırı. Oy, güçlü çok hareketli uyuyor. Kafama kuyruk çarptı. Burada da uyuyamam. Dostum Kıpır.
4: Yani evet, dünyayı kurtaran balık benim.
0: Bana mı dedin dostum?
4: Elbette, ben kahramanım.
0: Uyurken bile konuşuyor. Burada da uyuyamam. Tek de uyuyamam.
3: İncim, neden hala çadırına geçmedin?
0: Öğretmenim, aslında ben tek başıma uyuyamıyorum.
3: Yatağın mı rahat değil?
0: Bilmiyorum, denemedim ki. Kıpır'la uyumayı denedim, sürekli konuşuyor. Güçlü kuyruğunu hareket ettiriyor. Ama yine de herkes tek başına çok rahat uyuyabiliyor.
3: Demek ki herkesin bir uyuma şekli var. Ben sana eşlik edebilirim. Sen uyuyana kadar sana bir hikaye anlatayım.
0: Çok teşekkür ederim öğretmenim.
3: Söyle bakalım, en rahat yatak hangisiydi?
0: En rahat yatak burası öğretmenim. Ama siz yanımda kalın. Çünkü ben tek uyuyamam. Hem burası çok karanlık.
3: Artık karanlık değil. Gece lambanı yaktım.
0: Evet, artık değil.
3: Şimdi yavaşça gözlerini kapat. Ben de sana bir hikaye anlatayım. Bir zamanlar bulutların en üstünde bir saray varmış.
0: Bulutların en üstünde bir saray. Yatağım sanki bulutların üzerinde.
4: Hala uyuyor mu?
1: Puf! Puf!
0: Hey! Sabah olmuş. Tek başıma uyumuşum. Başardım! Başardım!
5: Neyi başardın Puf?
0: Tek başıma uyumayı.
3: Aferin Puf.
4: Neler olduğunu hala anlamadım.
0: Bunu size bir şarkıyla anlatayım.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: πέρα.
1: Fionk. Güneş tepelerin ardına doğru çekilmiş, hava hafif hafif kararmaya başlamıştı. Kuşlar ağaçlarda neşeyle cıvıldıyorlardı. Ayla ve Bera da bahçede oyunlar oynamaya devam ediyordu. İki küçük kardeş birlikte oyun oynamaya başlayınca zamanın nasıl geçtiğini hiç ama hiç anlamazlardı. Hatta birlikte kumlardan kaleler de yapmışlardı. Kalelerin de arasına yollar yapmış, yolların üzerine de arabalarını ve bebeklerini koymuşlardı. Neşe ile bebeklerini konuşturuyor, arabalarını sürüyorlardı. Kalenin etrafında dolaşıyor, dökülen kumlarını tamir ediyorlardı. Oyunun en güzel yerinde annelerinin sesini duymuşlardı. Anne, Ayla ve Bera'ya eve dönmeleri için sesleniyordu. Güneş tepelerin ardına gitmiş, hava yavaş yavaş kararmaya başlamıştı.

0: düştü. Hem yemek vakti de gelmişti. Ayla ve Bera için artık eve dönme zamanı gelmişti. Hemen oyuncaklarını toplamaya başladılar. Mavi arabayı, kırmızı arabayı, bebekleri, kovaları, kürekleri özenle toplayıp evlerine koşmuşlardı. Akşam yemekleri yenmiş, sofralar toplanmış, tatlı sohbetler edilmiş, oyunlar oynanmıştı. Uyku vakti de yaklaşmıştı. Ama o da ne? Ayla'nın en sevdiği oyuncağı Fionk yoktu. Bera buna çok şaşırmıştı.
1: Ama sen Fionk'u yanından hiç ayırmazsın ki. Kesin burada bir yerdedir.
0: Ayla ve Bera hemen etraflarına bakmaya başlamışlardı. Fionk'u koyabilecekleri bir sürü yer vardı etraflarında. Belki oyun oynarlarken koltuğun altına kaçmıştı. Ayla ve Bera hemen koltuğun altına baktılar. Ama orada yoktu. Belki yastıkların arkasında kalmıştı. Hemen yastıkların arkasına baktılar. Ama orada da yoktu. Masanın altına, sandalyenin üzerine, dolaplara, sehpalara. Akıllarına gelen her yere ama her yere bakmışlardı. Ayla Fionk'u böyle bulamayacaklarını anlamıştı. Bir arama ekibi kurmaları gerekiyordu. Bera bu fikri çok sevmişti. Ekiplerinin ismini Ayla Bera Oyuncak Arama Ekibi koymaya karar vermişlerdi. Arama ekibi olarak hemen plan program yapmaları gerekiyordu. Ayla'nın tüm gün yaptığı şeyleri, gittiği yerleri bulacak ve Fionk orada mı diye bakacaklardı. Böylece Fionk'u bulacaklardı. Bu sabah Ayla uyanır uyanmaz banyoya gitmiş, elini ve yüzünü yıkamıştı. Oyuncak ayısı Fionk'u banyoda bir yere bırakmış olabilirdi. Lavaboya, dolaplara, havluların yanına, her yere ama her yere baktılar. Ama Fionk hiçbir yerde değildi. Oyuncak arama ekibi vazgeçmemiş ve planlarını uygulamaya devam etmişti. Ayla ve Bera sabah kahvaltı yapmışlardı. Belki Ayla oyuncak ayısı Fionk'u kahvaltı yaparken bir kenara koymuş ve sonra da onu orada unutmuştu. İki küçük kardeş hemen mutfağa koşmuşlardı. Mutfak tezgahının üstüne, masaya, sandalyelere, dolapların içine, her yere ama her yere bakmışlar. Fakat Fionk'u bulamamışlardı. Demek ki Ayla Fionk'u mutfakta unutmamıştı. Fionk mutlaka evin içinde bir yerlerde olmalıydı. Ama nerede? Planlarını uygulamaya devam ettiler. Ayla'nın aklına annesinin onlara kitap okuduğu an gelmişti. Hemen küçük kitaplıkların önüne koşmuşlardı. Anneleri her gün Ayla ve Bera'ya kitaplar okurdu. O gün de yine onlara renkli ve eğlenceli bir kitap okumuştu. Küçük bir tavşanın ormanda yaşadığı maceraları dinleyen Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Küçük tavşanın masalı kitaplıkta duruyordu ama Fionk etrafta yoktu. Kitaplığın tüm raflarına bakmışlar ama Fionk'u yine bulamamışlardı. Peki şimdi ne yapacaklardı? Ayla neşeyle atıldı.
2: Ayla Bera oyuncak ekibi olarak aramaya devam edeceğiz.
1: Hadi o zaman Ayla, bir şarkı söyleyelim.

0: Ayla ve Bera, fiyonku bulmak için babalarıyla birlikte bahçeye de çıkmışlardı. Tüm gün oynadıkları yerlere bakmışlardı. Kale yaptıkları yere, saklambaç oynadıkları ağaca, çimenlere, çiçeklere, taşlara, her yere ama her yere bakmışlardı. Fiyonk bahçede de değildi. Yaptıkları planın üzerinden geçmiş ve tüm gün oynadıkları, bulundukları her yere bakmışlardı. Ayla ve Bera, oyuncak ayı Fiyonk'u ararken gökyüzü iyice kararmış, yıldızlar ışıl ışıl parlamaya başlamıştı. Ay, yıldızların ortasında duruyor, ışığıyla evlerin camlarına doğru süzülüyordu. Tüm gün oyunlar oynayan çocuklar yorulmuş, uyumak için yataklarına gitmeye hazırlanıyorlardı. Güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Bugün odalarında da oyunlar oynamışlardı. Odalarına geldiklerinde etrafı biraz dağınık bıraktıklarını fark etmişlerdi. Arabalar, bebekler, toplar, oyuncaklar olması gerektiği yerlerde değillerdi. Her biri ayrı bir yerde duruyordu. Kimi de halının üzerindeydi. Belki de Fiyonk odanın içinde bir yerdeydi. Oda biraz dağınık olduğu için onu göremiyorlardı. Hemen el birliğiyle odalarını toplamaya başlamışlardı. Oyuncakları oyuncak kutularına, resimli kitaplarını raflarına yerleştirmişlerdi. Odaları derli toplu ve çok güzel olmuştu. Ama Fiyonk yine ortalarda yoktu.
1: Olsun, bugün de Fiyonk olmadan uyurum. Yarın aramaya yine devam ederiz,
0: dedi Ayla.
2: Haklısın Ayla, yarın ararız artık. Benim çok uykum geldi.
0: Oyuncak arama ekibi Fiyong'u bulamamıştı. Oyuncak ayı Fiyong'u arama çalışmalarına artık ertesi gün devam edeceklerdi. İki küçük kardeş yataklarına gitmişti. Uyumak için yorganını açan Ayla bir de ne görsün? Fiyong! İşte karşısındaydı. Meğer bu sabah onu yatağından hiç çıkarmamıştı. Yatağını düzeltirken Fiyonk içinde kalmıştı. Tüm gün onun burada olduğunu unutup her yerde onu aramıştı. Yatağın içine bakmak ne Ayla'nın ne de Bera'nın aklına gelmişti. Neyse ki sonunda Fiyonk'u bulmuşlardı. Ayla ve Bera çok ama çok sevinmişti. Sonunda oyuncak arama ekipleri Fiyonk'u bulmuş ve amaçlarına ulaşmıştı. Bu güzel anı bir şiirle süslediler. Plan yaptık, uyguladık, aşama aşama çalıştık. Vazgeçmedik, hep aradık, sonunda amacımıza ulaştık. Nihayet uyku vakti gelmişti. Ayla ve Bera yaşadıkları bu macera dolu gün için şükrettiler. İki kardeşin el ele verdiği, birlikte oyuncaklarını aradığı bu sevgi dolu gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Olmaz Acıvat. Olmaz.
1: Yahu neden olmasın?
0: Sevmiyorum arkadaş. Yani hoşlanmıyorum. Yani haz etmiyorum. Yani beğenmiyorum. Yani ilgimi çekmiyor. Yani...
1: Onu anladık. Neden sevmiyorsun? Onu söyle.
2: Karagöz evladım, şu çöpü bir atıver.
0: Olur Halime teyze. Çok kalabalık.
1: Yahu ne kalabalığı? Koca sokakta bir sen varsın, bir ben. Bir de Halime teyze.
3: Karagöz efendi, benim şu çöpü de atıver.
0: Olur Haydar abi.
1: Tabii, bir de Haydar abi. Yani kalabalık falan değil.
0: Hacıvan, kalabalık diye sokağa demedim. Hani sordun ya, neden sevmiyorsun diye.
1: Ha, anladım. Sen kalabalığı sevmiyorsun.
0: Aynen. Takdir edersin ki şenlikler kalabalık olur.
1: Canım, dert ettiğin şeye bak. Seninle ayrı bir köşede birkaç arkadaşla oturur, sohbet ederiz.
0: Madem şenlikte ayrı oturacağız, gelin benim evde oturalım.
1: Olmaz.
0: Neden olmasın?
2: Karagöz!
0: Ya Fatma abla, şu şişe atılır mı yahu? Yere düşse kırılır, çoluk çocuğun ayağına batar.
2: Senin tutacağını bildim ben. Tutarsın sen.
0: Gazı da verdin. Hadi bakalım.
1: Maşallah mahallenin çöpçüsü gibi tüm çöpleri topladın gözüm.
0: Bunların hepsi tek yaşayan insanlar Hacıvat.

0: kimsesi yok. Ben her zaman onların çöpünü de atarım. Pazardan ihtiyaçlarını da alırım.
1: Vay Allah senden razı olsun Karagöz. Tek olmak zordur. Sen onların işlerini kolaylaştırıyorsun. Allah da seninkini kolaylaştırsın.

0: Ben önce tabii.
1: Tatlı mı? Neden daha önce söylemesin bunları Hacivat?
0: İnsan son kozunu en başta söyler mi Karagöz? Hem küçük ayrıntılar bunlar.
1: Aman ne küçük. Bekle beni. Hadi gidelim.
0: Nereye?
1: Dalga mı geçiyorsun? Şenliğe dedin ya.
0: Ha, şenlik akşam.
1: Akşama kadar ne yapacağız peki?
0: Sen eve git, biraz hazırlan. Süslen, püslen. Giyin, kuşan. Karagöz.
1: Süslen, püslen. Çiçeklere, böceklere seslen. Giyin, kuşan. Keyifler yerinde paşam. Yemek ye, şerbet iç. Buna doyulur mu hiç?
0: Te Allah'ım. Ne kadar mutlu oldu ya.
1: Elbisem yeşil yeşil, parlıyor ışıl ışıl. Şenliğe gidiyoruz. Haydi Hacivat, çabuk ol.
0: Sanki sona uymadı Karagöz'üm.
1: Öyleyse sen söyle bir tane de görelim.
0: Tamam. Şenlik bekliyor bizi. Gülüyor Karagöz'ün yüzü. Yürüyoruz yan yana. Yürüyoruz yan yana. Ha, buldum. Yürüyoruz yan yana. Şenliğe gidip eğleneceğiz çokça.
1: Bana söyleyene de bak.
0: Aman be.
1: Tamam tamam, takılıyorum. Nereden gideceğiz şimdi?
0: Hayda. Bu yol düz değil miydi ya?
1: Demek ki değilmiş.
0: Yazı tura mı atsak?
1: Olmaz. Yazıyla turayla değil. Düşünerek bulmak lazım.
0: Öyleyse sağdan gidelim.
1: Bu kadar düşünme Hacivat. Beyin hücrelerine yazık.
0: Nasıl yani?
1: Ne düşündün de bu kadar hızlı karar verdin Allah aşkına?
0: Sağlam kelimesinin ilk hecesi ne?
1: Hece ne ki?
0: Yani ilk üç harfi.
1: Harf ne ki?
0: Of! Sağlam kelimesi sağ ile başlamıyor mu?
1: Ha, doğru. Ne olmuş?
0: Nasıl ne olmuş? Sağlam kelimesi sağ ile başlıyorsa, sağdan gidersek sağlam gitmiş oluruz.
1: Hayatımda duyduğum en mantıklı şey. Haydi gidelim Hacı Cavcav. Geç kalacağız. Ne yapsak ki?
0: Sağdan gidelim.
1: Haydi o zaman.
0: Sağdan.
1: Seni var ya, bir pataklarım sağlam yerin kalmaz.
0: Ne ya? Sen sordun, ben söyledim.
1: Bir kere söyledin eyvallah. Bir kere daha söyledin yine eyvallah. Biz sabaha kadar sağdan gidip gidip kayıp mı olacağız be?
0: Aman sen bilirsin. Aha yol ayrımı. Sen karar ver bu sefer.
1: Sağdan gideceğiz.
0: Neden?
1: Çünkü sağlam kelimesinin ilk üç hecesinde sağdan gidin yazıyor. Ondan dolayı.
0: Of, yürü hadi. Hayırlı günler Çelebi.
2: Sizlere de hayırlı günler azizim.
3: İki kaçak ararız, gördün mü?
2: Kim acaba?
4: İsimleri Şıracı ve Bozacı. Fakat bunlar çok meşhur suçlular. Muhakkak isimlerini ve kılıklarını değiştirmişlerdir.
2: Muhakkak öyle yapmışlardır. Peki neye benziyorlardı? Görürsem muhakkak haber veririm azizim.
3: Seviniriz Çelebi Efendi. Haydi kal sağlıcakla.
2: Sizler de canım efendim. Eyvah. Bu tarif ettikleri bizim Hacivat ile Karagöz. Allah bilir yine neye bulaştılar. İyisi askerlerden önce bulup uyarmalı. Kendileri teslim olurlarsa daha az ceza alırlar.
4: Bu adamda bir hal var Devrem. Bizden bir şeyler saklıyor.
3: Bana da öyle geliyor Devrem. Ne yapalım?

0: yapalım dersin?
1: Takip edelim. Belki kaçakların yanına gidiyordur.
0: Doğru dersin. Hadi.
2: Nereden uydun ben sana Civan? Gitti güzelim dolmalar, sarmalar, tatlılar, şerbetler.
3: Yahu bana ne kızıyorsun? Sen söyledin en son sağdan gidelim diye.
2: Ya ben nereden bilirim sağ solu? Sen ne dersen onu taklit ettim ben. Benim dertten kurtulmayan.
3: Şşt, sessiz ol.
2: Ne oldu ya?
3: Bu ses.
2: Ya kuş sesi işte.
3: Hayır hayır, iyi dinle.
2: Sonunda kafayı da yedin. Aferin Hacıvan. Bir de akıllı geçinirsin.
3: Bu sesi kuş çıkarmıyor Karagöz.
2: Fil mi çıkarıyor?
3: Hayır.
2: Deve mi?
3: Hayvan çıkarmıyor.
2: Bitki mi çıkarıyor?
3: Hayır yahu, insan çıkarıyor.
2: Ya insan niye kuş sesi çıkarsın?
3: Bak şimdi gözüm. Askerdeyken öğretmişlerdi. Kuş dili diye bir lisan var. Kuş sesine benzer. Düşmanlar ne konuştuğunu anlamasın diye uzaktaki biriyle kuş dilinde konuşurduk.
2: Bu şimdi kuş dili mi?
3: Aynen öyle.
2: Peki ya kuşlar anlar da gidip düşmana söylerse?
3: Of!
2: De bakalım. Ne diyor bu kuş dili?
3: Dur da dinleyeyim. Askerler bizi arıyormuş. Onlardan kaçın. Gidip kendiniz teslim olun diyor.
2: Sor bakalım Hacıvan. Niye arıyorlarmış bizi?
3: Tamam. Cik cik cik cik. Kaçakmışız biz Karagöz. Çelebi uyarıyor bizi.
2: Hayda.
0: Vay vay vay. Bizim Çelebi'ye bak sen. Kaçaklara haber uçuruyor.
1: Dinleyelim bakalım ne diyor. Belki yerlerini bulmamıza yardımcı olurlar.
3: Ağacın üstüne çıkın diyor.
0: Ağacın üstüne çıkın diyor. Biz de çıkalım. Belki de ağaçtadırlar.
3: Daha da yukarı çıkın diyor. Aşağı inin diyor.
2: Şimdi ne diyor Acıcı amcam? Gözünü seveyim söyle. Ağaca çıkarmasın artık bizi.
3: Yok Karagözüm. Bizi mağaraya çağırıyor. Kendisi de oradaymış. Detaylı konuşuruz diyor.
2: Hadi gidelim. Açığa kavuşturalım şu meseleyi.
3: Haydi.
0: Yakaladık galiba devrem. Mağaraya gidiyorlar. Biz de gidelim.
1: Hadi.
3: Geldik Karagözüm.
2: Oo. Burası da karanlıkmış biraz. Neredeler acaba?
1: Buradayız kaçaklar. Gelin.
4: Aman.
0: Yahu baştan neden söylemediniz? Biz de boşuna kovaladık sizi.
5: Hakkınızı helal edin asker ağalar. Boşuna yorduk sizi.
1: Asıl siz helal edin. Korkuttuk sizi. Zaten karargâhtan haber geldi. Gerçek kaçaklar yakalanmış.
3: Aman çok şükür.
2: Şenlik de kaçtı.
0: Öyleyse bu işi tatlıya bağlayalım. Madem şenliği kaçırdınız, karargâhta size güzel bir ziyafet verelim. Ne dersiniz?
2: Bir şey demeye gerek var mı? Amanın, amanın, amanın. Bizim asker ağalar çok cömert bu aralar. Ziyafete çağırdılar. Duysun bütün obalar.
6: İlahi çocuklar, alemsiniz. Demek siz kuş dili de biliyorsunuz.
3: Ben biliyorum komutanım. Karagöz sadece keçi dili biliyor.
2: Ben bir şey sormak istiyorum komutanım.
6: Buyur bakalım.
2: Hani gerçek kaçakçıların ismi Şıracı ve Bozacı ya.
6: Evet.
2: Hani Şıracı'nın şahidi Bozacı'dır diye bir atasözü var ya.
6: Evet.
2: Bunlar onlar mı?

0: Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Niye dediğimi yapmıyorsunuz? İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin. Şşt. Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen. Şimdi tek ayağınızı kaldırın. Olmuyor, olmuyor. Her şeyi tek tek göstermek zorundayım. İşte böyle yapacaksınız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaldır ayakları.
1: Goni amca mı?
2: Evet. Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
1: Goni amca iyi misin?
0: İyiyim aziz. İyiyim.
1: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
2: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuş.

0: dışarıyla. Sen biraz dinlen.
1: Bakın görüyorsunuz. Hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç. İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.
0: Eyvah.
1: Tek ayak kaldır.
2: Gani amcacığım, gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
3: Aha. Evet, sen merak etme. Biz hallederiz.
1: Ama Furkancığım, deve kuşlarının bakımı ihmale gelmez.
2: Endişe etme Gani amca.
3: Yemini suyunu vereceğiz, o kadar.
1: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
3: Nasıl yani?
1: Öğle yemeklerini tam 12.47'de vermelisiniz.
2: Saat 1'de versek ne olur ki?
1: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
3: Tamam, kızma. Saati kurarız.
1: Akşam yemeği de tam 18.03'te verilecek.
2: Tamam amcacığım, hallederiz. Başka?
1: Taze otları çok severler. Çayırdan taze ot toplayın. Ama taşlarını ayırın. Dişlerine zarar gelmesin.
3: Başka?
1: Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. İçme sularını 21.5 derece yapın.
2: Gani amca, sence de biraz abartmadın mı?
1: Evet, haklısın Furkan. Biraz abarttım galiba. 19.5 derece yeterli olur.
3: Hadi amcacığım, sen biraz dinlen.
2: Biz her şeyi hallederiz.
1: Tamam çocuklar, size güveniyorum. Öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün, üşümesinler. Bir de elma seviyorlar ha. Ara önde elma verin.

0: Deve kuşlarının sularını biz vereceğiz. Hayır, bu bizim işimiz.
1: Ay. Of. Aa. Ay.

0: içe yumurtayı. Bak boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerden.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.
0: Dur, kaçma.
1: Gel buraya.
2: Arkadaşlar ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
0: Biz...
1: Durun söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?
0: Maalesef öyle oldu.
2: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
0: Ama nasıl?
2: Su getirme. Kerim. Su verme. Önder. Ot toplama. Hami. Ot verme.
0: Burak.
2: Elma toplama. Vefa.
3: Elma verme. Okuma, Ziya, uyutma, Veli, tırnak bakımı, Serhat ve masaj yapma, Nihal.
2: Herkes görev başına.

0: Efa, sence bu kadar ot yeter mi?
1: Bakayım amicim. Bence yetmezse biraz daha elma, aman ot topla.
0: Tamamdır kardeşim ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah! Koş gelip koş!

0: sürebildi.
1: Of.
2: Oo, şu elmaların güzelliğine bak.
3: Ben mi yesem acaba?
2: Bari bir tanesini yiyeyim. Dur, gelme üstüme. Bak, hiçbirini vermem ha. Dur.

0: taşları da ayıklamadınız mı?
1: Çakıl taşı mı?
2: Ben aceleden biraz dikkat etmemiş olabilirim.
3: Şey bakımı da bende.
1: En iyi işte bana düştü.
2: Olamaz.
4: Boşum. Evet, uyuma zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
5: Çocuklar, ne oldu burada?
4: Aman hocam sessiz olun. Deve kuşları uyuyor, uyanmasınlar.
6: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
7: Başımıza gelmeyen kalmadı.
5: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
7: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
1: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz dinlenelim.
5: İyi fikir. Hadi bakalım.
4: Durun. Durun, beni de bekleyin.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim.

0: Bilgin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Teşekkür ederim canım. Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Çocuklar hala Ahmet Bey deler mi?
1: Evet. O kadar güzel salıncağı bulmuşken akşama kadar sallanırlar. Ha, aklıma gelmişken ağaçların budama işiyle ilgilenecekti.
0: Aa, tamamen unutmuşum. Hemen ilgileniyorum. Selamün aleyküm Çetin abi. Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın?
2: Ben kazandım. Yaşasın.
3: Hayır. İlk ben geldim değil mi anne?
2: Ben birinciyim değil mi anne?
1: İkiniz de aynı anda geldiniz. Bence berabere.
3: Neyse tamam. İkimiz de kazandık kardeşim.
1: Nasıl geçti salıncak sefası?
3: Çok güzel.
1: Eğlenmenize sevindim. Yemek olmak üzere. Hadi biraz dinlenin.
2: Yorulmadık ki.
1: Olsun. Biraz oturup dinlenin yavrum.
3: Olmaz. Ben çok sıkıldım.
1: Hangi ara sıkıldınız acaba? Daha geleli 5 dakika olmadı.
3: Hadi bize bir görev ver anneciğim.
1: O zaman yemek olana kadar dışarıdaki çiçekleri sulayın olur mu?
3: Olur. Koş hadi.
1: Dikkatli koşun ama. Sırayla sulayın tamam mı?
3: Tamam.
1: Çorbaya tuz katmış mıydım acaba?
2: Hadi artık sıra bana geldi.
3: Hayır işim daha bitmedi.
2: Tamam artık ben sulayacağım.
3: Azıcık daha sulayayım.
2: Ay.
3: Komik mi?
2: Bravo.
3: Sen bravo.
0: Ah su. Allah Allah. Bu su buraya nasıl geldi ki?
3: Bıraksana.
2: Hayır sen bırak.
3: Hiç su kalmamış Eren.
2: Bakayım. Bütün suyu bitirdin işte.
3: Tamam kardeşim küsme. Belki yine gelir. Baba.
0: Belki de gelmez.
2: Ama neden? Ben hiç sulayamadım ki.
0: Yo, gayet güzel sulamışsınız. Hiç kuru yeriniz kalmamış maşallah.
3: Biz çiçek değiliz baba.
2: Ama çiçek gibi sulanmışız. Çok komik.
0: Hı, çok komik. Alo, selamünaleyküm. Bahçemde budanması gereken birkaç ağaç var da müsait misiniz acaba?

0: Odamızın denizi için sıra balıkları yapmaya geldi.
1: Deniz biraz yamuk oldu.
0: Yo, yamuk değil. Denizin dalgaları öyle olur kardeşim.
1: Ya.
0: Dalgalı deniz yaptım ben.
1: Balıkları üzerine yapıştıralım.
0: Tamam.
1: Şimdi yapıştırmaya başlayabiliriz. Ama balıklar denize büyük geldi.
0: Evet ama halledebiliriz.
1: Nasıl?
0: İşte böyle. Hadi balıkları küçültelim.
1: Bak nasıl olmuş, her yere sığabilir.
0: Evet, mantar balığı olmuş, çok güzel.
2: Canlarım.
1: Anne bak, mantar balığı.
2: Mantar balığı mı? Hiç duymamıştım, çok güzel olmuş. Ne yapıyorsunuz bakayım?
0: Odalarımıza deniz yapıyoruz anne.
1: Bir sürü balık yaptık anne bak.
2: Gördüm gördüm, çok güzel düşünmüşsünüz. Peki bu kağıtlar ne olacak?
0: Biraz sonra çöpe atacağız anne.
2: Çöpe mi?
1: Dağınık bırakılmaz.
2: Haklısın, dağınık olmamalıyız ama kağıtlar çöp mü?
0: Değil mi?
1: Çöp değil, kağıt.
2: Evet oğlum, kağıt. Ama kağıtları çöpe atmak yerine geri dönüşüme koyabiliriz. Böylece yeni şeyler yapılabilir.
3: Abdest alacaktım. Emel içeride olduğuna göre çocuklardan biri içeride sanırım. Neyse, birazdan tekrar gelirim. Herkes dışarıdaysa içeride kim var?
1: Yakalayamazsın.
3: Banyoda kim var?
0: Hiç kimse.
3: O zaman bu ışıklar kimin için yanıyor evlatlarım? Yok, ben yapamam. Hem budamayı bilmiyorum hem de öyle tek başına halledebileceğim bir şey değil. Anlıyorum. Yine de sağ olun. Hayırlı günler.
2: Hallettin mi?
3: Maalesef. Ağaçları budayacak kimse kalmamış şu alemde.
2: Daha vakit var ne de olsa, acele etme.
3: Budamasak ne olacak sanki?
2: Acele etme derken bunu kastetmemiştim canım.
3: Emel.
2: Adem.
3: Galiba hizmet ayağımıza geldi.
2: Hey, nereye?
3: Hemen geliyorum.
1: Çok lezzetli.
0: Elma çok şifalıdır.
1: Çok ben yedim.
0: Ben daha çok yedim çünkü senden büyüğüm. Hem de midem de büyük hem de ağzım bile büyük.
2: Bir şeyler yerken ağzın içi gösterilmez kızım.
1: Mağara gibi kocaman.
0: Sana söylemiştim.
2: Bunlar ne?
1: Bunlar çöp.
2: Çöp mü?
0: Bütün elmaları yedik anne.
2: Yediniz mi?
0: Evet.
2: Ama elmalardan sadece bir ısırık alıp diğer elmaya geçmişsiniz. Anlaşılan hepsine aynı işlemi uygulamışsınız.
1: Evet, hepsinin şifasını yedik.
3: Nasıl olmuş canım?
2: Güzel olmuş, nihayet.
3: Ben de ümidimi kesmek üzereydim ama Allah yardım etti.
2: Çok şükür. Başka yerden o kadar adam ara, bu diyecek olan kişi komşun olsun. Gerçekten şanslıyız.
3: Aynen öyle. Ahmet Bey ben budarım demese bizim ağaçlar budanmadan kalacaktı.
2: Ev alma, komşu al derken atalarımız bunları kastediyor olmalı.
3: Canım komşum, ona teşekkür için bir hediye paketi hazırlayacağım.
2: O kolay ama ondan önce halletmemiz gereken çok önemli bir işimiz var.
3: Nedir? Ya sen konuya böyle girince tedirgin oluyorum. Kötü bir şey mi var yoksa?
2: Önlemezsek kötü olabilir.
3: Tamam, doğrudan söyle. Dayanabilirim. Alıştıra alıştıra söyleme. Direkt söyle. Hazırım.
2: Söylüyorum. Çocuklarımız çok müsrifçe davranıyor. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız.
3: Bu muydu?
2: Evet.
3: Ama sen neden benim aklımı alıyorsun ki? Hallederiz. Ben de fark ettim. Bahçede çiçekler yerine birbirlerini suladılar geçen gün.
2: Yedikleri elmaları bir görsen tek ısırıkla işlem tamam.
3: Bu gidişe bir dur diyelim.
2: Kesinlikle.
0: Anne.
2: Geliyorlar.
1: Baba.
0: Bahçeye bakalım. Baba.
1: Anne.
0: Size ne oldu, kafanızdakiler ne?
1: Babam elma olmuş.
3: Elma oldum ama elmalık görevimi tam olarak yapamadım.
1: Elmanın görevi mi olurmuş baba?
3: Çünkü beni yiyen çocuk bir tanecik ısırıp attı.
0: Ya.
3: Ama ben bütün vitaminimi veremeden çöp oldum. Sanırım beni ısıran çocuk kalan kısmımı yemeyi unuttu.

0: bir karton.
1: Beni de kenarımdan azıcık kullanıp kalan kısmımı çöpe attılar. Oysa kalan parçalarımdan birçok şey yapılabilirdi.
0: Çocuklar seni israf mı etmiş?
1: Evet.
0: Aa, tamam üzülme. Çocuklar artık daha dikkatli olacaklar değil mi kardeşim? Evet, çok dikkatli olacağız ve ihtiyacımız kadarını kullanacağız.
2: Aferin size, akıllı yavrularım benim.
0: Ben hemen çalışmalara başlıyorum.
2: Neden öyle bakıyorsun Ceren?
0: Seni yiyeceğim.

0: Hocam, hocam. Bir sorunum vardı.
1: Hayırdır efendi? Nedir müşkülatın?
0: Bizim hanım bugünlerde çok huysuz oldu. Çok konuşuyor. Hep bir şeyler buluyor, söyleniyor.
1: Demek öyle. Bir ara hanımınla beraber gelin de konuşalım.
0: Tamam hocam, onu alır gelirim ben. Biraz ona nasihat edin inşallah.
1: Sen merak etme efendi. Haydi selametle.
2: Hadi Allah'a emanet ol Hatice. Arkadaşlara da selam söyle.
1: Hayırdır hatun? Hatice Hanım niye gelmiş?
2: Biraz sonra arkadaşlar gelecekmiş. Hatice'ler de toplanıyorlarmış. Beni de çağırdı. Ama gidemeyeceğim.
1: Neden? Gitmek istemiyor musun?
2: Ya, çok istiyorum aslında. Epeydir görüşemiyorduk.
1: O zaman neden gitmiyorsun?
2: Hocam de bakalım, ben gitsem evin işlerini bugün kim yapacak?
1: Bu muydu yani sorunun? Ev işleri dediğin şey nedir ki?
2: Ev işleri dediğin şey nedir ki mi?
1: Tabii, adı üstünde. Ev işi. Evin içinde. Gel keyfim, gel işi. Ne kadar güç olabilir ki?
2: Ya, demek öyle.
1: Hadi hadi, sen arkadaşlarınla buluşmaya git. Gerisini bana bırak.
2: Tamam o zaman. Ben gidiyorum. İkindiden sonra gelirim. O zamana dek ev işleri sana emanet. Hani o gel keyfim gel işleri.
1: Sen hiç merak etme hatun. Bir saatlik iş bunlar. Of. Amma da sürdü bu iş. Belim ağrıdı yahu. Bu temizlikte laf aramız da zormuş. Evet, şimdi sırada çamaşırlar. Şimdi bunları kaynar suya atarsam hepsi tertemiz olur. Bu kadar basit.

0: Acaba renkli çamaşırları da atacak mıydık? Aman hepsini atalım gitsin, ne olacak ki? İşte oldu. Bir de zor derlerdi. Hani bu yüzyılda ütü derdi bile yok. Yıka ve çık.
1: Baba. Ben acıktım. Yemekte ne var?
0: Yemek mi? Yaparız şimdi bir şeyler oğlum.
1: Yemek hala hazır değil mi?
0: Önce temizlik yapayım demiştim ama hemen bir şeyler hazırlarım.
1: Baba, kara kaçan da acıkmış. Onun yemini vermiş miydin?
0: Hayır. Sen git ona yemini ver. Ben bu esnada yemeği yapayım.
1: Peki.
0: Ne yapsak? En kolay yemek, tamam, yaprak sarması. Bir dakika, o kadar da kolay değildi. İçli köfte, yok, o da kolay değil. Ben en iyisi karışık bir şeyler yapayım. Benim özel sebze tarifim ve laf aramızda ilk özel sebze tarifim. Başlayalım. Ne eksik kaldı? Suyunu da koyalım, biraz da yağ. Etini de şöyle attık mı? Pırasa, lahana, elma, armut. Tamam galiba. Az sonra pişer bu.
1: Kara kaçanın yemi bitmiş baba.
0: Öyle mi? Yemini sonra pazardan alır veririm ben.
1: Ayrıca unumuz ekmeğimiz de kalmamış.
0: Hadi ya, bu olmadı şimdi. Ben hemen değirmenden un alıp gelivereyim. Sen bekle, tamam mı?

0: Hocam, bizim hanım çok söyleniyor demiştim yani. Geleceğiz biz sana.
1: Tamam dedik ya efendi. Allah Allah.

0: Ayva, yemek. Güzel. Nasıl? Beğendin mi?
1: Yani yarısı yanmış, yarısı pişmemiş. Ama güzel. Yenebiliyor.
0: Eyvah! Çamaşırlar! Neyse ki hala suyu var biraz. Yemek gibi yakmadık çok şükür. Hemen asayım da kurusunlar. Galiba bu kadar kaynatmamalıydım. Hepsi çekmiş, biraz küçülmüşler. Renkler de tek renk. Neyse, hanım pembeyi severdi zaten. Kara kaçan?
1: Baba, eşek o kadar acıkmış ki ahırdan kaçıp içeri geldi. Ama yaptığın yemeğe bayıldı.
0: Öyle mi? Desene, ağzının tadını biliyor köfte hor.
2: Hocam, bu ne hal?
0: Biz temizlik yaptık, sonra yemek yedik.
2: Hocam ama...
3: Hocam, işte bu benim eşim. Hep şikayet, hep şikayet. Ona biraz nasihat et, ne olur.
0: Bre efendi, bu kadın senin yemeğini yapıyor mu?
3: Evet. Yapıyor.
0: İyi yapıyor mu?
3: Evet, bayağı da iyi yapar.
0: Peki evini temizliyor mu?
3: Tertemiz yapar.
0: Çamaşırlarını da kaynatıyor, yıkıyor mu?
3: Evet, kaynatır, yıkar.
0: Çekme, pembeleşme olmadan mı?
3: Yok, gayet güzel yıkar.
0: Adam, o zaman Burak da biraz konuşuversin karın. Ev işi dedik, küçümsedik. Başa gelmeyince bilemedik. Bekarlık sultanlık dediler. Çamaşır yıkayan sultan hiç görmedik.

0: arkadaşlar paylaşmaktır.
1: La la la la Erik.
2: Ne?
3: Ha? Ha? Nerede? Ha? Aa. Aha! Koltuk! Aa! Aa!
2: Selam!
3: Ha?
4: Selam! Bak! Poşet! Gel!
3: Oy!
4: Aa!
3: Aa!
4: Ne haber? Ne yapıyorsun?
3: Sen!
4: Aa!
3: Aha! Sen! Ver!
4: Aa!
3: Sen!
4: Aa!
3: Ha? Aha! Ha?
4: Vah! Vah! Mide!
5: Ha?
4: Boş!
5: Ha? Ha?
4: Aha!
5: Ha?
4: Ha?
3: Ne?
4: Çoklat. Var. Ha.

Good job.

0: سلام
1: سلام
0: سلام
1: سلام

0: Pardon? Hadi.
1: Baş.
2: Ha?
0: Aa. 3
1: 4 2
2: Baş.
0: Pa.
1: Pa. P.
0: 2
1: 2 1
0: 10
1: 10 Al. Al.
2: Baş.
1: Güle güle.
2: Ba ba ba ba.
0: Güle güle. 5 Pa.
1: Pa. Pa.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Komşu komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler!
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
0: Hava kara bulutlarla kaplandı.
3: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
4: Ha işte beklenen yağmur geliyor. Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
5: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh ne güzel uyunur ha.
6: Hay Allah. Hıp, kös kös dur. Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
4: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yap.

0: yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
1: Aa, haklısın dostum.
0: Ah, şu yumuşacık kalbim.

0: Tamtam.
1: Tamam, geliyorum.
2: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
3: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
4: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
5: İyi yetiştik ama sırılsıklam mı olurduk yoksa?
4: Nine, sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
5: Sen evde değil miydin Nine?
0: Dam akıyor evladım.
6: Hiçbir şey anlamadım.
4: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
6: Evet, kiremitler düşmüştü.
7: Özür dilerim Nine.
0: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
4: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
0: Şeker değilim ya, eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
2: Açı!
8: Elhamdülillah. Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
1: Yağmur dindi. Baksanıza. Benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum.
4: Mert abi kiremitleri getirdi.
0: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
9: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
6: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
9: Hadi o zaman. Elden ele, elden ele.
2: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
8: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
2: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
8: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
2: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
8: Şimdi mi?
2: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
8: Peki, tamam, geliyorum.
9: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
3: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
0: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
4: Kiremitlerle ne oynanır ki?
0: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
9: Tabii ya. 7 kiremit.
7: 7 kiremit mi?
8: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
2: Onlar taş değil Mirmir, kiremit.
8: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
2: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
8: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
9: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
4: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
9: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
5: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi at topu, devir kiremitleri.
9: Başardım.
7: Kaçtım.
6: Olamaz.
9: Yakalandın.

0: Yağmurlarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
1: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
0: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
2: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
0: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
2: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
1: Oyun. Yedi kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
2: Dur bir. Beni de bekle. Oh.
0: Ay. Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
3: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
4: Oy. Vuruldum.
5: Sıra bende. Top nerede?
6: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
0: Yippa.
4: Iskaladın Mirmir.

0: kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Köz Köz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
0: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
2: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
0: Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
3: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
2: Sonunda evim hazır. Ne? Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Temtem.
3: Yağmur sesiyle uyumak. Çok keyifli.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynası.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.

sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: gerek yok. İpin makasın mezuranın olduğu poşeti ben taşırım desem de ısrar etti. Ah dişli, inanamıyorum. Her şeyi döküp saçmış. Poşeti parçalamış bir de. Mezurayı yanıma alayım da sonra kumaş ölçerken onu aramayayım. Pantolonu hızlıca değişeyim. İşte oldu, evet. Bugün size ne anlatıyor olabilirim? Ha? Taş. Ha? Kağıt. Ha? Makas. Hayır, hayır. Taş, kağıt, makas oynamayacağız çocuklar. Ama kara yapmıyorum. Duydunuz mu bilmem ama az evvel yere eğildiğimde en sevdiğim kadifeden fitilli pantolonum o müzikal sesi çıkarıp beni yarı yolda bıraktı. Benle bu yolu yürümeme kararı aldı. Bir nevi emekliye ayrıldı da diyebiliriz. Efendim? Ne? Anlamayanlar olabilir mi? Ya pantolonumun yırtıldığını anlatmaya çalışıyorum. Dişli yüzünden cart diye yırtıldı.
1: İyi ki çarşıdan gerekli terzilik malzemelerini almışım. Endişelenmeye gerek yok. Kumaşı kesersin, biçersin, dikersin. Terziyim sonuçta. Şu pantolonu tamir etsem iyi olacak.
0: Şimdi bu kadifeden fitilli pantolonumu onarmak için birkaç malzemeye ihtiyacımız olacak. Dikiş atölyeme gitmeliyiz. Hop. Şimdi bu pantolonun rengine uygun bir ip bulmalıyız. Ha, işte iplerimiz burada. Ha, ne ha? Ben az önce buraya pantolon koymamış mıydım? Benim canım kadifeden fitilli kömür siyahı pantolonum. Salonda mı bıraktım acaba? Hay Allah. Hayır, onu getirdiğim geldi gözlerimin önüne. Kesin, eminim yani. Salonda değilmiş. Nereye gitti bu pantolon? Ne? İp bobini nerede? Yine gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Evet, buraya koyduğum şeyler ortadan kayboluyorsa bulmanın tek yolu var. Bu kez de ben masaya çıkıyorum. Ben de ortadan yok olursam belki pantolonumu ve ip bobinimi de bulabilirim. Hay aklımla bin yaşayayım. Buradayım. Hadi ama bekliyorum. Ay, Bursa'ya kadar gelmişiz. Burnuma güzel kokular geliyor. Mis gibi İskender koktu. Kestane şekeri. Şeker alaymış.
1: Bursa kumaşıyla meşhurdur çocuklar.
0: Anneme de kumaş alayım. Neyse, işimize bakalım. Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Hop! Yıktım perdeyi eyledim bir an. Terzi kendi söküğünü dikemeden geldim hemen. Terzilik insanların giyinme ihtiyacının başladığı ilk çağlardan itibaren gelişmiş en eski zanaatlardan biridir çocuklar. Terzilik kelimesi Türkçe'ye Farsçadan geçmiştir. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir. Ha, robotik ses buralarda mısın?
1: Evet.
0: Tahtadaki görselleri silip tahtaya nasıl terzi olunur yazabilir miyiz? İşte bu kadar basit. Nasıl terzi olunur? Öğrenelim bakalım değil mi çocuklar?
1: Mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olmak.
0: Mezuniyet iyidir. Bu konuda tahtaya katılıyorum. Evet.
1: Halk eğitim merkezlerinden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almak.
0: Evet, bu da diğer bir ihtimal tabii.
1: Terzi dükkanı açmak için ustalık belgesi almak gerekir. Bunun için çıraklık ve kalfalık eğitimini alarak ilerlemek ya da en az 5 yıl çalıştığınızı belgelemeniz gerekir.
0: Tabii ki. İyi bir terzi olmak için el becerinizin de olması gerekir. Ha, bir paçası kısa bir pantolon ya da yakası yamuk bir ceket giydiğinizi bir düşünsenize. Ha, hayat ne kadar zor olurdu. Neyse, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. Aha. Günümüzde tekstil sektörü çok ilerledi çocuklar. Artık giysilerin büyük çoğunluğu fabrikalarda üretiliyor. Ama biz terzilik mesleğini anlattığımız için şimdi sizinle kumaştan elbiseye kadar her şeyi beraber yapacağız.
2: Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick. Sakin ol Moby Dick. Şimdi şurada biraz otla bakalım sen.
0: Aa, bu şekilde beslenirse semiz olur, semirir, güzel olur. Ama pahalı bir kumaş seçti. Şurada daha hesaplıları var. Onlardan gönlünce yiyebilir. Bu ipekli çünkü. Susamasın sonra.
2: Hayır Moby Dick, sen yemene bak. Bu kadar asla yetmez. Biraz daha yemelisin. Son günlerde yemeği iyice azalttın.
0: Kumaşın üstündeki ot desenlerini yemek de ne demek? Eski köye yeni adet uhay.
2: Neden bahsettiğimi anlaman için duyurarak konuşmuştum aslında.
3: Ben de biliyorum onun kumaş olduğunu ama yemeğe teşvik etmeye çalışıyorum.
0: Ha, anlamalıydım bunun bir oyun olduğunu. Niçin yemek yemeyi azaltmış Moby Dick?
3: Ben de bilmiyorum. Birkaç gündür tuhaf davranıyor. Uyku sorunu da var. Geceleri zamansız mı ölüyor bir de?
0: Öyleyse vakit kaybetmeden Moby Dick'i bir baytara göstermelisin. Aslında ben bir baytarım ama bu bölümde değil.
2: Haydar mı?
0: Baytar uhay. Hayvan doktoru yani.
2: Anladım. Sen burada ne yapıyorsun?
0: Pantolon dikeceğim.
2: Pantolon mu? Sen dikiş dikmeyi biliyor musun?
0: Evet. Ben iyi bir terziyim uhay. Beni sakın yabana atma evlat.
2: Şaşırmadım desem yalan olur. Ben de yalan söylemeyi sevmediğim için şaşırdım diyeceğim. Şaşırmamış gibi yapsam seni yanıltmış olurum çünkü.
0: Ha, tamam tamam, seni anladım. Şimdi ben sana istersen kal ve beraber pantolon dikelim diyeceğim. Sen de bana çok isterdim ama annem ekmek almaya ya da kırtasiyeye gönderdi deyip gideceksin.
2: Yanıldın.
0: Ne?
2: Hiçbir işim yok. Kalıp yardım etmeyi çok isterim.
0: Kalıp yardım etmek mi dedin?
2: Evet.
0: Kalıp. Bu iyi bir başlangıç. Kumaşımızı alıp kalıbı üstüne koyup çizip keseceğiz. Sonra öbür bacak için çizip kesip, sonra diğer detayları da çizip kesip dikeceğiz. Hı-hı. Yine beni şaşırtmayı başardın uhay. Öyleyse kumaşını al bakalım.
2: Şu.
0: Evet. Çizdik. Şimdi sıra kesmekte. İşte. Evet. Şuradan da çizersek. Evet, kalıp şuraya. Evet, terzi yamağı uhay. Diğer bacak lütfen. İşte bitti.
2: Ha?
0: Hani? Neden gülüyorsun?
2: Oh.
0: O kadar böbürlendikten sonra ortaya çıkan bu pantolon olmadı. Affedersiniz çocuklar, daha fazla devam edemeyeceğim. Bu bölüm size terzilik. Terzilik mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki bölüm yeni bir meslek macerasında görüşürüz. Ne güldüm ama.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için...

0: Şimdi para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
1: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Havuçları topla, koy sepete. Havuçları topla, koy sepete. İşte bir havuç daha. Hadi bakalım, sen de sepete gidiyorsun. Bir, iki, üç havuç. Yeter mi acaba? Ben en iyisi bir tane daha toplayayım. İşte bir havuç daha. Hadi sen de sepete. Bir, iki, üç mü? Ama sepette üç tane vardı. Bununla dört olmalıydı. Allah Allah, yanlış mı hatırlıyorum? Neyse, son bir tane daha toplayayım. İşte bir havuç daha. Hadi bakalım sen de sepete. Ne? Yine mi üç? Nerede bu havuçlar? Bu işte bir iş var. Şimdi anlarız.

0: bu havuç? Galiba bahçeye bir tavşan girmiş. Yakaladım seni. Aa, Tuna?
1: Yakalandık. Ne yapıyorsun burada?
2: Oltamla havuç tutuyorum.
0: Demek havuçlarımı sen kaçırıyordun. Oltayla balık tutulur canım, havuç değil.
2: Ne yapayım? Havuç bulabildim. Ben bu denizlerin kaptanıyım. Bu benim gemim. Bunlar da yakaladığım balıklar. Tayfalarımla birlikte yiyeceğiz.
0: Tayfaların da mahalleden arkadaşların, değil mi?
2: Hı hı. Top oynarken çok acıktık. Onlara götüreceğim.
0: İyi de isteseydin ya, verirdim zaten.
2: Ama böyle daha eğlenceli. Şaka yapmak istedim. Havuçları göremeyince nasıl da şaşırdın?
0: Seni tavşan sandım.
2: Tavşan mı? Ben bir tavşanım. Zıp, zıp, zıp, zıp, zıp.
0: Seni gidi yaramaz tavşan. Dur, zıp, düşeceksin.
2: Zıp. Abla, havuçları arkadaşlarıma götürebilir miyim?
0: Anlaştık. Ama bir daha bana böyle şakalar yapma.
2: Tamam. Hadi ben kaçtım.
0: Tavşan gibi de hızlı.
3: Lina'cığım, havuçları topladın mı?
0: Topladım anne. Getiriyorum.
3: Hadi gel.

0: Havuçları getirdim anne.
1: Sağ ol güzel kızım.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Yeter.
0: Aslında daha fazla toplamıştım ama yarısını tavşan Tuna'ya kaptırdım.
1: Hadi yemeği yapalım. Birazdan anne acıktım diye gelir.
0: Anne, bu tarifi arkadaşlarımızla paylaşalım mı?
1: Olur şefim.
0: Yaşasın.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve...
1: Ben de Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Aslında mutfağın ve de kalbimin sultanıdır.
1: Güzel kızım benim. Ve de hamarat şefim.
0: Arkadaşlar yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün en sevdiğim yemeklerden birini yapacağız. Ne mi? Mücver. Bayılıyorum mücvere.
1: Ben de çok seviyorum.
0: Biliyor musunuz dün annem yani Tuğba Sultan bize kabak dolması yapmıştı. Dolmayı görünce çok sevindim. Çünkü ne zaman kabak dolması yesek ertesi gün mücver yaparız. Neden mi? Neden sultanım?
1: Kabakların içini kullanmak için.
0: Kabakların içinden mücver yapıyoruz. Böylece tabağın hiçbir yerini atmamış oluyoruz. Öyle değil mi?
1: Evet şefim. Allah'ın bize verdiği nimetleri mümkün olduğunca israf etmeden kullanmalıyız.
0: Yani mutfakta sıfır atık diyoruz.
1: Harikasın şefim. Dün dolmasını yedik, bugün de mücverini yiyeceğiz. Böylece kabağın hem dışından hem de içinden faydalanacağız.
0: Hadi hemen tarife geçelim. Kalem kağıtlarınızı alın. İşte malzemeler. Mücver için bütün kabak ya da bizimki gibi kabak içi gerekiyor. Havuç, taze soğan, maydanoz, 2 yumurta ve 1 bardak da un. Tabii ki tuz ve karabiberi de unutmayalım. Malzemeleri not aldıysanız işte mücver tarifi geliyor.
1: İlk olarak ne yapıyoruz şefim?
0: Tabii ki bütün tariflere başlamadan önce yaptığımız şeyi. Önce elleri iyice yıkıyoruz.

0: eller yıkandı. Şimdi sıra malzemelerde. Bütün sebzeleri iyice yıkayalım ve tarife başlayalım. Malzemeler de yıkandı. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Sen havuçları rendeliyorsun şefin. Ben de kabak içini, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: Anlaştık.
1: Rendelerken çok dikkatli oluyorsun değil mi şefim?
0: Tabii ki. Arkadaşlar bu benim rendem. Çok daha güvenli. Ama ben yine de çok dikkatli oluyorum ve havuçları rendemin tutacağına yerleştiriyorum. İşte havucu buraya geçirdim. Şimdi de dikkatle rendeliyorum. İşte böyle. Bakın havucu rendeledim ve tutacağın içinde kalan parçayı da ne yapıyorum? Tabii ki yiyorum. Tuna haklı. Bu havuçlar çok lezzetli. Evet, diğer havuçları da aynı yöntemle rendeliyorum.
1: Ben de kabağı, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: İkinci havuç da tamam. Bunu da yiyoruz.
1: Kabak içleri doğrandı. Şimdi sıra maydanozda.
0: Ben de üçüncü havucu rendeliyorum.
1: Evet.
0: Üçüncü havuç da tamam.
1: Oo, çok hızlısın şefim. Benden önce bitirdin.
0: O zaman bu havucu da hak ettim.
1: Sen yerken ben de soğanları doğrayayım.
0: Havuç ne kadar lezzetli bir sebze değil mi sultanım?
1: Evet, çok da faydalı. Özellikle de gözler için.
0: Ya!
1: Evet canım. Her nimetin türlü faydaları var. Rabbimiz hepsini bizler için yaratmış.
0: O zaman bizim Tuna'nın gözleri çok iyi görüyor olmalı.
1: Evet, soğanlar da hazır.
0: O zaman artık tüm malzemeyi karıştırabiliriz. Arkadaşlar, şimdi bu kapta malzemeleri karıştıracağız. Kabaklar, havuçlar, soğan ve maydanoz. Hepsini koyalım. Sırada un var. Bir bardak unu da karışıma ekliyoruz.
1: Ve iki yumurta.
0: Bu bir. Bu da iki. İşte oldu.
1: Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. Ve...
0: iyice karıştırıyoruz. Tüm malzemelerin karıştığından emin olun arkadaşlar. İşte oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Artık pişirebiliriz.
0: Tavaya yağ koyuyoruz ve karışımdan bir kaşık alıp tavaya bırakıyoruz. Bu işi Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet, kaşığa biraz karışımdan aldım. Ve tavaya koyuyorum. İşte bu kadar.
0: Şimdiden mutfağa nefis kokular sardı. Keşke kokuyu alabilseniz.
1: Mücverin bir yüzü 2 dakikada pişiyor. Sonra çeviriyoruz.
0: Bakın, nar gibi kızarmış.
1: Fazla yağından kurtulmak için onları kağıt havlunun üzerine alacağız.
0: Ben hallederim. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Mücverler de pişti. Dikkatle tabağa alalım.
0: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi ve tarifinizi göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Oh, harika oldu.
1: Ellerimize sağlık.
0: Anne, acıktım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorun.

0: olacak.
1: Bugün size Haklı Haklı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: işte benim ekibim.
1: Hadi.
0: Tamam. Başlayalım. Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık. Garip seslerin geldiğini duyduk. Of, karıştı. Baştan alalım.
1: Tedirgin misin sen?
0: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
1: Tilki?
0: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
1: Hadi, sadece bir ses.
0: Doğru diyorsun. Sadece bir ses. Ama korkunç bir ses.
1: Ben seni daha cesur bilirdim Tilki. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim biz?
0: Olmaz. Ben hallederim. Tamam, tamam. Toparladım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağaramızın içine giriyoruz. Beni takip edin. Teleskop.
1: Efendim?
2: Burası karanlık.
1: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordun?
0: En azından mum.
1: Kuryeye haber gönderdim. Birazdan burada olur.
0: Niçin haber verdin?
1: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirmesini istedim.
0: Sen var ya, bir harikasın dostum.
3: Ne oldu?
0: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
4: Ne yaptaydın beyefendi? Yanına gelip birazdan geleceğim deyip tekrar mı gitseydin? Neler oluyor bunu anlamıyorum.
1: Yo, bir şey olduğu yok.
0: Tamam, hadi başlayalım çekime.
4: İşim bittiyse gidiyorum ben.
0: Yo, gitme kal. Belki bir ihtiyaç olur.
4: İhtiyaç olursa haber edersiniz. İyi. Bıraksana.
0: Hayır, gitmeyeceksin.
4: Gidemedim Tilki, tebrikler.
0: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım, ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz. Ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
1: Oh be, uç nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Mağarayı gördüm. Demek orada bir yerdeler. Kim yürüyecek oraya kadar şimdi? Aman, tabelayı unuttum. Oh, kaybolmamış. Tabelayla da uçulmadığını unuttum.
0: Evet sevgili dostlar, garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler de bulduk.
4: Evet, oldukça garip.
0: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor. Mesela bu, avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...
4: Oyun oynuyorlar.
0: Kurye.
4: Efendim?
0: Oyun falan oynamıyorlar.
4: Ne biliyorsun?
0: Neyse. Resimlere dönelim. İşte bu garip. İnsanları anladım da şu ne? Belki bir avlanma cihazıdır. Belki de bir hayvan. Kim bilir, belki de...
4: Müzik seti. Ama kötü çizmişler.
0: Kurye. Ne müziği, ne seti. Milattan önce diyorum.
4: Sen diyorsun Tilki. Elimizde kanıt var mı? Ne belli o zaman çizildiği?
1: Ama şu an gizemli bir mağaradayız. Başka ne olabilir?
4: gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
0: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma. Anam!
1: Bu sefer ben de korktum.
0: Bu da ne? Mağarada birileri var.
4: Kaçalım tilki.
0: Meşale sönecek kurye, bir şeyler yap.
4: Merak etme, bir tane daha var.
0: Çıkar hemen. Hadi kurye hadi.
4: Tamam.
1: Kaç!
4: Ama korkuttular bizi.
0: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilseydik bu kadar korkmazdık.
4: Onlar da korktu ama.
1: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
0: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
4: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
0: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
1: Bu yüzden ses değişime uğruyor.
0: Aynen öyle teleskop.
4: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?
1: Başka insanlar çizmiştir.
0: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
4: İçeride öyle demiyordun ama. Neyse. Bir gizemi daha çözmüş olduk.
1: Merhaba çocuklar.
0: Merhaba. O nedir haberci?
1: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait. Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
4: Hemen.
0: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. İşte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
4: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
0: Tık tık. Evet duyarlı can dostlar, bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostlarım?

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: başkan yardımcısı.
1: Tamam, şimdi başkanlık konuşmanı yapabilirsin. Hadi ama, heyecanlanacak bir şey yok. Rahatla biraz.
0: Yo yo yo, vazgeçtim. Sınıf başkanı falan olmak istemiyorum.
1: Hani çok istiyordun?
0: Tamam, istiyorum. Ama ya beni seçmezlerse? Sen neden aday olmuyorsun ki?
1: Geçen sene sınıf başkanı bendim. Bu sene de sen olursun belki.
0: Ya beni seçmezlerse? Öğretmenimiz sınıf başkanı adaylarının konuşma yapmasını istedi. Ben ne konuşacağım?
1: İçinden geldiği gibi konuş. Onlara neden seni seçmeleri gerektiğini anlat.
0: Bu çok mantıklı. Dinle. Bak şimdi dinle. Alkış alayım önce. Evet Civan, senden bahsediyorum.
1: Yaman, Yaman, Yaman.
0: Teşekkür ediyorum. Sevgili sınıf arkadaşlarım, değerli öğretmenim. Beni sınıf başkanı olarak seçerseniz bazı özel sürprizlerim olacak. Mesela okulun bahçesine havuz yaptırayım diyorum. Böylece yaz günleri serinleriz.
1: Hı? Ama bu nasıl olur ki?
0: Çok istiyorum Civan. Neden olmasın?
1: Böyle olmaz.
0: Tamam, şunu dinle. Sevgili arkadaşlarım, eğer beni seçerseniz okulun bahçesine çarpışan otopisti yaptıracağım.
1: Aa, bu da olmaz.
0: E sen de hiçbirini beğenmiyorsun ki.
1: Fikirlerin çok güzel ama çok abartılı. Yapabileceğin sözler vermelisin.
0: Kesinlikle haklısın. O zaman ne konuşacağım?
1: Hadi okula geç kalıyoruz.
0: Aa, hadi hadi. Bir sınıf başkanı adayı okula geç kalamaz.
1: Alemsin Yaman. Ne konuşacağını da yolda birlikte düşünürüz.
0: Tek bir oyla kaybettim. Tek bir tanecik oy.
1: Olur böyle şeyler.
2: Yine ne oldu bakalım?
0: Bugün sınıf başkanlığı için aday oldum ama kazanamadım.
1: Ama sınıf başkan yardımcısı oldun.
2: Ne güzel. Tebrikler Yaman.
0: Ama sınıf başkanı seçilmedim ki. Sadece sınıf başkanı yardımcısıyım.
2: Yardımcı da önemlidir. Sınıf başkanını desteklersin. Ve birçok sorunu birlikte çözersiniz. Tıpkı yardımcı organlar gibi.
0: Yardımcı organlar mı?
2: Elbette. Pankreas mesela, sindirim sistemine yardımcı olur.
0: Pankreas ne kadar yardım ediyor ki? Ah, pankreasla aynı kaderi yaşıyoruz. Ben sınıf başkanı yardımcısı, o ise yardımcı organ.
2: Gidip görelim bakalım pankreas.

0: Reas neler yapıyormuş. Hem bilim projesi yarışması için bir organımızın simülasyonunu da test etmiş oluruz. Ne dersiniz çocuklar?
1: Harika bir fikir deriz.
2: O halde hazırsanız hadi birlikte Kaşif'i çağıralım.
3: Kaşif! Başlıyor yeni keşif!
4: Şu mide. Üst taraftakini de tanıdım hemen. Karaciğer.
0: Midenin arkasında ve ince bağırsağın hemen yanında olan da pankreas. Pankreasın en önemli görevlerinden biri kan şekerini dengeleyen hormonları üretmesidir.
4: Denge önemlidir. Peki kan şekerini nasıl dengeliyor ki?
0: Pankreastaki alfa hücreleri kan şekerini artıran hormonları salgılarken beta hücreleri de kan şekerini düşüren hormonları salgılar.
4: Kan şekerinin dengeli olması neden bu kadar önemli acaba?
0: Kan şekeriniz dengeli olduğunda bedenimiz başarılı bir şekilde enerji sağlar. Daha sağlıklı ve enerjik hissederiz.
4: İşte bu çok önemli. Ama hani yardımcı organdı?
0: Sorunun cevabı da bu tarafta. Pankreas ince bağırsağın uç kısmı olan bölgeye bazı enzimler gönderir. Bu enzimler sindirime yardımcı olur.
4: Enzimler yiyeceklerimizi eritiyor sanırım.
0: Öyle de diyebiliriz. Ürettiği enzimler tükettiğimiz besinlerdeki vitamin, mineral, protein, yağ, karbonhidratı ayrıştırmaya yarar. Ve pankreas bu enzimleri ince bağırsağa göndererek sindirime de yardımcı olmuş olur.
4: Pankreas yardımcı olsa da çok önemli görevleri varmış.
5: Tıpkı sınıf başkanı yardımcısı Yaman gibi.
4: Başkan yardımcısı Yaman. Sevdim ben bu işi.
6: Simülasyon başarılı.
0: Ve iyi haber. Simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor. Proje için adım adım hazırlanıyoruz. Yardımlarınız ve eşlik ettiğiniz için teşekkürler çocuklar.

0: Başkan yardımcısı olarak her zaman sınıfımızın yanındayım. Çünkü yardımcılar da çok önemlidir.
1: İşte bu. Tıpkı pankreas gibi.
0: Bu arada pankreasımıza da iyi bakmamız lazım.
1: Canım pankreasım. Biliyorum, orada bir yerdesin. Sana çok iyi bakarım. Sen de görevini aksatmadan yap, tamam mı?
0: Yani öyle bakmaktan bahsetmedim ama daha sağlıklı olması için yapmamız gereken bir şeyler olmalı.
2: Elbette. Vücudumuz bir mucize. Onu korumak bizim görevimiz. Pankreasımıza iyi gelen bazı besinler var. Oo, telefonum çalıyor. Civan, annen arıyor. Alo, efendim Ayşe Hanım. Evet, evet. Civan yanımda. Veriyorum. Al bakalım Civan. Annen seninle görüşmek istiyor.
1: Efendim anne. Tamam, geç kalmam. Ne? Bu harika bir haber. Görüşürüz anne. Umarım bu besinler arasında mantı da vardır. Annem akşam mantı yapacaktı.
0: Ne? Çok severim mantıyı.
2: Mantı değil ama sarımsak pankreasa iyi gelir. Ayrıca yoğurt, ıspanak, mantar, brokoli.
0: Sarımsaklı yoğurt işte. Mantının yanında çok iyi gider.
1: Haklısın Yaman. Koş hadi, mantı soğumadan eve yetişelim. Allah'a emanet ol profesör.
0: Ben de mi geliyorum?
1: Elbette. Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
2: Allah'a emanet olun. Ah, ah! Çocuklar gerçek bir mucize.

0: merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

net çocukta.

0: her şey iyi görünüyor değil mi arkadaşlar?
1: Güneşin alnında kömür küreklememiz dışında mı soruyorsun? Kusura bakmayın. Ne oldu Ayşegül?
2: Bakın.
0: Bu da ne böyle? Ha? Aman Allah'ım. Bu bir dev. Yanında da kocaman bir kanat durmuyor.

0: Selamun aleyküm çocuklar. Ben bunun burada olduğunu görmemişim ya.
1: Aleyküm selam Müştefa abi. Dur, sana yardım edelim.
0: Kusura bakmayın çocuklar. Sizi görmemişim. Kapıdan çıkınca böyle bir şey beklemiyordum.
1: Estağfurullah Müştefa abi, ne kusuru?
2: Evet, kabahat bizde aslında. Bu iş için doğru yer değil burası.
0: Bu iş dediğiniz nedir?
1: Geri dönüşüm fuarında sergilemek üzere Çufi'ye bir de parkur yapalım demiştik de.
0: Bunun için de hurdalıktaki eski antenleri mi kullandınız? Helal olsun çocuklar. Bunları ne yapsak da israf etmesek diye düşünüyordum epeydir.
3: Sen ne yapıyordun Müştebi abi?
0: Atölyenin üstündeki ıvır zıvırı aşağı indirmem lazım. Havalar bozmadan orayı temizlemekte fayda var. Ben de sizden yardım isteyecektim çocuklar. Ne dersiniz? Bana yardım edebilir misiniz?
2: Bu soruyu duymamış olalım Müçtebi abi. Çünkü cevabı her zaman evet. Bilindiği gibi yardım... bizim işimiz.
0: Yazın ortalık dağınık gözükmesin diye kullanılmayan ne varsa hiç bakmadan buraya yığdım. Uzun zaman sonra ilk kez bu sabah çıktım bu merdiveni. İşte durum böyle.
1: Burada ikinci bir hurdalık oluşturmuşsun Müştebi abi.
3: Neyse, bizim için işe yarar bir dolu malzeme vardır burada.
0: Maalesef çocuklar, burasını biraz ihmal etmişim. Ne dersiniz? Siz bunları

0: indirmenin bir yolunu bulurken ben de hurdalığa yeni birkaç raf açayım mı?
1: Tamamdır Müştebi abi.
2: Hadi indirmeye başlayalım.

0: fikrim var.
1: Ne yaptığını bizle de paylaşmayı düşünüyor musun?
0: Oyun parkına gitmedin mi hiç?
2: Kaydırak mı yapacaksın?
3: İyi fikir.

0: iş böyle olmayacak. Daha güvenli, daha garanti bir yöntem bulmalıyız.
1: Ya taşıyıcılar bu işi nasıl yapıyorsa biz de öyle yapalım.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Başarabilir miyiz ki?
3: Biz o kadar güçlü müyüz ya?
1: Öyle değil arkadaşlar. O eskidendi. Şimdilerde vinçle, asansörle taşıyorlar. Ben de öyle yapalım diyecektim.
3: İyi de abicim, bu kamyonu, bu vinci kim verir ki bizim gibi üç çocuğa?
1: Orasını ben bilmem. Daha iyi bir fikri olan varsa...
0: Ben senden yanayım İsmail.
1: Cidden mi? Ben bile çok emin değildim kendimden. Peki nereden bulacağız kamyonu?
0: Kamyon değil. Basit bir asansör yapsak yeter. Hurdaların arasından böyle iki makara ve bir de ip bulabileceğimize eminim. Müştebe abi.
1: Allah Allah. Duymadı galiba.
0: Müştebe.

0: siz miydiniz çocuklar? Kulağımda müzik olduğundan duymamışım. Ne yaptınız?
1: Teresa, bir şeyleri koyarken atmak kolay olmuş ama indirirken dengesiz oluyor.
2: Biz de basit bir asansör mü yapsak dedik.
3: O yüzden buradan kullanabileceğimiz bir şeyler bulalım dedik.
4: Hem inşa ederken senin gücüne de ihtiyaç duyabiliriz.
0: Tabii çocuklar. İyi düşünmüşsünüz. Allah sizden razı olsun. Hadi hemen işe koyulalım. Allah Allah. Bu nasıl oldu böyle? Durun çocuklar. Önce şundan bir kurtulayım.

0: Alışveriş arabası ayaklarından birini gönderin bakalım çocuklar. Önce halatı da geçir istersen İsmail.
1: Baş üstüne Müçtebi abi.
0: Ha.

0: Şimdi sıra sizde.
1: Tamamdır.
0: Alın bakalım çocuklar.
2: İşte başardık.

0: Aklınıza, elinize sağlık çocuklar. Allah sizden razı olsun. Buradan sonrasını Bodo'yla ben halledebiliriz. Siz treninizle oynayın.
1: Şey, şimdi boş kalan terasla ne yapmayı düşünüyorsun Müşteba abi?
0: Ne yalan söyleyeyim, pek bir şey düşünmedim.
1: Peki, biz fuara kadar orayı Çufi'yi geliştirmek için kullansak olur mu?
0: O nasıl söz Furkan? İstediğiniz gibi kullanın. Siz beni şu dağınıklıktan kurtardınız ya. Helal olsun orası size.
2: Teşekkür ederiz.
1: Geriye tek bir şey kaldı.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.

0: Aa, biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
4: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Merhaba çocuklar. Oo, maşallah. Muhabbetiniz bol olsun. Hey, merhaba. Sesimi duyan var mı? Hah, hiç duymayacaksınız sandım çocuklar. Maşallah çok neşelisiniz. Oyuncaklar yeni mi? Bu arabalardan sizde zaten vardı diye hatırlıyorum. Ama çocuklar, bu kadarı gerçekten çok fazla değil mi? Bir de şeker görüyorum. Anlaşılan alışverişte ölçüyü biraz kaçırmışsınız çocuklar. Var mısınız kapışmaya? Düşünün bakalım, akıllıca ve israftan uzak bir alışveriş hakkında neler çizebilirsiniz? Hazır mısın keçi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ferman. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Alışverişten uzak durun. Doğru, alışverişten uzak duramayız. Peki ne yapmalıyız? Anladım. Alışveriş için önceden bir liste yapmalıyız. Böylelikle hem ihtiyacımız olan şeylere odaklanmış oluruz, hem de israftan korunuruz. Teşekkürler keçi. Oo, kara gelmiş bile. Hazır olduğun her halinden belli. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Büyüteç. Demek büyüteç. Bir tanesini çözememişken bir büyüteç daha. Bakalım ne çıkacak. Çözüyorum yavaş yavaş. Buldum. İhtiyacımız olan şeyi alırken fiyat ve kalite karşılaştırması yapmayı unutmayalım. Her alışverişte birkaç ürüne bakmakta yarar var çocuklar. Güzel tespitler. Aferin size. Benim aklımda olan ama sizin çizmediğiniz bir şey daha var. Bakalım tahmin edebilecek misin keçi? Hadi bakalım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Gıda alışverişi yapacağız sanırım.

Evet. Tebrikler, doğru tahmin ettin. İşte bu. Özellikle gıda alışverişlerinde mutlaka son kullanma tarihlerine bakmalıyız. Tarihi geçmiş hiçbir ürünü tüketmemeliyiz çocuklar.

Karacığım, ne zahmet ettin? Biraz kraker alırım. Ne? Hepsi benim mi? Ama çocuklar, çok fazla bunlar. Açken alışverişe gitmişsiniz anlaşılan. Ne var ne yok toplamışsınız. Ama bir daha listeyle gideceksiniz değil mi? O zaman ben bunları arkadaşlarla paylaşayım. Siz siz olun, açken alışveriş yapmayın, emin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Murjana.
1: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Selamun aleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleyküm selam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
4: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
3: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
1: Gerçekten harika bir şey.
2: Ve dostum, sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
3: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
4: O zaman ne duruyoruz?
5: İyilik için!
4: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi, sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
1: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
2: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar. Şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum.
6: Buyurun.
2: Mo'nun malikanesi. Affedersiniz. Buyurun. İyilik Habercileri evi. Evet. Doğrudur. Videonun sonundaki benim.
6: Evet dostum. Teşekkürler.
2: Sağ olun.
6: Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi...
2: Alo? Alo? Hat kesildi galiba.
3: Evet. Evet. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar, daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
3: Kanala da yorum yağıyor. Herkes sadaka taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
0: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
1: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
2: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
0: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
5: İyilik için.
0: Selamun aleyküm İmam amca. Neler oluyor burada böyle?
7: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
1: Bu kadar çabuk mu?
2: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
7: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
1: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
0: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.

0: kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
1: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş, insanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
2: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
3: Nasıl? Çalmışlar.
2: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
3: Hayır. Yok. Çalmışlar.
2: Ne dediğin anlaşılmıyor mu ya? Tamam. Evet, çok net duyuyorum han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
3: Hayır dostum, hayır. Sadaka taşını çalmışlar.

0: Galiba bir şey anlatmaya çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taş uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha? Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
1: Ne oldu? Neden durdun?
2: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
0: Sessiz ol Mo. Neredeyse adam duyacaktı. Tamam.
3: Tamam arkadaşlar. Burada işimiz bitti.
0: Badem ne yapıyorsun? Gel buraya.
1: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
2: Bir köpek patron.
3: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
5: İyilik için.
6: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
0: Peki badem?
6: Badem?
0: O bizim köpeğimiz.
6: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
0: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
7: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
3: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
7: Efendim? Evet benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
8: Kimmiş Ahsen? Kim aradı? Ne dedi?
7: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
3: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk.
5: Badem! İyileşin!
3: Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
0: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
9: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
0: Kulak kesildim diyecektin.
9: Ben ne dedim?
5: Sen de öyle dedin Mo.

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı bana.
0: Ondan bir şey duyduğumda, peygamberimin yaptığını anladığımda, bu en büyük hedef olur bana.

0: Salam.
1: Su!
2: Ama anne!
3: Dalgınlıkla olmuş oğlum. Bu gecelik orada uyuyiver.
2: Ama ya uyuyamazsam?
3: Uyursun. Hadi Allah rahatlık versin.

0: Sabah gitsen olmaz mıydı Süheyl? Gece pek güvenli olmayabilir.
1: Dağ yollarından gidecekler ama hangisinden belli değil. Suyu şimdi doldurup gelebilirsem eğer, sabah erkenden çöle iner, dağ geçiş yolunda kervana ulaşırım.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kervanda olacak değil mi?
1: Evet Afsa. Allah'a emanet olam.

0: Hadi anne ne olur. Bizim dağlardan geçecekler. Peygamberimizin bulunduğu kervana ben de su götüreyim.
1: Ama oğlum söyledim ya, hangi yoldan geçecekleri belli değil. Hem baban kırbaları götürdü. Su dolduracak bir şey yok.
0: Annenin kovasını kullanırım.

0: suyu peygamberimizin atına götürürüm.
1: Tamam, ama kasem ayrımından öteye gitmek yok, tamam mı?
0: Yaşasın! Tamam anne, çok teşekkür ederim. Lemi, Lemi! Okula bana lazım Lemi. Peygamberimizin atına su götüreceğim.
2: P-A-E?
0: Evet.
2: P-E-E.
0: Olmaz Lemi. Bu önemli, tamam mı? Onu bu sefer göreceğim.
2: P-E.
0: Sen gelince hep işler karışıyor Lemi. Yalnız gideceğim. Kova? Gelmeyeceksin, değil mi? Lemi! Ah, biliyorum, biliyorum.

0: Allah'la bir karşılaşsam belki peygamberimizle bile konuşabilirim. Sakın, sakın başımıza iş çıkarma Anit. Dur Anit, sakın yapma. Anit! Burada del var. Bunu yapacağını biliyordum Anit. Bunu özellikle getirdim. Vereceğim ama bir şartla. Eğer bir daha kadife çiçeği kokusu alırsan koşmayacaksın, tamam mı? Hadi ama Anit. Sadece bugün için. Bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. Bu benim için önemli Anit. Ne olur ne olmaz diye ben Lemi'yi bile çağırmadım. Programımı kimse bozmamalı.
1: Leyla.
0: Aa,

0: Seni ben çağırmadım Lemi. Ama haklısın. Sanırım buradan geçmeyecekler. Daha ötesine de annem izin vermedi. Gidemem.
1: Hı? Ayy!
0: Dur Anit, ama anlaşmıştık.
1: Ah!

0: Ah Lemin. Bugün bir daha koşmayacaktın Anet. Anlaşmıştık.
1: Kaybolduk galiba.
0: Ne oldu Lemi? Dökülmüş mü? Tamam. Onu da sen içebilirsin Lemi.

0: Zaten peygamberimizi görmemiz artık imkansız.
1: Yela, yela, yela, yela.
0: Yani sence kervan bu taraftan mı gitti? Yaşasın! Hadi gidelim.

0: Ahem. Ne buldun Nemi? Aa, kervan çok uzakta. Oraya yetişmemiz imkansız.
1: Hem annem de izin vermedi.
0: Ha? Gördün mü Levi? Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşasın. Hı? Suyu götürsen mi acaba?
1: Olamaz. Artık istesek de yetişemeyiz.
0: Aha, en azından onu gördüm. Orada işte. En önde gidiyordu. Başında çok güzel bir sarık vardı. Sürekli tebessüm ediyordu. Atı beyaz renkliydi.
2: Ama az önce deveye bindiğini söylemiştin.
0: Öyle mi demiştin?
2: Evet.
0: Neyse canım, dediğim gibi uzaktalardı. Değil mi Lemi? Nasıl bilmezsin? Sen de oradaydın ya.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Baba.
2: Aleyküm selam baba.
0: Aleyküm selam baba. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Baba, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm baba.
3: Anlamadım. Nasıl gördün?
0: Gece sizi duydum baba. Sonra da annemden izin aldım. Annem izin verdi ama çok uzağa değil. Ama sonra Enit koştu da koştu. Sonra da elemeyi sürdü.
3: Dur bakalım Yara. Sen Medine'ye mi geldin?
0: Hayır baba. Daha yollarından geçtim. Peygamberimiz kervanla yola çıktı ya. Onu gördüm.
2: Peygamberimiz deveye mi ata mı biniyordu baba?
3: Hiçbir şeye.
0: Aa, ben demiştim. Yerde yürüyen oydu. Dedim sana Lemi.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün Medine'den hiç çıkmadı ki.
0: Ne? Nasıl yani? Ama gece sen söyledin.
3: Söyledim ama yolculuk iptal edildi.
0: Ha? Olamaz. Onlar başkasıydı demek.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canlı dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Baba, çocukların velisi aradı. Yarım saat geç kalacaklarmış.
1: Öyle mi? Hala. O halde biz bu zamanı boşa harcamayalım. Şöyle bir silip süpürelim balonu.
0: Ben her gün temizliğini yapıyorum zaten baba.
1: İçini temizliyoruz. Dışını da bir siliverelim kızım.
0: Tamam baba. Ben içeriden temizlik kovasını alıp geleyim.
2: Sen dur Sema abla. Yerini biliyorum ben. Alıp getiririm. Bir çayım ya ben.
0: Peki küçüğüm. Haklısın baba. Arka taraf biraz tozlanmış. Çocukların gecikmesi iyi oldu bu açıdan. Hemen temizlerim.
1: Beraberce hallederiz kızım.

0: Eyvahlar olsun.
1: Allah'ım sen koru. Ne güçlü rüzgar bu böyle.
0: Sema, Elif içinde, Elif içinde. Elif kızım, Allah'ım sana şükürler olsun. İnmiş balondan.
1: Elif, iyi misin küçüğüm?
2: İyiyim Sema abla, ben iyiyim ama balon gidiyor.
0: Sen iyisin ya, balonu bir şekilde yakalarız. Allah korusun, bir anda nasıl güçlü esti rüzgar öyle?

0: Gövdede bir kırık çatlak falan yok kızım.
1: Şükürler olsun baba. Kazasız belasız atlattık bu badireyi.
0: Allah'a şükür kızım. Çocuklar gelene kadar ben cami imamımızın yanına gideyim. Bir ihtiyaç sahibi var mı öğreneyim. Bu olayı hayırlısıyla kazasız belasız atlattık ya. Bir sadaka verip geleyim.
1: Çok iyi olur baba.
2: Dur Agah dedi, uçuşu yapalım sonra gidersin.
0: Elifciğim, dinimiz bize sadaka vermekte acele edin. Çünkü bela sadakanın önüne geçemez diye öğütler. Hayır yapmayı geciktirmeyelim. Allah'a emanet olun kızım.

0: Evet çocuklar.
1: Bizim millet olarak öyle güzel adetlerimiz, öyle güzel geleneklerimiz vardır ki anlatmak da bitmez.
2: Hem dinimizin güzel öğütleri hem milletimizin güzel adetleri birleşmiş. Bu sayede medeniyetimiz yüzyıllardır dünyaya örnek olacak davranışlar sergilemiş.
1: Mesela Osmanlı döneminde yardımlaşmanın, dayanışmanın öyle güzel örnekleri sergilenmiş ki imparatorluğumuz dünyaya hoşgörü diyarı olarak nam salmış. Bu dönemde halk arasında çok güzel adetler varmış. Bunların başı

0: başında da sadaka taşı geleneği gelirmiş.
1: Sadaka taşı geleneği nedir Agah dede?
2: Osmanlı döneminde genellikle cami avlularına ihtiyaç sahipleri gelip alabilsin diye para bırakılacak özel yerler yapılırdı. Buna sadaka taşı denirdi.

0: önemliydi.
1: İşte bu dönemde yaşayan çiftçi Hasan Emmi'nin sevimli ve sevimli koyunları vardı.
0: Hasan Emmi'nin bütün varı yoğu hayvanlarıydı. Günlerden bir gün koyunlardan birinin doğum vakti geldi. Lakin bir şeyler ters gidiyordu. Hayvancağı zorlandıkça zorlandı. Hasan Emmi hemen baytarı çağırdı.
1: Baytar, yani veteriner, yani hayvan doktoru hemen koşup geldi. Saatlerce uğraştılar ve Allah'ın da izniyle koyun sağ salim doğum yaptı.
0: Üstelik yavruları ikizdi. Hasan Emmi bu zor günün ardından iki yavruya ve annelerine sevgiyle bakıp...
1: Allah'ım sana şükürler olsun. Hem anne hem de yavrular sağlıklı.
0: Diye dua ettikten sonra bunun şükrü olarak bir ihtiyaç sahibine sadaka vermek istedi. Hemen caminin imamının yanına koştu. Ona durumu anlattı. İmam onu dikkatlice dinledi. Ancak ne cami cemaati içinde ne de mahallede böyle ihtiyacı olan bir kişiyi tanımıyordu. Ve Hasan Emmi'ye...
1: Allah senden razı olsun Hasan Emmi. Çok iyi düşünmüşsün. Lakin aklıma sadaka vereceğin ihtiyaç sahibi bir kimse gelmiyor şu an. Sen istersen hayrını götürüp sadaka taşına bırak.
0: Diye cevap verdi. Hasan Emmi bu fikri sevmişti. Caminin hocasına...
1: Çok iyi düşündün hocam. Karanlık çöktüğünde gideyim, hayrımı sadaka taşına bırakayım.
0: Dedi.
2: Neden karanlık çökünce agah dedi?
0: Bir elin verdiğini diğer el görmesin derler Ali Zeydan. Hasan Emmi hayrını karanlık çökünce yapmak istedi. Çünkü bu hayrı kimin yaptığı bilinmesin istiyordu. O Allah rızası için hayır yapıyordu. Hayrı alan kişi de yalnız Allah'tan geldiğini bilsin yeter diye düşünüyordu. İşte bu yüzden hava kararınca gitti ve sadaka taşına bıraktı sadakasını.
3: Ya başkaları alırsa parayı oradan agah dedi?
0: Sevdeciğim, İslam ahlakına sahip kimseler kendinin olmayana el sürmez. O taşın sadaka taşı olduğunu herkes bilirdi. O taşın içindeki para yalnızca ihtiyacı olanlar tarafından kullanılır, ihtiyacı olmayanlar el sürmezdi.
1: Hatta ihtiyaç sahibi kimseler taştaki tüm parayı almazdı biliyor musunuz arkadaşlar?
2: Neden?
1: Herkes ihtiyacı kadarını alır, kalan kısmının da bir başka ihtiyaç sahibinin derdine derman olması için bırakırdı.
0: Evet çocuklar, Hasan Emmi hayrını sadaka taşına bırakmıştı. Derken yaşlı bir adam gelip sadaka taşına baktı. İçindeki paraları görünce...
1: Allah'ım sana şükürler olsun. Evde öksüz yetim torunlarım aç bekler. Ben yaşlı bir adamım. Evde yok, avuçta yok. Lakin sen rızkımızı verirsin.
0: Diyerek sadaka taşındaki parayı aldı ve doğruca çarşıya gidip torunları için bir somun ekmek, biraz zeytin, peynir gibi erzak aldı. Yalnızca ihtiyaçları olan kadar aldı. Karınlarını doyuracak kadar.
2: Sonra ne yaptı agah dedi?
0: Artan parayı götürüp sadaka taşının içine geri bıraktı Ali Zeydan. Kendi ihtiyacı olan kadarını harcamış, kalanı da bir başka ihtiyaç sahibi alsın diye getirip bırakmıştı.
3: Ne güzel.
0: Sonra sadaka taşının başına bir genç geldi. Bu gencin babası rahmeti Rahman'a kavuşmuştu. Annesi ise çok hastaydı. Kardeşlerine ve hasta anasına bakmak görevi bu gencin omuzlarındaydı.
1: Her gün çarşıya gider, esnafa çıraklık eder, günlük rızıklarını kazanırdı. Lakin o gün bir iş bulamamış, rızıklarını çıkartacak parayı kazanamamıştı.
0: Bunun üzerine sadaka taşının başına gelip içindeki paraya baktı. Paranın içinden ihtiyacı olan kadarını aldı, gerisini bıraktı. Bu parayla gidip ihtiyaçları olan erzağı alıp hasta anasına ve kardeşlerine götürdü.
1: Sadaka taşında kalan son parayı ise bir hanım kız aldı.
0: Çünkü bu hanım kızın yaşlı mı yaşlı komşuları vardı. Bu yaşlı komşularının kimi kimsesi yoktu. Üstelik evlerinin çatısı akıyordu. Hanım kız buradan aldığı parayla onların çatısını tamir ettirdi. Evet çocuklar, durumu şöyle özetleyecek olursak, Allah'ın izniyle Hasan Emmi'nin bir koyunu ikiz doğurdu. Hasan Emmi, Rabbinin bu lütfuna şükretmek için sadaka taşına hayır bıraktı. Bu hayırdan

0: içlerindeki Allah sevgisi nedeniyle kimse ihtiyacından fazlasını almadı. Ve bu sayede tam 3 aile nasiplendi. İşte böyle çocuklar. Sadaka vermek hem insanları mutlu etmektir hem de Allah'ın rızasını kazanmaktır.
1: İhtiyaç sahiplerine yardım ederken bu yardımın gizli kalmasına özen göstermek gerekir. Böylece yardımda bulunduğumuz kimseler incinmez. Evet, öykümüzü dinlediğimize göre arkanıza yaslanın ve dikkatlice soruları dinleyin arkadaşlar. Verdiğiniz doğru cevaplar sizi günün galibi yapacak. Koyunu doğum yapmakta zorlanınca Hasan emmi kimi çağırmıştı?
2: Hayvan doktorunu, yani baytarı.
1: Evet, doğru. Bir puan Ali Zeydan'ın oluyor.
0: Peki, Hasan emmi birine sadakayı kime vereyim diye danışmıştı. Hatırlıyor musunuz? Kimdi o?
3: Caminin hocasıydı Agah dede.
0: Doğru. Şu durumda Sevde bir, Ali Zeydan da bir puan oldu.
4: Yani eşitlik var.
1: Evet Miço, senin sorun günün galibini belirleyecek.
4: Sadaka taşındaki hayırdan 3 kişi faydalanmıştı. Kimdi onlar?
2: İlki yaşlı bir adamdı. Torunları için aldı.
3: İkincisi de bir gençti. Hasta annesi ve kardeşleri için aldı.
2: Üçüncü de bir hanım kızdı.
3: Yaşlı komşuları için almıştı.
1: Harika. Son soruyu birlikte ortaklaşa cevapladınız. Buradan ikinize de birer puan.
4: Şu durumda Ali Zeydan 2 ve Sevde 2. Eşitlik oldu.
0: Kaybedeni olmayan bu yarışmamızın bugün bir kazananı da olmadı. İki arkadaşımız da kazandı.
1: İkiniz de bizden birer balon maketi ve rozet kazandınız.
0: Bu rozetlerle birlikte Ali Zeydan ve Sevde de Dikkat Balonu ailemizin birer üyesi oldular.
4: Hey hey hey Dikkat Balonu! Ne güzel oldu bu konu. Öğrendin sadaka taşını. Laş laş laş sen de paylaş.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor, işte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: sus artık. Yaramaz kedi.
1: Ne oluyor Eymen? Kime bağırıyorsun?
0: Kediye.
1: Kediye mi?
0: Evet, susmadı geceden beri. Uyutmadı bir.
1: Allah Allah. Ben duymadım hiç.
0: Duymazsın tabii. Benim pencerenin önündeydi çünkü.
1: Kim bilir ne derdi var.
0: Ne derdi olacak? Tek derdi beni uyutmamak.
1: Ha?
0: Gidip bulayım şu yaramazı. Yoksa bu gece de uyutmaz beni.
1: Bir dur Eymen. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
0: Uykusuz kaldım. Daha büyük zarar mı olur?
1: Bak ya. Zavallı kediyi ondan önce bulmak lazım.
0: Pisi. Neredesin? Sesin kesildi. Benim uykumu bölünce işim bitti değil mi? Bulacağım seni.
1: Kediş. Neredesin? Seni Eymen'den önce bulmam lazım. Eğer o bulursa seni buradan gönderir. Hadi çık ortaya.
0: Aa, bunun altında kim var?

0: ケイディ、
1: ben kedinin bu kadar aç olduğunu bilmiyordum.
2: Ama ben sana demiştim, kim bilir ne derdi vardır diye.
1: Doğru.
3: Bu sayede öğrenmiş oldun Eymen'cim. İnsanlar olarak sadece insanlara değil, hayvanlara da merhamet etmeliyiz ki Allah da biz kullarına merhamet etsin.
1: Haklısın Temel amca.
2: Acaba başka ne ihtiyacı var?
1: Su. Susamış da olabilir.
3: Aferin Eymen. Hadi su getirelim.
1: Ben getiririm. Kediye borçluyum.

0: İyilik yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Gugular güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde gugular. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu. Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı kardeşine. Ah, hayır. Bu bir köpek balığı ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
2: Çogu.
1: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz. Durun bir dakika. Degu'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Gugular bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar.

0: Ah, Hagu. Ama sen çok tatlısın. Herkes çok mutlu görünüyor, değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
1: Hagu, Bagu, Togo.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim, değil mi? Gugular iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne?

ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar. Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın, bir sürü balık. Aa, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Google'lar iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: the ship. Sadece bana kaçık köpek. Söylüyorsunuz arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Dikkatli olsana evladım. Şu haline bak. Verilmiş sadakan varmış. Bak pantolon gitmiş. Böyle süreceksen sürme evladım. Hadi tamam. Geçmiş olsun.
3: Ne oluyor ya? İyilik mi yaptı şimdi?
0: Ben de anlamadım. Resmen azarladı beni. Ay, dirseğim.
3: Geçmiş olsun Salih. Caminin ecza dolabına kadar yürüyebilecek misin? Pansuman yapmak lazım.
0: Ha, yürürüm. Ay, gitti pantolon.
3: Aman düşündüğün şeye bak. Bilerek yapmadın ya.
4: Geçmiş olsun kardeşim. Ne kadar güzel sürüyordun. Resmen nazardaymış.
3: Esas can sıkıcı olan o adamın tavrıydı.
0: Ne oldu ki?
3: Salih'e düşünce yardım etti. Ama bir dövmediği kaldı yani.
4: Ama öyle iyilik yapılmaz ki. İyilikte galip, nezakette mülayim olmak lazım.
0: Camiyi mumyalar basmış.
3: Ali, ne demek gerekir Salih abine?
0: Geçmiş olsun Salih abi.
5: Sağ ol Ali.
0: Mumyalık nasıl gidiyor?
3: Ama böyle yapınca geçmiş olsun demenin bir anlamı kalmıyor ki Ali.
1: Çok haklısın Cemile. Tamamen katılıyorum. Geçmiş olsun Salihciğim.
0: Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.
1: Selamın aleyküm.
3: Aleykümselam.
1: Camiden hiç uzaklaşmaya gelmiyor. Anlatın bakalım neler oldu?
3: Hocam, müsaadenizle ben anlatayım.

0: hocam.
1: Aleyküm selam. Oho maşallah. Hepinizi görmek ne kadar güzel. Gelin bakalım buyurun. Sevgili rejisörümüz Cemile'yi sahneye alalım.
0: Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Birazdan süper kahramanımız aramızda olacak. Herkes rolünü biliyor. Hazırsanız başlayalım. Süper kahramanımız Galip Mülayim harika bir sabaha uyandı. Bir süper kahraman olduğu için her an her şeyle karşılaşabilirdi. Bu yüzden iyiliklerle doldurduğu sırt çantasını alarak dışarı çıktı. Aslında uçabilirdi ama yürümek geldi içinden. Etrafına bakınarak yürümeye başladı. Az sonra bir ağlama sesi duydu. O an...
2: Allah'a şükür ki yürümeyi tercih etmişim. Yoksa bu sesi uçarken duyamayabilirdim. Sanırım parmağım kanıyor.
0: Ve sırt çantasını yere indirip içinden yara bandını çıkardı. Yaralı çocuğun parmağını güzelce sardı. Süper kahraman hiç gülümsemediği için yaralı çocuk şaşkındı. Süper kahraman yaptığı iyiliklerden sonra genellikle teşekkürler, çok sağ ol, Allah razı olsun gibi sözler duyar, dualar alırdı. Bu sefer çocuğun hiçbir şey dememesi dikkatinden kaçmadı ama olsun. Az ileride döne döne kalemini arayan birini gördü.
3: Oo, kalemim nerede? Döne döne arıyorum.
2: Kaleminizi kaybettiniz sanırım. Bende yedek bir tane olacak.
0: Diyerek çantasını yere indirdi. Bir kalem çıkarıp verdi. Bu iyiliği yaparken de hiç gülümsememişti. Kalemi alan kişi bu duruma biraz üzüldü.
3: Sağ ol.
0: Diyebildi. Süper kahraman bir an durakladı. Bir şeylerin ters gittiğini düşünmeye

0: başladı. Kimse mutlu olmuyor gibiydi.
1: Belki de bana öyle geliyordur.
0: Süper kahramanlık göründüğü kadar kolay değildi. Süper kahramanlar da yorulurdu. İleride yaşlı bir amcanın oturduğunu gördü. Onun yanına oturdu. Etrafı izlerken amca birden hapşırdı.
2: Amca!
1: Elhamdülillah. Çok yaşayın inşallah.
0: Ama amca sen de gör bile diyemedi. Çünkü süper kahraman hiç gülümsemiyordu. Ardından süper kahraman çantasından ıslak mendili çıkarıp amcaya uzattı.
1: Alır mısınız? Buyurun lütfen.
0: Yaşlı amca mecburen almak durumunda kaldı ama süper kahramanın suratsızlığı onu üzmüştü. Süper kahraman artık iyice şaşkındı. Neler oluyordu? Neden kimse sevinmiyor ya da içten bir teşekkür etmiyordu? Elindeki çantayı taşımakta zorlanan bir çocuk gördü. Hemen yanına gitti.
1: Taşımana yardımcı olabilir miyim?
0: Dedi. Kahramanın yüz ifadesini gören çocuk da şaşkındı.
3: Neden böyle sert bakıyorsun süper kahraman?
0: Süper kahraman da şaşırmıştı. Sabahtan beri eksik olan şeyi nihayet anlamıştı. Hemen çantasını indirdi ve içinde gülücüklerini aradı. Ama bulamadı. Bir yerlerde düşürmüş olmalıydı.
4: Bir yaşıma daha girdim. Süper kahramanın gülücükleri kaybolmuş arkadaşlar. Belki de buralarda bir yerlerdedir. Hadi arayıp bulmasına yardım edin.

0: Hepsini buldunuz mu?
1: Evet!
0: Gülücüklerini kaybetmiş kahramanımız sizi bekliyor. Hadi acele edin.
2: Süper kahraman, gülücüklerine kavuştuğu için çok mutlu olur. Gülümsemeden yapılan iyiliğin hep eksik kalacağını artık çok iyi bilmektedir. Son.
3: Harikaydı ya.
0: Gülümsemek başlı başına bir iyiliktir. Sadakadır çocuklar. Diğer bütün iyilikler de ancak gülümsemeyle anlamda olur. Gülümsemeden yapılan iyilik kimseyi mutlu etmez.
3: Etmiyor gerçekten hocam. Yaşadım, gördüm.
0: Cemile'ye peygamberimizin gülümsemek sadakadır hadisini hepimize yaşatarak öğrettiği bu güzel oyunu yazıp hazırladığı için çok teşekkür ediyorum.
2: Faydalı olduysa ne mutlu bana hocam.
0: Olmaz mı? Baksana herkes ne kadar mutlu. Başta galip olmak üzere hepiniz ne kadar güzel oynadınız. Meğer ne cevherler varmış.
4: Sağ olun hocam. En kısa zamanda tekrar oynamalıyız.
0: Bence de galip. Herkesin en çok ihtiyacı olan cümle bu.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Yerde ne var? Yer boncuk. Gökte ne var? Gök boncuk. Ağaçtaki elmacık, kaldır perdeyi hoppacık. Temaşa başlasın, keyiflenelim birazcık. Evet, bugünün konusu bakalım ne çıkacak? Hayli ilginç bir konu. Gezegenler. Mevla dünyayı muazzam bir denge içinde yaratmış. Yeryüzü, gökyüzü hepsi bu muazzam, eşsiz sanatın güzelliklerini, Rabbimizin kudretini seriyor gözlerimizin önüne. Bakalım gezegenlerle ilgili nasıl bir oyun oynayacak Heybeli Tiyatro.
1: Evet çocuklar, kusursuz bir denge içinde yaratılmış olan kainatı daha yakından tanımaya devam ediyoruz. Bugün sizlere güneş sistemindeki gezegenleri anlatacağım.
2: Yaşasın gökyüzü, en sevdiğim konu.
1: Önce en büyük ısı ve ışık kaynağımız olan yıldıza, yani güneşe en yakın olan 4 gezegeni tanıyacağız ki bunlardan biri de biliyorsunuz ki dünyamız.
2: Evet öğretmenim.
1: Güneş sisteminde...
3: Öğretmen tahtada ders anlatırken hayal bas sefa hayallere dalmıştı. Şimdi gelin onun ders dinlerken kurduğu hayalleri izleyelim.
1: Ateşleme kumandasından sesleniyorum. Mars'a gidecek Türk roketinin kaptanları beni duyabiliyor musunuz?
2: Evet ateşleme, seni duyuyoruz.
1: Roketimiz Merkür'e fırlatılmak için geri sayıma başlıyor. Yerlerinizi aldınız mı?
2: Yerlerimizdeyiz.
1: O halde 5, 4, 3, 2, 1 ateş.
2: Sistemimizin en küçük gezegeni olan Merkür'e inmiş bulunuyoruz.
4: Evet astronom Sefa. Araştırmalarımıza bir an evvel başlayalım. Allah kolaylık versin.
2: Sana da. İlk gözlem notumu bildiriyorum. Merkür Güneş'e en yakın gezegendir. Ancak en sıcak gezegen değildir. Çünkü Merkür'ün atmosferi yoktur.
4: Ben de ilk gözlem notumu bildiriyorum. Dünyada 60 kilo olan bir kişinin ağırlığı Merkür'de aşağı yukarı 20 kilodur. Çünkü Merkür'ün çekim gücü dünyadakinin yaklaşık 1/3 kadar.
2: Merkür Güneş'in etrafında bir turunu 88 günde tamamlar.
4: Aa, dünya bu turu 365 günde tamamlıyor. Yani Merkür'de bir yıl 88 gün mü sürüyor?
2: Evet. Merkür'de yaşasak dünya zamanıyla 3 ayda bir doğum günü kutlayabilirdik.
1: Ateşleme kumandasından sesleniyorum. Venüs'e fırlatılacak Türk roketinde yer alan astronotlar. Geri sayım için hazır mısınız?
3: Evet.
1: O halde 5, 4, 3, 2, 1 ateş.
3: Sağ salim iniş gerçekleşti çok şükür.
0: Yeri ve göğü yaratan Rabbimize şükürler olsun. Hemen araştırmalara başlayalım.
3: Evet, acele etmeliyiz. Özel kostümlerimizin ısıya dayanma süresini geçirmeyelim.
0: Of, burası da amma sıcak.
3: İlk gözlem notumuz bu olsun astronot Abidin. Venüs yaklaşık 108 milyon kilometre ile Güneş'e en yakın ikinci ve en sıcak gezegendir.
0: İkinci en yakın olmasına rağmen neden Merkür'den daha sıcak?
3: Venüs'ün kalın atmosferindeki gazlar sıcaklığı hapsediyor da ondan.
0: Hesaplamalara göre Venüs kendi etrafındaki dönüşünü dünya zamanıyla tam 245 günde tamamlıyor. Dünyamız bu dönüşü 24 saatte tamamlıyor.
3: Nasıl yani? Venüs'te bir gün tam 245 gün mü sürüyor?
0: Evet, yaklaşık olarak.
3: Of, burada yaşasak mesai hiç bitmezdi. Çalışır dururduk.
1: Ateşleme kumandasından sesleniyorum. Mars'a yollanacak ilk Türk roketinin mürettebatı. Uçuş için hazır mısınız?
4: Hazırız.
1: O halde ateşleme başlıyor. 5, 4, 3, 2, 1. Ateş.
4: Çok şükür. Mars'tayız. Buraya kızıl gezegende denildiğini biliyordum ama kızıl toprakları gözlerimle görünce çok etkilendim.
3: Evet, Rabbimizin eşsiz sanatı burada da ayrı güzellikte.
4: Her yer tozla kaplı. Tıpkı bir çöl gibi.
3: Evet, bir hayli de soğuk.
4: Hey, şu dağın büyüklüğüne bak.
3: Olympus Dağı bu. Dünyanın en büyük dağı olan Everest Dağı'ndan yaklaşık 3 kat daha büyük.
4: Çok güzel. Hey şuna bak, ne kadar da yükseğe zıpladım.
3: Evet, çünkü Mars'ta yer çekimi dünyadaki yer çekiminin neredeyse 1/3 kadardır. Yani dünyada zıpladığın yüksekliğin yaklaşık 3 katına çıkabilirsin burada. Dünyamız Güneş'in etrafında 365 günde dönerken Mars 687 günde döner.
4: Ya burada bir yıl 687 gün mü sürüyor yani?
3: Evet, neredeyse.
4: Şu an hava sıcaklığı 20 derece civarında olmalı.
3: Çünkü Mars'ın ekvatorundayız. Burada hava sıcaklığı 20 dereceye kadar yükselebiliyor.
4: Peki ya Mars'ın kutuplarına doğru gidersek?
3: İşte o zaman donarız. Çünkü o bölgede sıcaklık -140 dereceye kadar düşebiliyor.
4: Ne? -140 mı? Mars'ta yaşasak hepimizin buzdan şatoları olurdu.
3: Evet, öğretmen anlatmış, hayalbaz Sefa hayallere dalmış. Tüm anlatılanları hayal gücüyle birleştirip bir güzel öğrenmiş. Öğretmen sonrasında diğer gezegenleri anlatmaya devam etmiş.
1: Evet çocuklar, Güneş'e en yakın 4 gezegen neymiş?
0: En yakın Merkür öğretmenim, sonra Venüs, sonra Dünya ve Mars.
1: Harika, tebrikler abidim. Peki diğer gezegenleri saymak isteyen biri var mı içinizde?
5: Jüpiter var öğretmenim.
1: Evet, Güneş sistemindeki gezegenlerin en büyüğü Jüpiter'dir. Üzerindeki şu kırmızılığı görüyor musunuz? Ona Büyük Kırmızı Leke ismi verilir. Ve neredeyse 400 yıldır süren bir fırtınanın görüntüsüdür bu.
4: 400 yıl mı?
1: Evet. Fırtınanın giderek küçüldüğü düşünülüyor. Kim bilir? Belki bir gün durur. Başka gezegen söylemek isteyen var mı?
6: Satürn var öğretmenim. Jüpiter'den sonraki 2. büyük gezegen.
1: Evet Sefa. Satürn'ün Güneş etrafındaki dönüşü dünya zamanıyla 29,5 yıl sürer.
6: Nasıl yani? Satürn'de yaşasaydık her yıl 29,5 yaşımıza mı girecektik?
1: Dünya zamanıyla hesaplarsak evet. Başka gezegen söylemek isteyen var mı?
0: Uranüs var öğretmenim. Benzersiz bir yan dönüşe sahiptir Uranüs.
6: Aa evet. İşte bu yüzden farklı mevsimler yaşanır.

0: soluk mavi bir renge sahip gezegen.
1: Evet çocuklar, harikasınız. Tüm gezegenleri bir bir saydık, daha yakından tanıdık. Peki siz gökyüzünde, yani uzayda tam 21 Türk isminin yer aldığını biliyor muydunuz?
2: Aa hayır, ne güzelmiş.
1: Mesela ayın yüzeyinde ismini Fatih Sultan Mehmet'ten alan bir krater vardır.
0: Ne güzel.
1: Evet, Ali Kuşçu, Ulu Bey, Biruni, İbn Sina gibi İslam alimlerinin isimleriyle birlikte Mimar Sinan, Mihri Hatun gibi isimler yer almakta.
3: Harika.
1: Hatta başkentimiz Ankara'nın ismi de gökyüzünde yer alıyor.
4: Çok güzel bilgiler öğrendik. Teşekkürler öğretmenim.
1: Evet, bizlere bu güzel bilgileri veren öğretmenimize teşekkür etmeyi ihmal etmeyelim.
3: Bununla birlikte bize yeryüzünde, gökyüzünde, bu koskoca alemin içinde sonsuz nimetler sunan, eşsiz güzellikler veren Rabbimize de şükrümüzü göstermeyi unutmayalım.
0: Yerde ayrı, gökte ayrı bir mucize.
4: Rabbimiz sunmuş bize. Şükrümüzü edelim.
3: Dua ve ibadetle. Bugün çıktık gökyüzüne. Yarın belki ineriz yeryüzüne. Belki gideriz ta atmosferin ötesine. Yaratılmış her şey bizler için. Kıymetini bil, şükrünü eksik etme.

0: misiniz? Hemen hızlanıyorum.
1: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
2: Oh,

0: Evet Yavuzcuğum, aynen öyle. İnşallah dünyanın en önemli icadı olacak. Değil mi?
1: Niye öyle konuşuyorsun dayı? Ben bu taraftayım.
2: Şşş, çaktırma. Yeni yatırımcılar buluyorum.
0: Evet, evet, haklısın. Hatta uzayın en önemli icadı olacak. Uzaylılar bile satın almak için gelecek. Değil mi?
3: Ha, ne? Uzaylılar mı?
0: Evet, uzaylılar. Hem de en hakiki uzaylılar.
4: Ne yapıyorsun? Seni yanına almak için öyle söylüyor.
3: Ama ya uzaylılar varsa?
4: Varsa da dayımın icadını görmek için dünyaya gelmezler. Merak etme. O kadarcık akılları vardır herhalde.
5: Doğru diyorsun. Yıldızlar arası seyahat edecek akılları varsa dayımın icatlarının işe yaramadığını da akıl edebilirler.
0: Evet Yavuzcuğum. Tabii ki doğal.
1: Dayı, ben buradayım.
2: Şşt, sessiz ol. Müşterileri kaçıracaksın.
1: Ne müşterisi?
0: İcat müşterisi. Tabii. Yani diyorum ki çok doğal bir icat. Tamamen organik. Tabii.
5: Bu sefer de seni kendine çekmek istiyor.
4: Anladım zaten.
0: Doğa severler mutlaka görmeli bu icadı. Mutlaka yapımına yardım etmeli. Tabii.
4: Neyse boş ver, hadi gidelim biz. Faydalı bir şeyler yapalım.
0: Canım yeğenlerim benim. Dayanamadınız, yine şirketime katılmak istiyorsunuz değil mi? Tamam canım, özür dilemenize gerek yok. İlk icatta şirkete katılmamış olabilirsiniz. Ama fırsatı kaçırmadınız tabii.
4: Aslında biz...
0: Tamam Zeynep ya, affettim işte. Size bir şans daha veriyorum. Ne de olsa en sevdiğiniz dayınızım ben.
5: Başka dayımız yok zaten. O yüzden birincisin.
0: Şakacı seni. Çakkabik. Neyse, anlaştığımıza göre işe başlayalım.
4: Neymiş bu muhteşem icadımız?
0: Önce tahminleri alalım.
5: Uzay mekiği.
0: Bunun da aklı fikri uzayda.
4: Doğal dediğine göre... karbon salınımı yapmayan yenilebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir araç.
0: Çok uzunmuş ya. Dediğini söyleyemem bile. Nasıl yapayım? Başka?
1: Bilemedik dayı, sen söyle.
0: Sıkı durun. Açıklıyorum. Müzik sandı.
5: Dayıcığım yalnız o zaten icat edildi. Adı da müzik kutusu.
0: Yanılıyorsun çocuk. Benim aletim müzik kutusundan farklı.
4: Piyano gibi mi?
0: Alakası yok.
1: Ok gibi mi?
0: Hayır. Bir kere benim icadımın eşi benzeri yok. Tamamen doğal. Canlı seslere dayanıyor. Tabii.
4: İçimden bir ses bu icadı kullananların canı çok yanacak diyor.
5: Hadi hayırlısı.
0: Neyse, gevezelik et benim de icada geçelim lütfen. Hadi bismillah, çelik saç. Pervane. El. Of ya, kendi elini değil, masanın altındaki oyuncak eli vereceksin. Tüy.
5: Tüy ne alaka?
0: Tüy dedim, mucidin işine karışılmaz.
5: İçimden bir ses yandık diyor.
0: İçinizdeki sese söyleyin, mucidin işine o da karışmasın. Tabii.

0: Bitti mi dayıcığım?
1: Hayır. Son olarak biftek.
0: Biftek mi?
1: Tabii. Yoksa Gümbere'yi müzik sandığına girmesi için nasıl ikna edeceğiz? Ha?
2: Ne? Ben yokum arkadaş.
0: Gümbele'yi bu aletin içine sokamam. Bu çok tehlikeli. Biz yokuz.
1: Aman. Giderseniz gidin. Biz de Yavuz'la yaparız.

0: ben de yokum dayı.
1: Ne?
0: İndir beni dayı.
1: Dur yeğenim. Önce tarihe tanıklık et, sonra gidersin. Tamam mı?

0: Sakin ol, kıçı kıçı. İşte doğal müzik bu. Canlı müzik, harika performans.
1: O kadar fazla ama.
0: La la la, la la la. Müzik niye durdu? Dur yapma kıçı kıçı. Anlaşabiliriz. Tabii.

0: I... Oh.
1: Да я... Я съем сон.
0: Of, yaşamak budur işte. Allah ne lezzetler yaratmış.
1: Ne diyorsun dayı?
0: Köşeyi döndük diyorum yeğenim. Bu biftek kızartma makinesiyle zengin olacağız tabii.
1: Of dayı, sen uslanmayacaksın.
0: Hadi yeğenim, çağır abinin ablanı da yeni icadımızı tanıtalım.
1: Olmaz.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha? Oh,
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Arafat, hacı adaylarının buluştuğu mekan. Nasıl yani? Hepimiz aynı anda Arafat'ta mı olacağız baba?
1: Evet, hac Arafat'tır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz.
0: Önemli bir yer olmalı.
1: Arafat'ta birçok tarihi hadise olmuş.
0: Mesela neler olmuş?
1: Mesela Hazreti Adem ve Havva annemiz dünyaya indiklerinde birbirlerini kaybetmişler. Arafat'ta bulunan Rahmet Tepesi'nde kavuşmuşlar.
0: Adem peygamber de mi Mekke'de yaşamış?
1: Evet, birçok peygamber Mekke'de bulunmuş.
0: Çok ilginç. Peki şimdi nereye gidiyoruz?
1: Halep'in Kapalı Çarşısı'na.
0: Yaşasın! Baba, etrafa baksana. Sanki İstanbul'da gibiyiz.
1: Kapalı Çarşı'ya çok benziyor, değil mi?
0: Kopyası gibi. Zemzem lambaları çok sevdi galiba baba.
1: Öyle gözüküyor. Zemzem, geride kalma.
0: Baba bak, az önce gördüğümüz lambalar burada satılıyormuş.
1: Aa evet, annen yanımızda olsaydı eminim bunları çok beğenirdi. Ona bu lambalardan hediye alalım mı?
0: Evet, evet, alalım.
2: Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Merhaba, lambalarınızı çok beğendik. Bir tane almak istiyoruz.
2: Tabii, modellerimiz yukarıda asılı, bakabilirsiniz. İzninizle ben hemen geliyorum.
0: Zemzem, o gerçek bir baykuş değil. Seninle konuşamaz.
2: Beğendiğiniz bir model varsa indirebilirim.
0: Yoksa bu lambaları sen mi yapıyorsun?
2: Evet, ben yapıyorum. Su kabağı lambacılığı bizim aile mesleğimiz.
0: Üf, muhteşem bir meslek.
1: Çok etkileyici. Bu fotoğraftaki kim?
2: O benim babam.
1: Gözlerime inanamıyorum. Hasan bu.
2: Babamı tanıyor musunuz?
1: Hasan benim çocukluk arkadaşım. Sen onun kızı mısın? Çok şaşırdım.
0: Nasibe bak. Koca Halep'te çocukluk arkadaşını buldum baba.
1: Sahiden çok garip. Hasan nerede şimdi?
2: Babam Süleyman Şah Türbesi'ne lamba götürmeye gitti.
1: Onu görmeyi çok isterim.
0: Yanına gidelim mi baba?
1: Olabilir. Hem Hasan'ı görmüş hem de Süleyman Şah'ı ziyaret etmiş oluruz.
2: Babam çok sevinir.
0: Dedim sana, o kuş konuşamaz diye. O siyah şey bulut mu baba?
1: Toz bulutuna benziyor. Ağzını ve gözlerini kapat oğlum. Hızlıca içinden geçip gidelim.
0: Baba, bunlar sinekmiş.
1: Hay Allah, her tarafımızı sardılar.
0: Bacaklarımı ısırıyorlar. Ay, of, amanın.
1: İn oğlum, hemen aşağı in.
0: Bizi yemek mi sandınız? Gidin buradan, gidin. Isırmayın artık. Çok acıyor. Of.
1: Hac yolcusu olmasaydık ben yapacağımı bilirdim ama.
0: Hayır baba. Hac yolcusu olmasak da hiçbir canlıya zarar veremeyiz. Of, of.
1: Haklısın oğlum. Sinekleri kaçırmanın başka bir yolu olmalı. İşte bu. Murat, yanıma gel.
0: Koru beni baba. Kaçıyorlar. Kaç.

0: Ne demişler? Su rahmettir. Güle güle gidin sinekler.
1: Kurtulduk, kurtulduk. Yaşasın.
0: Tehlike geçti. Gelebilirsin Zemzem.
1: Her yerim kızardı baba. Çok kaşınıyorum.
0: Bu krem kaşıntını hafifletir. Şöyle güzelce bir sürelim.
1: Oh, çok iyi geldi. Teşekkürler babacığım.
0: Şifa olsun oğlum. Zemzemciğim, senin de gaganı mı ısırdılar? Bak sen şu sineklere.
1: O da rahatladı babacığım.
0: Sayın Kırmızı Benekli Hac yolcuları. Sinekler geri dönmeden acilen hareket etmeliyiz.
1: Allah! Uç Zemzem, uç!

0: Baba, türbede Türk askerimiz nöbet tutuyor.
1: Süleyman Şah, Osmanlı Devleti'ni kuran büyük dedelerimizden biridir oğlum.
0: Ertuğrul Gazi'nin babası olduğunu biliyorum zaten. Başka bir ülkede askerlerimizi görünce şaşırdım sadece.
1: Onlar bu güzel vatanı kurmak için çok çalışmışlar oğlum. Bu uğurda ailelerinden ayrı kalmışlar. Onu vatan toprağı dışında yalnız bırakmamak da bizim görevimiz.
0: Haklısın baba. Merhaba asker abi.
1: Hayırlı nöbetler Mehmet'im.
2: Sağ ol.
0: Kabul ederseniz size Türkiye'den bir hediye getirdik. Buyurun.
3: Zahmet etmişsiniz.
0: İstanbul'dan beri yanımda taşıyorum.
3: Vatan kokuyor. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederiz. Ayağınıza taş değmesin.
2: Sol.
0: Sol. Sol.

0: Hı? Baba.
1: Efendim oğlum.
0: Çarşıda gördüğümüz lambalardan. Hasan amca yakınlarda olmalı.
1: Haklısın oğlum.
2: Allah ziyaretinizi kabul etsin.
1: Amin.
2: Ben sizi bir yerden hatırlıyor gibiyim ama nereden?
0: Çocukluğunu hatırlarsan bulursun belki Hasan amca.
2: Sen ismimi nereden biliyorsun?
3: Tabii ya. Abdullah sensin.
1: Canım arkadaşım. Siz İstanbul'dan ayrılınca seni bulmak için çok aradım. Hiçbir yerde izini bulamadım.
2: Ben de seni çok aradım. Kavuşmak bugüne nasipmiş.
0: Çok duygulu bir an Zemzem. Ağlamak üzereyim. Ama peçetem olmadığı için kendimi tutuyorum. Zemzem. Ben de kendi kendime konuşuyormuşum Zemzemciğim. Sen çoktan uçmuşsun. Tam isabet dostum. Tamam, iyiyim ben.
3: Oğlun tıpkı senin çocukluğuna benziyor Abdullah. Tanışabilir miyiz?
0: Tabii, ben Murat. Tanıştığıma memnun oldum Hasan amca.
3: Ben de çok memnun oldum delikanlı.
0: Bir soru sorabilir miyim?
3: Elbette.
0: Müslümanların Arafat meydanında buluşmaları da böyle duygu yüklü oluyor mu?
3: Neden sordun?
0: Ona göre yanıma peçete almayı düşünüyorum da.
3: Orada gözyaşı seller sular gibi akıyor Muratçığım. Sen yanına peçeteleri bol bol al.
1: İlahi Hasan. Murat, oğlum kaşla göz arası nereye kayboldun?
3: Türbenin arkasına gitmiş olmasınlar.
1: Olabilir, gidip bir bakalım.

0: Buradayız baba, Fülfül'deyiz.
1: He? Oğlum ne işiniz var o örtünün altında?
0: Dönüş yolunda o kızartıcı sineklere tekrar yem olamayız babacığım. Tehlike geçene kadar battaniye numarası yapacağız.
1: Bu dahiyane bir fikirmiş. Tebrik ederim seni oğlum.
0: Murat ve Zemzem'le baş edemeyeceklerini onlara göstereceğiz.
2: Bu çocuk gerçekten bir harika.
0: Bu sinek sesi. Buldular bizi. Olamaz.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Oh!

0: Sonra gittim, tabii hemen halloldu. Ya Yusufçum, işte böyle.
1: Uzaylılar, uzaylılar.
0: Hemen saklan. Görmesinler bizi.
2: Bu kadar iyi gizlenmeseydin dayı, sonra seni biz bile bulamayız.
3: Korkmayın, benim.
2: Of abla ya. Niye uzaylı kılığına girdin?
3: Uzaylı değil akıllım, dedektif oldum.
0: Bir dakika. Bir olay mı oldu yoksa? Olay varsa dedektif Zeki de vardır. Hemen çözelim.
2: Uzaylılar birini mi kaçırdı?
0: Bu çocuk da uzaylılara takmış kafayı ya.
4: Yoksa benim motorumu mu çaldılar?
3: Bir durun, sakin olun. Olay falan yok. Ben davranış dedektifiyim.
2: Davranış dedektifi mi?
0: Ne işe yarıyor bu?
3: Davranışları inceliyorum. Notlar alıyorum.
0: Çok sıkıcı. Hiç bana göre değil.
3: Çok ilginç.

0: Safiye Hanım, senin çayının tadı da bir başka oluyor. Var mı bir bardak daha?
1: Senin de sözlerinin tadı bir başka oluyor.
2: Ne?

0: Anneciğim, çok önemli bir şey keşfettim.
1: Aferin kızıma.
2: Neymiş bakalım?
0: Dayım esnedi, Yusuf'la ben de esnedik. Anneannem burnunu kaşıdı, dedem de kaşıdı. Babam gözünü kırpıp ovaladı, sen de aynını yaptın. Bu demektir ki bazı davranışlar bulaşıyor.
2: Aferin kızım, güzel bir keşif yapmışsın. Bu tür davranışları görünce taklit edebiliyoruz.
1: Fakat buna benzer başka davranışlar da var. Araştırmanı biraz daha derinleştir. Bakalım başka hangi davranışları taklit ediyor insanlar.
3: Ben sana şu dedektiflik işini bir anlatayım Yusuf'cum. Şimdi bizim bir arkadaş kaybolmuştu. Dediler ki Zeki, bulsan sen bulursun bunu. Neyse ya, bu hikaye uzun. Hadi gidelim. Eline bak yeğenim, düşersin sonra tabii. Uçuyorum.

0: Önüne bak dayıcığım, düşersin sonra. Tabii.
1: Dizim acıdı.

0: Bana bak. Çok yaklaşma çocuk. Yanlışlıkla ayağıma basarsın. Düşmeyelim yine.
1: Benden korkma dayıcığım. Sen önüne bak. Yoksa yine düşersin.
0: Çoluk çocuğun maskarası olduk ya. Ne? Eyvah, yine geldi. Kaç, kaç, kaç.
2: Bir de ben deneyeyim Safiye Hanım.
3: Buyur bakalım Muhsin Bey. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
4: Teşekkür ederim. Rica ederim.
0: O kadar hazırlık bunun işi miydi? İzle de öğren taş nasıl sektirilir. Tabii. Karşınızda dünya taş sektirme şampiyonu Zeki. Taşların efendisi, kayalara fısıldayan adam. Irmakların fatihi Zeki.
1: Taşların efendisi, ırmakların fatihi.

0: maşallah. Her iş geliyor elinden. Hayatımda senin kadar yetenekli birini görmedim.
1: Teşekkür ederim. Asıl ben senin kadar yetenekli ve bilgili bir insan, senin kadar iyi bir anne görmedim.
2: O kadar uğraştım, kavanozu açamadım. Muhsin Bey bir hamlede açtı.
3: Ne?
4: Sevgili ailem, size yeni keşfimi açıklamak istiyorum.
3: Hiç havamda değilim, kısa sürse bari.
4: Gün boyunca herkesin davranışını inceledim. İyi davranışları görenler bu davranışları taklit ettiler. Ama kötü davranışlar da taklit edildi.
3: Kötü davranış mı? Kim kötü davranış yapar ki bu ailede? Saçma.
4: Yani dayıcım, şimdi açıkça söylemek istemiyorum. Onları utandırmak istemem. Ama yerlere çöp atanlar, arkadaşı düşünce gülenler, başkasıyla alay edenler gördüm bugün.
3: Onlar mı? Yok ya, bilmeden yapmışlardır. Tabii. Bunları çöpe atacaksın küçük küçük. Yere değil, hiç mi öğretmediler sana? Tamam ya, tamam. Kızma hemen.
0: Yusuf'la Zeki'nin neden üzgün oldukları da ortaya çıktı.
3: Nedenmiş abla?
0: Çünkü birbirinize ve çevrenize karşı...

0: Nazik davranmadınız. Bilimsel bir araştırmada nazik davranan insanların daha mutlu oldukları bulunmuş.
1: Hem nazik davranmayarak mutsuz oldunuz, hem de kötü davranışları çevrenize bulaştırdınız.
2: Aferin Zeynep. Doğru bir keşif yapmışsın. İnsanlar iyi davranışları da kötü davranışları da örnek alırlar.
3: O yüzden yaptığımız davranışlara dikkat etmeliyiz. Sürekli iyilikler yaparak etrafımızdaki insanlara örnek olmalıyız.
2: Peygamber Efendimiz de güzel ahlakı hep insanlara güzel davranışlarla örnek olarak öğretmiştir.
4: Bize yakışan peygamberimizin güzel ahlakını örnek almak ve insanlara örnek olmaktır.
5: Kötü davrandım, kötülük buldum. Yusuf yeğenimi çok fena kırdım. Kötü davranışlar virüs gibi bulaşır. İyi davranışlar da kolay yayılır. Nazik ol insanlara, mutlu olursun. Peygamberini örnek al, huzur bulursun. Tabii. Kusura bakma Yusuf.
6: Çok iyiydi dayı.

0: göreceğim, öleceğim.
1: Tamam, yavaş, dikkat yok.
0: Ama dikkatli olunca hızlı olamıyorum.
1: Abiler niçindir?
0: Kardeşleri uçurmak için. Neredeymiş benim güzel çileklerim? Ama bu çilekler mor. Ama bunlar morarmış. Beni bir hafta beklettin çilekler kızarsın diye. Hepsi morarmış. Şimdi ben nasıl ritüel yapacağım?
1: Cemre bir sakin ol lütfen. Çilekler bu tarafta bak.
0: Ya ben sizi yerim, yerim. Yiyemez miyim?
1: Yersin tabii ama dikkatli ol. Üzerlerinde toz toprak kalmasın.
0: Allah! Muhteşem bir tadı var.
1: Oh, mis.
0: Sakın hepsini yeme abi. Bunlar reçel olacak.
1: Hadi o zaman iş başına.
0: Hadi iş başına. Mis. Ha?
1: Cemre, şimdi yersen kahvaltıda yiyemezsin, unutma.
0: Bunlar demin yediklerim abi. Hala onları çiğniyorum.
1: Oh, bu taraftakiler bitti. Sen ne durumdasın?
0: İyi durumdayım abi. Neden sordun?
1: Çilekleri soruyorum. Bu taraftakiler bitti. Sana yardıma geleyim mi?
0: Benimkiler de bitti.
1: Al bakalım. Bunu hak ettin.
0: Yok abi. Tokum ben. Sağ ol.
1: Pekala. Çilekler nerede Cemre?
0: Bilmem.
1: Nasıl bilmezsin? Avuç avuç çilek topladım ben. Ne oldu o kadar çilek?
0: Birkaç tane yemiş olabilirim.
1: Birkaç tane mi? Çileklerin hepsini yemişsin.
0: Ama sen yiyebilirsin dedin. Hiç çocuklara öyle şey söylenir mi?
1: Ya dedim de hepsini ye demedim ki. Canın çeker diye söyledim. 4-5 tane yiyebilirdin.
0: 4-5 tane nasıl yiyeyim? Ben saymayı bilmiyorum ki.
1: Cemre, ona kadar saymayı biliyorsun. Bildiğini biliyorum.
0: Ya hiç de bile. Bak. 1, 2, 3, 7. Aradaki sayıları kim yedi? Onları da mı ben yedim?
1: Ya Cemre, inanılmazsın. Gerçekten seninle baş etmek çok zor.
0: Ben de benimle baş edemiyorum. Yaptığımı beğendin mi Cemre? Gitti reçellerim, gitti. Bütün kahvaltılıklarım gitti.
1: Ya tamam, ağlama Cemre. Buluruz çaresini.
0: Çare bulur muyuz sahiden? Ya ben onları da yedim.
2: Hayırdır inşallah çocuklar. Neyiniz var?
0: Hiçbir şeyimiz kalmadı dede. Ben hepsini yedim.
1: Reçel yapmak için çilek topluyorduk. Cemre de işte tadına bakmak istedi.
2: Ne var bunda?
1: Bütün çileklerin tadına bakınca...
2: İlahi cimcime, bunda üzülecek ne var? Afiyet şifa olsun.
0: Üzülmeyeyim mi?
2: Üzülme tabii. Reçel mi istiyorsun? Orman daha çileği dolmuştur şimdi.
1: Çaresini buluruz demiştim Cemre. Bak, biz toplarız daha çileklerini. Annem de bir güzel reçelini yapar.
0: Ya, yapar mı gerçekten?
2: Hem de nasıl? Parmaklarını yersin.
0: Ben parmaklarımı yiyemem dedi. Parmaklarımı yersem sayı sayamam. Pekala, siz ormana gidip daha çileği toplayın. Annem de reçel yapsın. Hadi bakalım, işe koyulun.
2: İlahi çocuk, sen gelmeyecek misin cimcime?
0: Yok, ben size güveniyorum. Siz toplarsınız. Hadi hoşça kalın.
2: Hayatımızın neşesi cimcime.
1: Yaşasın, ormana gidiyoruz.
2: Dur, ben de bir sepet alayım.
1: Dede, biliyor musun? Aa, şu çalılar arasından göz kırpan dağ çileği ne güzel dede. Dede, bu çileğin tadı bambaşka.
2: Öyledir tabii. Afiyet şifa olsun.
1: Keşke herkes ormandan çilek toplayıp yese. Herkesin bu ormanda hakkı var.
2: Senin de hakkın var evlat. Yiyecekler nitekim ama reçel olarak.
1: Nasıl?
2: Ben bu koca sepeti yanıma neden aldım zannediyorsun? Topladığımız çilekler de bütün mahalleye yetecek reçel olur.
1: Vay, harikasın dede.
2: Üstelik annenin yaptığı reçel gibi leziz ve...
1: temiz.
2: Hay yaşa. Leziz ve temiz reçelleri nereden bulacaklar?
1: Peki yakınlarında orman olmayanlar ya da mahallesinde Pakize teyze olmayanlar nasıl çilek yiyecek?
2: Pazardan alırlar evlat.
1: Eskiden de pazar var mıydı dede?
2: Olmaz mı? Çarşı pazar her mahallede vardı. Hem de İstanbul'da ne çarşılar vardı. Memleketin her tarafından envai çeşit ürün gelirdi.
1: Nasıl gelir ki? O zaman kamyonlar, tırlar yoktu ki.
2: Kervanlar vardı evlat.
1: Kervan mı?
2: Deve kervanı duymadın mı hiç?
1: Aa, peygamberimiz zamanındaki gibi mi? Hani kervanlarla ticaret yapıyorlarmış ya.
2: Evet, aynen öyle. Develer, öküzler, katırlar. Bunlar yük taşıyan hayvanlardı.
1: Ya, ne tatlılar. Peki bu hayvanlar yorulmazlar mı memleketin her tarafından gelirken?
2: Sence ecdat bunu düşünmemiş midir?
1: Düşünmüştür elbet. Kervanlar konaklasın diye şey yaptırmıştır. Konaklama tesisi.
2: Kervansaray evlat.
1: Kervansaray mı? Kervanlar için saray mı yaptırmışlar?
2: Kervanlar için, yolcular için, sefere çıkan ordular için.
1: Mavi karavan için?
2: Neden olmasın?
1: Yaşasın, saraya gidiyorum.
2: İlahi çocuk.

0: Gerçekten saray gibi görünüyor dede.
1: Öyle. Bu kervansaray Kanuni'nin veziri Rüstem Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılmış.
0: Vay! Neredeyse 500 yıllık.
1: Türkler ticaret yollarını hakimiyet altına almaya başladıkları dönemden itibaren böyle pek çok kervansaray inşa etmişlerdir.
0: Buraya neden taşhan denmiş dede?
1: Bina kesme taşlardan yapılma olduğu için. Bu isme çok yakışan bir şeyiyle de meşhurdur Erzurum aslında.
0: Nedir o?
1: Sen söyleyeceksin.
0: Kocaman.
1: Kervansaraylar, yolcuların gece ve gündüz her çeşit ihtiyaçlarının karşılandığı yerdir. Bu kervansarayda da mescit, dinlenme yeri, dükkanlarla deve, eşek, öküz, manda ve atların da konaklayacağı bölümler yapılmıştır.
0: Ya, nerede?
1: Yapının bazı kısımları ne yazık ki günümüze ulaşamamış evlat.
0: Erzurum'da dedikleri kadar varmış dede. Baharda bile hava soğuk.
1: Öyledir. Şükür ki termal içliklerimizi giyinip geldik.
0: Evet, çok şükür koruyucu kalkanımız var. Vay, koca bir tesbih. Bu tesbih ancak cemaatle çekilebilir dede.
1: Çok yaşa evlat. Ama o gerçek bir tesbih değil, bir maket.
0: Ya, neden bir tesbih maketi yapmışlar ki?
1: Onu da sen söyleyeceksin.
0: Buldum, oltu taşı.
1: Ne olmuş oltu taşına?
0: Erzurum oltu taşıyla meşhur. Bu koca tesbih de oltu taşını temsil eden bir maket. Bu durumda taşan ismi de ayrıca anlamlı oluyor.
1: Aferin. Gel sana güzel bir tesbih seçelim.
0: Yaşasın. Dede, üzgünüm ama en güzel tesbih benimki.
1: Maşallah.
0: Maşallah. Bizim deveyi nereye park etmiştik dede?
1: İlahi çocuk. Bak şimdi aklıma ne geldi. Nasıl da tevafuk.
0: Tevafuk olan nedir?
1: Hani bizim şu deve var ya.
0: Hangi deve?
1: Mavi karavan.
0: Ha, ne olmuş ona?
1: Karavan kelimesi bize hangi dilden gelmiştir sence?
0: Bilmem. İngilizceden herhalde. En çok ondan kelime alıyoruz.
1: Hakkın var. Karavan kelimesi bize Batı dillerinden geçmiş. Peki onlar hangi dilden geçmiş biliyor musun?
0: Bilmem.
1: Karavan kelimesi Batı dillerine Farsça, kervan kelimesinden geçmiş.
0: Gerçekten mi?
1: Evet evlat.
0: Vay, çok ilginç. O zaman dede, bu kervansaray, karavansaray değil de nedir?
1: Karavan saraya. Ay çok yakayım.

0: Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 14, 15.
1: Of, ne sıkıcı bir gün. Yapacak bundan daha iyi bir şeyimizin olmadığına inanamıyorum.
0: Kaydediyor musun Caner? Bu yeni bir dünya rekoru olabilir.
1: Tabii tabii. Daha önce kimse böyle bir rekor denemediği için haklı olabilirsin.

0: çocuklar.
1: 21, 22. Şey, selamun aleyküm Bilge.
0: Aleyküm selam. Az daha kurabiyelerden oluyorduk. Neyse ki reflekslerim çelik gibi.
2: Tabii tabii, boksör olmalıymışsın.
0: Hay Allah, çantam. Çantamı sahafta unutmuşum. Hemen gidip geleceğim arkadaşlar. Kurabiyelerin başında 2 dakika bekleyebilir misiniz?
1: Ha? O nasıl söz? Tabii ki bekleriz.

0: klavye başında bekleme rekoru kırarız.
1: Leziz görünüyorlar.
2: Acaba bunları nereye götürecek? Hadi takip edelim.

0: Selamun aleyküm. Uçağın çok güzelmiş.
1: Aleyküm selam. Sağ olasın.
0: Bir turda biz uçurabilir miyiz?
1: Bilmem, becerebilir misiniz ki? Babam bunu yurt dışından aldı. Başına bir şey gelmesin. Gelin şöyle yapalım. Ben bunu alçaktan uçurayım, siz de peşinden koşun.
0: Ha?

0: Olamaz. Nereye gitti bu kurabiyeler? Sadece 2 dakika arkamızı dönmüştük.
1: Bu kurabiyeleri hemen bulmamız lazım. Yoksa Bilge'ye çok ayıp olacak. Allah Allah. Kurabiyeler gitmiş ama kamera duruyor.
0: Aa, kayıttan çıkmayı unutmuşum. Boşa pil yemiştir şimdi.
1: Dur. Bakalım kurabiyeleri alan kişiyi görüntülemiş mi?
0: İşte şimdi kurabiyeler gidecek. Dikkatli bakalım.
1: Yüzü görünmüyor. Hatta kadın mı, erkek mi, genç mi, yaşlı mı onu bile anlamadım.
2: Bu parçadan bütüne ulaştığında sen de kurabiyelerine kavuşacaksın.
0: Böyle mi yazmış?
2: Biri bize bir oyun oynuyor. Hadi ofise gidip bu işin peşine düşelim.

0: Muşamba.
1: Muşamba mı?
0: Evet. Bildiğin pazar çadırlarında filan kullanılan muşamba.
1: Ama binlerce muşamba vardır o zaman. Bunun hangisinin parçası olduğunu nasıl bulacağız?
0: Bilmiyorum. Ama tek ipucumuz bu. Bir de paltolu şapkalı bir şüphelimiz var. O yüzden bu izi takip etmeliyiz.
1: Gidiyor muyuz yani? Pazar muşambası fikrimiz buraya kadarmış.
0: Bir dakika, hemen vazgeçmeyelim. Bazen tüm ipuçları tıkandı sanır.
1: İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adımdı.
2: Hayrola çocuklar? Hangi rüzgar attı sizi buralara? Pazar da yok.
0: Ben de sana aynı soruyu soracaktım Ethem amca.
2: Antikacı Gazanfer'le yarın antika pazarında ortak bir stand açacağız da onun için gölgelik bir yer arıyordum.
0: Ben de bir bilmecenin ortasındaydım. Bu muşambalardan arıyordum ama sanırım buradan bir şey çıkmayacak.
2: Pazar çadırlarını arıyorsan parka bakman gerekecek Ali'ciğim. Kermes için kullanılıyorlar bugün. Hadi selametle kalın çocuklar. Allah'a ısmarladık.
0: Tabii ya.

0: Neden bilmiyorum ama kurabiyelerimizin burada olduğuna yönelik yoğun bir his var içim. Ha? Caner?
1: Biraz susamıştım da. Ne diyordun?
0: Gözümüzü dört açalım. İşte orada. Hadi.
1: Hep bana mı olacaktı böyle şeyler? Ne haber?
0: Teslim ol!
1: Teslim ol!
0: Ama Arif baba, nasıl olur?
2: Selamun aleyküm çocuklar. Bugünkü bilmecenizin sonuna geldiniz.
1: Aleyküm selam.
0: Bilmeceyi ne zaman almıştık ki?
2: Uçakla oynamaya dalıp kurabiyeleri unuttuğunuz zaman bilmeceniz de kendiliğinden başlamış oldu.
3: Hmm.

0: Vay canına.
1: Aferin, kurabiyeleri buldunuz. Geriye yalnızca aradığınız kelimeyi bulmanız kaldı.
0: Bir kelime mi arıyorduk?
1: Bakın bakalım, bence bu kelime bugüne epeyce uyuyor.

0: sorumluluk, yani bir kimsenin üstüne aldığı işi yerine getirme bilinci. Dolayısıyla bazı durumlarda iki şeyden birini yapıp yapmama arasındaki tercih imkanı.
1: Tıpkı bizim kurabiyelerin başında beklemek yerine uzaktan kumandalı uçağı takip etme ya da etmeme kararımız gibi. Özür dileriz Bilge. Hata ettik.
2: Hatasız kul olmaz Ali'cim. Önemli değil.
0: Önemli olan hatayı görmek. Aferin çocuklar. Hadi artık birkaç kurabiye de biz yiyelim.
3: Allah razı olsun Arif Baba. Konu hiç buraya gelmeyecek sanmıştım.

0: kültür haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: O da kim? Selim Hoca. Hayda. Bu da başka biri.
1: Yahu biziz biz. Harun ve Hakkı Baba.
0: Nasıl ya? Sesiniz şeye benziyor.
2: Neye?
0: Aa, kimsiniz ya?
2: Aman! Aa! Fatma abla iyi misin?
0: İyiyim Harun, iyiyim. Bir şeyim yok.
2: Harun mu?
1: Hayda, neresi iyi bunun?
2: Kafasını da çarpmadı ki.
0: Ne diyorsun Emin ya? Dalga geçiyorum. Sen demedin mi ben Harun'um diye?
1: Doğru. Ben de Hakkı Baba'yım.
3: Hakkı Baba mı? Selim Hocam, iyi misin?
1: İyiyim, iyiyim.
2: O da bir şey mi? Ben de Harun'um.
3: Ne diyorsunuz ya?
0: Arkadaşlar, birileri benimle ilgilenebilir mi acaba?
3: Fatma abla, ne oldu sana?
0: Günaydın.
1: Aa, hakkını helal et Fatma. Unuttuk seni biz.
2: Ne yapsak acaba?
1: Ben Fatma'yı hastaneye götüreyim. Sen Zehra ile şuraları temizleyiver Emin'ciğim.
2: Tamam hocam.
1: Hadi bakalım. Bir el verin de Fatma'yı kaldıralım.
4: Vay be! Üzüldüm Fatma ablaya.
3: Biz de üzüldük de pek belli edemedik.
2: Neyse, musibete gülmek olmaz. Rabbim şifalar versin inşallah. Dua edelim.
3: Evet ya, edelim.
4: Aa, bir kitap kalmış. Şunu da alayım. Aa, burada kırık bir kaldırım taşı var.
3: Ne?
2: Fatma ablanın ayağı buna takılmış olmalı.
3: Hasbünallah ya.
4: Ne yapacağız şimdi?
2: Tadilat.
4: Tadilat mı?
2: Evet.
4: Bak Emin, tadilat hassas bir iştir. Öyle herkesin yapabileceği bir şey değildir.
2: He?
4: Ustalık ister.
2: Ya sen ne zaman çıraklık yaptın da usta oldun?
4: Neyse, sözümü kesme. Ustalık ister, dikkat ister.
1: Evet, dikkat ister.
2: Daha yürümekte ustalaşmamışsın sen.
4: Of ya, 2 dakika hava attırmadınız bana.
1: Bilmediği şeyleri biliyormuş gibi yapıp hava atmak yakışıyor mu Müslüman?
4: Doğru. Düşmekten kurtardığın için Allah razı olsun hocam.
1: Estağfurullah. Ne yaptık ki?
2: İşte ustalık budur. Usta dediğin alçak gönüllü olur.
1: Hayırdır çocuklar?
2: Dün Fatma abla düştü ya hocam. Baktık ki yerdeki kaldırım taşlarından birisi kırılmış. Onu tamir etmeyi düşünüyoruz Harun'la.
1: Ne güzel ya. Yaşınız küçük ama kalbiniz kocaman.
5: Küçük mü?
2: Keşke sen de biraz alçak gönüllü olsan Harun.
4: Şaka şaka.

0: Önce kırılan kaldırım taşını çıkarmamız lazım. Bunun için birkaç çekiç darbesiyle kaldırım taşını tamamen kıracağız.
1: Ha? Kırık ya zaten.
2: Öyle değil akıllım. Tamamını kırıp komple çıkaracağız. Yerine yeni kaldırım taşını koyacağız. Değil mi Emin?
0: Aynen öyle Zehra abla.
1: Ha.
0: Ama sen zaten bunları biliyorsundur, değil mi usta?
1: Of ya, amma uzattınız usta meselesini.
0: Kızma kızma, takılıyoruz.
1: Abla, yardım etmeyeceksin madem. Sen niye geldin?
2: Ne etmemesi be? Kırılan kaldırım taşlarını kim temizleyecek?
0: Bence büyük iş.
1: Hem sen nereden öğrendin bu kadar şeyi?
0: Zamanında babama çok yardım etmiştim.
2: Ooo, aramızda gizli bir usta varmış.
1: Tabii ya, kimin arkadaşı? Ben de yapabilir miyim Emin? Ne olur, bir kere.
0: Al bakalım, ama dikkatli ol.
1: Emin.
0: Tamam, tamam.
2: Ne yaptın Harun ya?
1: Kırıldı.
3: Gördük.
0: Of ya.

0: Elinize sağlık çocuklar. Tamir gördüğü hiç belli olmuyor.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Asıl sizden razı olsun Emin. Yaptığınız büyük incelik, Müslüman'a yakışan bir davranış. Fatma çok sevinecek.
2: Aa, Fatma abla nasıl hocam? Sormayı unuttuk işten güçten.
0: İyi çok şükür. Ayağını burkmuş sadece. Biraz dinleniyor. Selamları var.
3: Aleykümselam. Artık Fatma abla rahat rahat kitap taşıyabilir.
4: Harun, Fatma ablaya kitap taşıtıyor olmamız bizim ayıbımız.
0: Tabii, büyüklerinize yardım etmeniz daha güzel bir hareket olur.
2: Kesinlikle.
0: Büyüklere yardım demişken camide yapılacak işler vardı.

0: Allah kabul etsin.
1: Senin de inşallah.
0: Babanla tadilat işleri yaptığını söyledin. Senin baban çiftçi değil miydi?
1: Evet ama köyde komşularımızın tamir tadilat işlerini de yapardı.
0: Vay, çok para kazanıyordu desene.
1: He? Para mı? Ne parası?
0: Ha? Ne demek ne parası? Parasız mı yapıyordunuz?
1: Evet, neden şaşırdın?
0: Ne bileyim, genelde bu işi parayla yaparlar ya.
1: Her şey para mı Harun? Bize çiftçilikten gelen para yetiyordu elhamdülillah. Geri kalan zamanda da babam komşularına yardım etmek için bu işleri yapardı.
0: Neden?
1: Ne demek neden? Müslüman dediğim başkalarının yardımına koşar Harun.
0: Ne güzel. Allah kabul etsin o zaman.
1: Amin.
2: Selamın aleyküm çocuklar.
1: Aleykümselam Hakkı baba.
2: Paşandan geliyorum şimdi. Bugün çok güzel işler yapmışsınız diye duydum.
1: Estağfurullah Hakkı baba. Elimizden geldiğince işte.
2: Daha ne olsun Emin? Paşanı baştan inşa edecek değilsiniz ya.
0: Ben de yardım ettim Hakkı baba.
2: Onu da duydum Harun usta. Onu da duydum.
0: Of ya.
2: Takıldım Harun. Hakkını helal et üzdüysem.
0: Yok Hakkı baba. Aslına bakarsan benim de aklıma geldikçe gülüyorum.
2: Hadi bakalım selametle kalın.
1: Sağ olasın Hakkı baba.
2: Ha aklıma gelmişken. Fatma aradı şimdi. Taşan'da biraz işleri varmış. Hala tam iyileşmediği için biraz yardım gerekiyormuş. Var mı gönüllü olan?
0: Ben giderim Hakkı baba.
2: Eyvallah Harun. Allah razı olsun.
0: Ne demek Hakkı baba? Müslüman her zaman ihtiyacı olanlara yardım etmelidir.
2: Aferin. Kesinlikle öyle.

0: Zehra! Nerede kaldın?
1: Yettim.
2: Bismillah. İşte çay dediğin böyle demli olacak.
0: Emirler nerede?
3: Fatma'ya yardım.
1: Yedik.
2: Çocuklar, bu ne hal?
4: Fatma ablaya yardım lazımmış da Hakkı baba.
2: Aferin çocuklar. Sadece kendimizin değil, başkalarının işlerine de yardım etmeliyiz.
5: Fatma ablanın da ne çok işi varmış ya. Çalış çalış bitmiyor.
2: Ne kadar yardım, o kadar sevap demektir Harun. Yani ödülünü Allah muhakkak verecektir.
5: Orası öyle.
3: O değil de Harun bu gidişle gerçekten usta olacak.
5: Yine mi ya?

0: Allah razı olsun çocuklar.
1: Aşk olsun. Bizden?
2: Hepinizden tabii ki. Siz olmasanız ben bu kadar işin gücün altından kalkamazdım.
3: Beni de unutmayın.
0: Sen ne yaptın ki ya?
4: Hatırlasana Harun. Kırdığımız kaldırım taşlarını alıp ta dibimizdeki çöp kutusuna attı ya.
3: Çok kötüsünüz ya.
0: Benimle usta diye dalga geçerken iyiydi ama.
2: Herkesin emeği çok kıymetli çocuklar. En azından benim için öyle. Tekrar hepinize teşekkür ederim.
1: Çatı akıyor sanırım.
5: Hadi ya. Ne yapsak acaba?
2: Benim tanıdığım iyi iki usta var.
1: Ustalar firar etti.

0: insanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim.

0: Duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine, fikrini dikkatine.
1: Jack, olmadı.
0: Sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
1: Bir şey unutmadın mı?
0: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene, beni ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
1: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
0: Neymiş yahu yapmam gereken?
1: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
0: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
1: Yahu sözün gelişi.
0: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
1: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
0: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim, değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
1: Ha, bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç, tekrar geri gel, eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
0: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
1: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
0: Vallahi de billahi de anlayamadım.
1: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Ha. Selam vermedim. Ha, şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek, zili çalmadan eve girmek gibi. Ha.
1: Tamam tamam Zikri. Her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
0: Yangın mı? Ne yangını? Ne alaka yangın?
1: E baksana, itfaiye sireni gibi ötüyorsun. Ha, ha, ha. Neyse. Selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
0: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
1: Ha şöyle. Sevindim bunu anlamana.
0: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konayım, bak nasıl selam veriyorum.
1: Ya gerek yok, dur.
0: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işe, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de aleyküm selamı duy. Bu yedin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
2: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: Siz Beştaş mı oynuyorsunuz?
1: Evet.
2: Bu oyun nasıl oynanıyor ki?
3: Sizin de gördüğünüz gibi bu oyun
1: 5 adet taşla oynanır. 1, 2, 3, 4, 5.
3: Öncelikle oyuncu seçimini yapalım. Elinin tersinin üstünde en çok taşı tutan kişi
1: oyunu ilk önce başlar. Yaşasın. Oyuna ilk ben başlayacağım.
3: Hadi başla bakalım.
1: 5 taşın içinden bir tanesini seçiyorum. Şimdi bu taşı havaya atarak kalan taşları birer birer topluyorum. Taşları tekrar yere bırakıyorum. Yine bir taş alıp havaya atıyorum ve yerdeki taşları ikişer ikişer topluyorum.
2: Tebrikler Ayşe. Çok güzel gidiyorsun.
1: Yine yerden bir taşı alıp havaya atıyorum. Diğer 3 taşı tek seferde alıyorum. Hayır, alamıyorum.
2: Ne oldu ki?
1: Oyun sırası anneme geçti.
2: Çok heyecanlı bir oyunmuş bu. Acaba şimdi ne olacak?
3: Bir taşı seçip havaya atıyorum. Acaba hangi taşı seçsem? Heh, buldum. Şimdi şu taşı havaya atıp yerden tek seferde 4 taş alıyorum. Geldik oyunun en heyecanlı yerine.
2: Şimdi ne yaptın ki sen?
3: Kale yaptım.
2: Kale mi?
1: Evet. Annem taşları kaleden geçirmeye çalışacak.
3: Ama ondan önce ne yapıyoruz?
1: Rakip oyuncu olarak benim kaleden en son geçecek olan taşı seçmem gerekiyor. Sence hangi taşı seçmeliyim?
2: Ben senin yerinde olsaydım...
1: Evet.
2: Mavi taşı seçerdim.
1: İşte bu.
3: İşte 5 taş oyunu bu şekilde oynanır.
1: Anneciğim, bir daha oynayalım mı?
3: Önce ocaktaki yemeğe bir bakayım. Sonra hep birlikte oynarız.
1: İğne miğne yuvarlak düğme. Ibıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
2: Ayşe, bu taşlara bakınca aklıma ne geldi biliyor musun?
1: Ne geldi?
2: Çakıl taşı Neşeli geldi.
1: Hı? Neşeli mi? Bu taşın çok güzel bir ismi var.
2: Ama ismi gibi neşeli biri değildi.
1: Neden? Dur, hemen başlama. Hadi, şimdi başlayabilirsin.
2: Çakıl taşı Neşeli'nin hiç arkadaşı yoktu. Güneşin kavurucu sıcağında ve kızgın kumların arasında öylece duruyordu.
1: Neşeli'nin yaşadığı yer bir çöl müydü?
2: Evet. Diğer çakıl taşları nehir, göl, deniz veya dere gibi yerlerin içinde serinlerken o çölde yaşamak zorundaydı. Bu durumdan hiç memnun değildi.
1: Neden?
2: Çünkü Neşeli kendinin işe yaramaz ve kimsenin ihtiyaç duymadığı biri olduğunu düşünüyordu. Yine sıcaklığın çok yoğun yaşandığı bir gündü. İşte o gün Neşeli'nin hayatını değiştiren bir olay oldu.
1: Ne oldu ki?
2: Aşırı sıcaktan bunalan küçük bir çöl örümceği onun gölgesine sığındı. Bu gölge onu biraz olsa serinletmişti. Örümcek hemen minik bir ağ örüp yeni yuvasına yerleşti. Uzun zamandır kimseyle konuşma fırsatı bulamayan Neşeli bu duruma çok sevinmişti. Örümceğe merhaba dedikten sonra karşılıklı konuşmaya başladılar. Benim adım Neşeli. Bana da çöl gezgini diyebilirsin. Ah, ne güzel diye iç geçirdi Neşeli. Keşke benim de senin gibi bacaklarım olsaydı. İşte o zaman istediğim yere rahatlıkla gidebilirdim. Böylelikle bir işe yarardım belki.
1: Peki örümcek ona ne dedi?
0: Yoksa sen bir işe yaramadığını mı düşünüyorsun? Dedi.
2: Neşeli'nin
0: evet demesi üzerine sözlerine şu

0: şekilde devam etti.
1: Şu opuzun şu çok geniş çölde benim gibi yüzlerce belki de binlerce örümcek çeşidi vardır. Ama koca çölde senin gibi bir çakıl taşına rastlamak kolay değildir. Hele bir çakıl taşının serin gölgesinde yuva yapmak her böceğe nasip olmaz. O yüzden sen çok özel birisin ve galiba bunun farkında değilsin.
0: Neşeli hiç böyle düşünmemişti. Üzüntüsü dağıldı, sevinçten içi içine sığmaz oldu. Çünkü artık gereksiz biri olmadığını biliyordu. Üstelik yalnız da değildi, bir arkadaşı olmuştu. Neşeli yeni arkadaşına bakarak gülümsedi. Akşama doğru esen tatlı rüzgarın sesi ona ninni gibi geldi. İşte böyle Ayşe. Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Çakıl taşını bile.
2: Çakıl taşı Neşeli'yi çok sevdim. Ben de oyun taşlarıma isim vermek istiyorum. Senin adın Neşeli olsun. Sana tombul taş diyelim. Senin ismin de Mavilim olsun. Çünkü sen çok güzel masmavi bir taşsın. Geriye kaldı bu iki taş. Bunlar ne diyelim?
0: Bunların ismi de tebessüm ve benekli olsun mu?
2: Evet, olsun. Şimdi bu taşlarla ne yapıyoruz?
0: Ne yapıyoruz?
2: Tabii ki oyun oynuyoruz.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
0: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: yıllar.
1: Sabah erkenden kalktım. Lila hala horul horul uyuyordu.
2: Hiç de bile. Ben horlayarak uyumam. Hop,
1: şşş.

0: Pişşş.
1: Sesleri çıkıyordu ama odandan.
2: Tamam. Dün akşam odamı temizledim ve yorulmuşum. Belki biraz horlamış olabilirim. Çok çalıştım sonuçta.
1: Benim kadar çalışamazsın. Sabah kalktım, odamı temizledim. Annem kahvaltı hazırlarken yardım ettim. Annem bana, Kıpır, sen çok çalışkan bir balıksın dedi.
2: Tamam Kıpır, tamam. En çalışkan sensin.
0: Bu top da nereden çıktı? Hmm. Güçlü, yakala. Ay, yapıştım topa. Bu top değil sanırım. İçinde yapıştırıcı var.
1: Işıklar açın. Neler oluyor?
3: Yüzgeçlerim yapış yapış oldu.
2: Çekin.
1: Lezzetli.
0: Kıpır, ne yapıyorsun? İçerideki yapıştırıcıyı yiyemezsin.
1: Bu yapıştırıcı değil, bal.
4: Hiçbir yerde bulamıyorum. Öğretmen hanım, bir kovam eksik.
5: Hay Allah, ben de hiç görmedim. Ama buluruz inşallah.
4: Bulmuşlar.
6: Öğretmenim, bu topun içi bal dolu.
5: İncilerim, o top değil. Bir arı kovanı.
2: Arıları duymuştum. Vız vız vız
4: vız. Allah'tan kovanda arı yoktu. Sadece bal vardı.
5: Evet incilerim. Arılar vız vız diye ses çıkarır. Ve bu kovan Çalışkan Canlılar Parkı'na ait.
1: Çalışkan canlılar mı? Benden de bir çalışkanlar. Olmaz. Olmaz olmaz.
5: Sen de elbette çok çalışkansın. Ama arılar da yeryüzünün en çalışkan hayvanlarında.
0: Bu topun içine bal mı koyuyorlar?
4: Minicikler ama bu tatlı balı yapmak için ne maceralar yaşıyorlar bir bilseniz.
7: Keşke bilsek.
5: Harika bir fikir.
4: Anladım. O halde hep birlikte Çalışkan Canlılar Parkı'na gidiyoruz.
3: Ve tabii sen artık orada çalışıyorsun değil mi?
4: Bugünlük evet. Yarın Allah bilir.
0: Neden böyle astronot gibi giyindik?
4: Arı kovanlarına özel kıyafetlerle yaklaşmalıyız.
5: İncilerim, arılar aslında çok çalışkan ve barışçıl canlılardır. Gün boyu çiçekten çiçeğe uçarak bal yapar. Onların işi çoktur ama kimseye zarar vermek istemezler. Fakat bazen kendilerini tehlikede hissederlerse, tıpkı bizim korkunca çığlık atmamız gibi kendilerini korumak için sokabilirler.
4: Merak etmeyin, arılar durup dururken sokmazlar. Onları rahatsız etmezsek, üzerlerine basmazsak, yavaşça hareket edersek bize hiç ama hiç zarar vermezler. Arılar bin bir emekle bal yaparlar ve ballarını bizimle paylaşırlar.
2: Merak etmeyin arılar, sizi korkutmayız. Her yerde arı sesleri var. Ne kadar çok arı var.
1: Neden bu kadar çalışkan olduklarını anlamadım. Halbuki ben sabah bir sürü iş yaptım.
5: Bir arı hayatı boyunca sadece yaklaşık bir çay kaşığı kadar bal üretir.
3: Ne? O zaman bir kavanoz bal için bir sürü arının çalışması lazım.
4: Bu bir ekip işidir.
6: Ay, arılar da benim gibi çiçekleri çok seviyor olmalı. Şu papatyanın üzerine bakın.
0: Bir arı.
5: Minik sevimli arı. Sabah erkenden uyanmış, işe gelmiş.
2: Çiçeğin üzerinde. Onu kokluyor bence.
1: Oh, ne güzel iş. Çiçekleri koklamak. Bu nasıl iş öyle?
5: İncilerim, arılar sabah uyanınca işe gitmeyi çok sever. Tıpkı sizin okula gittiğiniz gibi. Onlar doğanın en çalışkan işçileri. Gün boyu çiçekleri ziyaret ederler. İçlerindeki tatlı suyu toplarlar.
4: Onun adı nektar.
3: Çiçek suları.
1: Bu nasıl iş? Çiçekleri kokla ve çiçek suyu iç.
5: Acele etme Kıpır.
4: Kovan maketine bakın.
0: Ne güzel. Mükemmel şekillere bakın.
4: Kovanın içini arılar böyle yapar. Muntazam ve düzenli.
1: Çiçekleri kokladılar. Çiçek suyu içtiler. Ve sonra bu rahat yerde uyuyorlar mı?
2: Tamamen yanlış anladın bence.
5: Bu peteklerin içine topladıkları nektarları getirip özenle bal yaparlar.
1: Ama yine kafam çok karıştı. Bu çiçekten nektar topladım. Bundan da. Ama nasıl aklımda tutacağım? Unuttum bile.
4: Dans ederek. Şöyle şöyle bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola.
1: Yengeçin de kafası karıştı. Gördünüz mü?
5: Hayır. İşçi arılar birbirlerine dans ederek nektarlarını aldıkları çiçekleri gösterir.

0: Böylece kafaları karışmaz.
1: Bu çok akıllıca.
2: İşçi arılar. Başka ne var ki?
3: Yavru balık, bu kadar balı yapmak kolay değil. İş bölümü arılar için de çok önemli. İşçi arılar bal yaparlar. Kraliçe arı, kovandaki diğer arıların annesidir. Diğer arılar onu korurlar.
4: Kraliçe arı, çok havalı.
1: Çok çok çalışkanlar. Kıpır sonunda ikna oldu.
0: Arılar çiçeklere kondukça çiçeklerin tohumları başka yerlere taşınır. Böylece yeni çiçekler, meyveler, sebzelerin büyümesine de yardımcı olur.
4: Tam bir takım çalışması.

0: じゃない。
1: Çok güzel bir koku geliyor. Öğretmenim, koku sizden geliyor. Kokunuz çok güzel.
2: Teşekkür ederim İncim. Sabah çıkmadan önce gül suyu sıkmıştım.
1: Gül kokusuna ben de bayılırım.
2: O zaman siz de biraz sürebilirsiniz incilerim. Buradaki sebzeler çok taze görünüyor. Ben biraz marul alayım incilerim.
1: Kıpır yüzerken bir şeyler yediğinde tüm kırıntılar yerlere dökülüyor.
3: Dikkat ediyorum Lila.
4: Ama bak.
1: Ne?
4: Bakın bakın.
5: Ne oluyor? Bu nasıl olur?
1: Kırıntılar.
5: Gidiyorlar.
1: Kırıntılar kendi başına gidiyorlar.
5: Sadece kırıntılar değil, marul yaprağına bakın.
2: İncilerim, marullarımızı aldım. İncilerim, neler oluyor?
3: Öğretmenim, burada acayip şeyler oluyor.
1: Hareket ediyorlar.
2: İncilerim, kırıntılar kendi başına hareket etmiyor. Onları taşıyan birileri var.
5: Birileri mi?
6: Yeryüzünün en çalışkan canlılarından karıncalar.
5: Karıncaları duymuştum.
6: İşte zeytinlerimin nereye kaybolduğu anlaşıldı. Onları sadece piknikte tabakla yere koymuştum. Karıncalar onları da almış.
3: Bu küçücük karınca nasıl kocaman marulu taşıyor?
7: Ben karıncadan çok çok büyüğüm. Eğer o kendinden çok büyük bir marulu taşıyorsa ben de şu dev kütüğü taşıyabilirim. Olamaz. Kaldıramıyorum.
6: Allah'ın hikmeti. Karıncalar kendi ağırlıklarının 50 katını taşıyabiliyorlar.
4: Bu kadar yiyeceği nereye taşıyorlar?
2: Elbette yuvalarına. Yazın çalışıp yiyecek topluyorlar. Kışın da evlerinde dinleniyorlar.
4: Bu annemin yazın turşu ve konserve menemen yapmasına benziyor.
2: Öyle de diyebiliriz.
5: Hiç sıralarını bozmadan nasıl da yürüyorlar öyle?
6: Her karınca topluluğunun yuvasında bir kraliçe bulunur.
1: Tıpkı arılar gibi.
6: Evet, işte karıncalar. Kraliçe karıncanın kokusunu alırlar. Ve onun kokusuyla birbirlerini takip eder, yollarını hiç kaybetmezler. Zeytinlerimi topladım sonunda.
2: İncilerim, ileride karınca yuvası maketi var. İsterseniz ziyaret edebiliriz.
6: Sakın peşimden ayrılmayın yavru balıklar. Karınca yuvaları oldukça karmaşıktır.
7: Sanki minik bir yeraltı şehri gibi.
2: Karınca yuvaları tünellerle doludur. Odaları vardır incilerim. Birinde yiyecek saklanır, birinde yavrular büyütülür.
5: Bu karıncalar için büyük bir iş.
1: Ama hep birlikte çalışınca başarabiliyorlar.
4: Ne kadar karmaşık yollar. Ama burada kimse yok. Ay, çıkış ne taraftaydı?
2: Sütlaç yok. Sütlaç!
1: Öğretmenim! Buradayım! Yolu bulamıyorum!
6: Ses yankılanıyor. Sütlaç acaba hangi tünelde?
3: Tıpkı karıncalar gibi yolumuzu bulabiliriz.
1: Anladım. Kokuyla. Gül suyu.
2: Haklısın Lila. Sütlaç, gül suyu kokusuna doğru yüz.
4: Evet, kokuyu alıyorum. Koku daha da arttı. Doğru yoldayım.
3: Hadi Sütlaç, buradayız.
4: Başardım. Karıncalar gibi kokuyu takip edip yolu buldum.
2: Aferin Sütlaç, harikasın.
6: Ha? Fenerin pili bitmeden çıksak iyi olacak.
5: Karıncalar kadar küçük varlıkların yaptığı işler çok şaşırtıcıydı.
2: Karıncalar tüm işleri paylaşır. Kimi işçi karıncadır, kimi tarım yapar, kimisi asker karıncadır, yuvalarını korur.
3: Ben karınca olsaydım kesin asker karınca olurdum. Herkesi korurdum.

0: Bera.
1: Arı vız vız. Güneş tepelerin,

0: Derelerin, evlerin üzerine doğmuş, arılar, kelebekler, kuşlar, tüm canlılar yeni ve güzel bir güne uyanmıştı. Ayla ve Bera da güne dedesi ve babaannesinin evinde başlamıştı. Sabahın taze havası eşliğinde kahvaltı için hazırlık yapıyorlardı. Babaanne kendi elleriyle yaptığı reçelleri çıkarınca Ayla ve Bera heyecanlanmıştı. Ayva reçeli, çilek reçeli, gül reçeli bile vardı. Ayla hemen iştahla atıldı.
1: Babaanne, reçellerden yiyebilir miyiz?
0: Diye sordu Ayla.
2: Tabii, istersen peynirini, zeytinini yiyip kahvaltıdan sonra da yiyebilirsin. Şimdi de, sen nasıl istersen.
0: Diye cevap verdi babaannesi. Ayla ve Bera, sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorlardı. Sağlıklı büyüyebilmeleri için kahvaltıda sütlerini içmeli, peynirlerini yemelilerdi. Reçelleri için sabredip beklemek en doğrusuydu. Babaanneleri iki küçük torununun başını okşadı. Nasıl da akıllı çocuklardı. Ayla ve Bera yine de bu mis gibi gül, ayva ve çilek kokan reçellerden gözlerini bir türlü alamıyordu. Babaanneleri bu tatlı bakışları hemen yakalamıştı.
2: İsterseniz tatlarına bakabilirsiniz. Hem ne için sabrettiğinizi bilmiş olursunuz.
0: Dedi babaanne. Ayla ve Bera bu güzel öneriyi sevinçle kabul etti. Bera ayva reçelinin tadına baktı. Mis gibi ayva tadı vardı. Ayla ise gül reçelinin tadına bakmak istedi. Ayla küçük çay kaşığını gül reçeline batırıp tadına baktığı sırada üzerine bir damla reçel düşürmüş ama hiç fark etmemişti. Babaanne menemenler pişene kadar çocukların bahçede oynayabileceklerini söyledi. Ayla ve Bera bahçeye doğru hızla koştu. Anneleri bir yandan kahvaltıyı hazırlıyor, bir yandan bahçede oynayan çocuklarına bakıyordu. Ayla ve Bera yemyeşil çimenlerin arasında koşmaya başlamıştı. Keçi durur mu? O da takılmıştı çocukların peşlerine.
2: Mee, mee
0: diye zıplayarak koşuyordu peşlerinden. Her yer rengarenk çiçeklerle doluydu. Papatyalar, laleler ve güller. Ayla ve Bera çiçekleri izlemeyi çok severdi. Beyaz, sarı, pembe ve kırmızı. Çiçekler rengarenkti. Ayla gülleri koklamayı da çok severdi. Pembe gülü kokladığı sırada önlerinden bir arı geçti. Ayla heyecanla arıyı gösterdi kardeşine. Bera merakla arıyı inceledi. Sanki bir şey arıyordu çiçeklerin içinde. Ayla arıları yakından tanıyordu. Hemen heyecanla anlattı kardeşine. Arılar vızz diye kırlarda bahçelerde dolaşır, rengarenk çiçeklerden nektar toplar, sonra onları kovanlarına götürüp mis gibi bal yaparlardı. Ama bu arı biraz farklıydı. Sanki yolunu şaşırmış gibiydi. Ayla'nın etrafında dolanıp duruyordu. Neden böyle yapıyordu? Belki de bu arı acemiydi ve çiçeklerden nektar toplamayı henüz bilmiyordu. Madem öyle, ona yardım edeceklerdi. İki kardeş arıya çiçeklerden nektar toplamayı öğretmeye karar verdiler. Ama Ayla önce kardeşine küçük bir uyarı yaptı. Bu tatlı arılara çok fazla yaklaşmamalı ve onların doğal yaşam alanlarına müdahale etmemeye özen göstermelilerdi. Bera ablasını çok iyi anlamıştı. Arıya nasıl bal toplanacağını anlatabilmeleri için bir tahtaya ve tebeşire ihtiyaçları vardı. İşte tahta ve tebeşir. Ayla ve Bera bir öğretmen gibi arıya nasıl bal toplaması gerektiğini anlattılar. Sonra da papatyalara doğru koştular. Papatyanın sarı kısmını arıya gösterdiler. Vız vız arı önce papatyaya doğru uçtu ama sonra yönünü değiştirip Ayla'nın etrafında dolaşmaya devam etti. Bu plan işe yaramamıştı. Bu sırada çimenlerin arasında zıp zıp sıçrayan tavşanı fark ettiler. Tavşan topladığı marulları yuvasına götürüyordu.
1: İşte böyle vız vız arı. Sen de aynı tavşan gibi yuvana yemek götürmelisin.
0: Dedi Ayla.
2: Yani çiçeklerden topladığın

Nektarları götürmelisin, diye ekledi Bera. Vızvız arı hala Ayla'nın etrafında dolanıyordu. İki kardeş ve vızvız arı hep birlikte neşeli bir şarkı söylediler.

0: Ne güzel bir sabahtı bu. Kuşlar, kelebekler, keçiler. Her şey neşe veriyordu Ayla'yla Bera'ya. Vız vız arı bir türlü çiçeklere gitmiyordu. Ama belli ki o da mutluydu. Hep beraber kırların içinde koştururken annelerinin seslerini duymuşlardı. Ayla, Bera, hadi kahvaltıya, dedi annesi. Kahvaltının hazır olduğunu duyan çocuklar neşeyle koşmaya başladılar. Karınları iyice acıkmıştı. Keçi de peşlerinden geliyordu. Keçiyi gören dede onun da acıktığını anlamıştı. Ayla ve Bera da neşeyle kahvaltı sofrasına oturmuştu. Ama o da ne? Vız vız arı buraya da gelmişti. Arıya balı çiçeklerden toplaması gerektiğini anlatmaya çalışmışlardı. Ama başaramamışlardı. Ayla gül değildi, papatya değildi. Ona niye geliyordu ki vız vız arı? Elbette annesiyle babasının ve babaannesiyle dedesinin baldan tatlı kızıydı. Ama yine de onda hiç bal yoktu. Yoksa var mıydı? Minicik bir reçel parçası varmış Ayla'nın üzerinde. Demek ki Ayla reçelin tadına bakarken istemeden azıcık damlatmıştı üzerine. Arılar ballar kadar reçelleri de severdi. İşte vız vız arı bu minicik reçelin kokusunu alıyordu. Ayla ve Bera buna çok ama çok şaşırdı. Ayla hemen bir bezle temizlemişti üzerine dökülen reçeli. Demek ki arı bu yüzden çiçeklere gitmiyordu. Ayla'nın üzerindeki reçeli arıyordu. İki küçük kardeş ellerini ve yüzlerini yıkamak için lavaboya koşuvermişlerdi. Kahvaltı masasına döndüklerinde vız vız arı hala ortalarda uçuşuyordu. Şimdi ne istiyordu acaba?
1: O da kahvaltı etmek istiyor. Belli ki karnı acıkmış,
0: dedi babaanne. Öyle güzel bir kahvaltı sofrası hazırlanmıştı ki. Menemen, peynir, zeytin, bal, reçeller herkesin iştahını açıyordu. Arının da iştahı açılmıştı belli ki. Arının sonunda neyin peşinde olduğunu anlayan Ayla rahatlamış, tüm ailesiyle birlikte keyifle kahvaltısını yapmıştı. Ayla ve Bera sütlerini içmiş, peynirlerini, zeytinlerini yemiş, sofradaki her şeyin tadına bakmışlardı. Nihayet sıra reçellere gelmişti. Babaannelerinin kendi elleriyle yaptığı reçelleri ekmeklerine sürüp afiyetle yediler. Bu güzel reçeller sabretmelerine değmişti. Tabaklarına aldıkları tüm yemekleri bitirmişlerdi. Vız vız arı da bitirmiş olacaktı ki sofrayı bırakıp kırlara doğru çoktan uçmaya başlamıştı. Belki de sonunda çiçeklerin özünden nektarı toplayıp onlara bal yapmaya karar vermişti. Kahvaltıdan sonra tüm gününü babaannelerinin çiftliklerinde geçiren

Ela ile Vera çok ama çok eğlenmişti. Çiftlik hayvanlarını, kuşları, böcekleri, çiçekleri izlemiş, oyunlar oynamışlardı. Ayla ve Vera vaktin nasıl geçtiğini hiç anlamamıştı. Güneş tepelerin ardında yavaş yavaş kaybolmuş, ay ve yıldızlar gökyüzünde yerini almıştı. Arıların, böceklerin sesleri hala her yerde duyuluyordu. Çocuklar çoktan evlerine gitmiş, akşam yemeklerini yemişti. Nihayet uyku saati gelmişti. Tüm gün kırlarda koşturan Ayla ve Vera çok yorulmuştu. İkisinin de gözleri giderek ağırlaşıyordu. Uykuya dalmak için sabırsızlanıyordu. Ayla'nın aklına vız vız arı geldi. Acaba şimdi ne yapıyordu? Belki o da tüm gün uçmaktan yorulmuş ve uyumak için bir çiçeğin yaprağına konmuştu. Ayla ve Vera bu tatlı arıyla geçirdikleri güzel günü bir şiirle süslediler. Arı kanat çırparmış, vız vız vız diye. Kırlarda dolaşırmış, çiçek çiçek diye. Ayla'nın üzerindeki reçeli nektar sanmış, takılmış peşine, vız vız vız diye. Ayla temizleyince üzerini, dönmüş yine bahçelere, çiçeklere. Çocukların kırlarda sevgiyle oynadığı, arıların peteklerinde bal yaptığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye adlı tilkiye.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Bu şey sesi. Hmm. Ha, rüzgar, rüzgar. Amanı. İşte bunu bilmiyorum. Allah'ım, bana yardım et. Bu da ne sesi? Hı? Bu olsa olsa hırsızdır. Kesin duvara tırmanıyor. Allah'ım, odama girecek. Beni yakalayacak. Kim bilir başıma ne işler gelecek. Ay! Korkunun faydası yok. Gidip pencereyi kapatmalı. Vay vay vay vay vay. Acaba baksam mı kim diye? Yok yok, ne mi gerek? Kapatayım pencereyi. Ama ya hırsız pencereyi açarsa? O zaman bakmalı. Eğer hırsızsa bağırıp kaçırırım. Değilse pencereyi kapatıp yatarım. Allah'ım çok korkuyorum. Göremiyorum. Hala göremiyorum. Aman, aman, aman! Amanın, yangın çıktı. Eyvahlar olsun. Yangın var!
1: Daha hızlı beygir, daha hızlı! Bu nedir ya? Ne zaman bir kaza geçirsem bu üç kuş gelip başımın etrafında dönüyor. Çizgi film mi oynatıyoruz burada? Ne duruyorsun orada? Senin yüzünden oldu hepsi. İnsan bir yardım eder. Ha, insan değilim zaten diyorsun yani. Sen de haklısın. Hadi bakalım. Tepeye kadar çıkalım tekrar. Herhalde tekrar kayacağım. O kadar kızak yaptık. Boşa mı gitsin? Hem ben kendime korkak dedirtmem. Yürü bakalım. Hadi hadi sallanma. Oo, kara gözüm. Benim iki gözüm.
0: Sen de benim sol gözüm.
1: Neden ya o? Sağ gözünde ne var?
0: Gözümün biri kalsın Hacı Cavcav. Etrafı göremem yoksa.
1: Yahu ne alakası var? Bu bir deyim.
0: Siz deyin. Ben demeyeyim. Benim etrafı görmem lazım.
1: Ne oluyor yahu? Sende bir gariplik var.
0: Sorma Hacı var. Dün gece...
1: Tamam sormam. Hadi o zaman kayalım.
0: Ne yapalım?
1: Bak bu kızağı ben yaptım. Yani beygirle yaptık. Beygirle birlikte kayıyoruz. Ve çok eğleniyoruz. Yani tek ben eğleniyorum. Gel sen de bize katıl.
0: Yok ben almayayım. Bir derdim var, anlatıp gideceğim.
1: Yahu anlatırsın. Bir gel hele.
0: Amanın, bu da ne?
1: Görürsün şimdi. Beygir nerede yahu? Ne oluyor ya? Kara gözüm, sıkı tutun. Sana diyorum kara göz, sıkı tutun. Hayda, uyan kara göz, uyan. Gidin artık be, gidin. Yılışık şeyler. Oy, oy, oy. Belim. Ha? Karagöz nerede? Ha? Bu nasıl bir yorgunluk ya? Sakın. Hasbünallah ve nimel vekil.

0: Karanlık. Anlat bakalım derdini.
1: Dün gece hiç uyumadım Hacı Cavcav.
0: Ha, ondan senin kızağın üstünde uyuyakaldın da uyandıramadım.
1: Evet.
0: Ha, ondan beni apar topar buraya getirdin.
1: Evet.
0: Ha, ondan.
1: Uzatma. Dün gece evde uyumaya çalışırken bir ulma sesi duydum. Ejderha sesi gibiydi.
0: Atma Karagöz. Sen ejderhayı nerede gördün ki sesini biliyorsun?
1: Garipti diyorum. Anlasana.
0: Korkma Karagöz'üm. Şimdi buluruz.
1: Aman Hacı Cavcav. Bulmasak mı?
0: Peki geceleri nasıl uyuyacaksın?
1: O da doğru. Amanın.
0: Korkma ya. Cesur ol.
1: Olamıyorum Hacıvat. Çok korkuyorum.
0: Bak Karagöz'üm. Korkmakla bir yere varamazsın. Ben hayatta korkmam. Aman.
1: Hani hayatta korkmazdın?
0: Korkmadım ki ben. Üşüdüm.
1: Tabii tabii. İyisi mi biz Tuzsuz Deli Bekir'i bulalım. O bizden daha cesur.
0: Peki peki gidelim.
2: Demek bu şey sizi korkuttu.
1: Evet Bekir Efendi.
0: Yani muhtemelen.
1: Belki yani.
0: Ola da bilir, olmaya da bilir.
1: Kesin değil.
2: Neyse ne. Korkak çıktık desenize kısaca.
1: Evet.
0: Ne eveti yahu? Ne eveti? Korkak falan değiliz biz. Cesuruz. Lakin bu sesin sahibini belki alt etmek için 3 kişilik bir güç gerekebilir diye düşündük.
1: Evet.
0: Yani galiba.
1: Yani.
2: Tamam tamam anladık. Hazırlayın kandilleri. Bu gece operasyon yapacağız.
1: Aman Bekir Efendi, gözünün yağına yumurta kırayım. Kurtar beni bu işten. Ne var ya? Güzel söz söyleyelim dedik.
2: Söyleme.
1: İyi be.
0: Senin kandilin nerede Tuzsuz?
2: Ben yolumu karanlıkta da bulurum Hacıvat. İstemez.
1: Karanlıktan da mı korkmazsın?
2: Ben hayatta korkmam.
1: Bu söz bana tanıdık geldi ya. Neyse.
2: Bu mu?
1: Ya.
2: Bu mu?
1: Ya.
0: İşte bu.
2: Hacıvat, Karagöz, nereye gittiniz? Herkes nereye kayboldu? Aman. Hey! Allah'ını seven tutmasın beni.
0: Aman tüccara, bize cesaret karışımı lazım.
3: Cesaret karışımı.
1: Evet ya, acil hem de.
3: Acil.
0: Hemen verirsen iyi olur.
3: Hemen.
1: Hadi ama ya, tınlayıp durma.
3: Tam size göre bir karışımım var. Bunu içince bırakın korkmayı, tehlike sizin göbek adınız olacak.
1: İşte böyle bir şey lazım bize. Ver hadi. Gözünün yağına ekmek bandım. Ne var bunda ya?
0: Hadi hadi. Acelemiz var. Hava kararacak.
3: Gelin bakalım benimle.
0: Korkmuyorum.
1: O da bir şey mi? Ben hiç korkmuyorum.
0: O ne ki? Ben hiç mi hiç korkmuyorum.
1: O da bir şey mi? Korkmadım sanki.
0: Sanki ben de.
1: Sanki duvarın diğer tarafından geliyor Hacı Cavcav.
0: Baksak mı?
1: Sen bak dersen bakarız. Yoksa benlik bir sorun yok.
0: Vallahi sen bilirsin. Ben korkmuyorum. Sen korkuyor olabilirsin.
1: Korkmuyorsan önden git o zaman.
0: Korkmuyorum ama sen önden git. Senin evin sonuçta.
1: Ben izin verdim hadi.
0: Olmaz sen.
1: O zaman aynı anda.
0: Hadi o zaman.
1: Bir, iki, üç. O da ne?
0: Vah yavrum vah. Yaralanmış bu.
1: Demek gecelerdir beni korkutan bu köpekcağızmış.
0: Ah be Karagöz. Korktuğun şeye bak. Ben de seni cesur sanırdım.
1: Hacivat Efendi, Hacivat Efendi.
0: Tamam, tamam. Ben de az korkmadım.

0: Çok sevimli bu kerata yahu.
1: Sorma hacıma. Pek sevdim bunu ben.
0: Aman!
1: Ya köpek, çıkarma şu sesi ya. Tamam, tamam. Affettim.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
0: Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
0: Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.

0: Mama.
1: Mama, geht's hier? Kolay gelsin.
2: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
1: Kolay değil mi?
2: Kolay kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
1: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
2: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
1: Hangi sepeti?
2: Bu sepeti. Yakala hadi.
1: Eyvah! Top kaçtı.
2: Hay Allah. Neyse canım, bak ne güzel antrenman oldu sana.
1: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
0: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyiversenize Ahmet.
1: Ama ben antrenmana...
0: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptı? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın.
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
5: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
6: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
5: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
7: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
8: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
9: Ne yapacağız?
5: Ziya'yı arayıp bulalım.
10: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Topları mı getirdiniz mi?
3: Yok, toplar bize hiç gelmedi ki.
5: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
10: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
8: İşte bak, benim dediğim çıktı.
10: Ne demişti ki?
5: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
10: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen. Abartmayın.
10: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
5: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
3: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hami'yi gördün mü?
11: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
5: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
2: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
1: Arkadaşlar, hadi ama. Aramaya devam edelim.
5: Selamünaleyküm Hamide teyze.
0: Aleykümselam yavrum.
5: Ziya'yı gördünüz mü?
0: Gördüm.
5: Ne yapıyordu?
0: Yumurtalarımı kırıyordu.
7: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
0: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
5: Niye burada oyalandı acaba?
0: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
7: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
5: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
0: Şu tarafa.
12: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
3: Sonra nereye gitti?
12: Şu tarafa.
11: Benim tavuklara yem verdiydi.
5: Sonra?
11: Sonra şu tarafa gitti.
13: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun, sırtımı kaşıdı.
14: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun, azıcık oyun oynadılar.
1: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bu gidişle onu bulamayacağız.
5: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
0: Hami değil mi o?
8: O galiba.
5: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
3: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
8: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
9: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
3: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
8: Sana bir şey oldu sandık.
14: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
0: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
15: Efendim teyzeciğim.
0: Gelsene buraya.
15: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
14: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver.
0: Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
15: Aa, siz de mi duydunuz?
14: Duymaya mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: neyse. Bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım. Her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de buradayım.
1: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
0: Sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
1: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
0: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
1: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
0: O zaman ne yapıyoruz?
1: Antrenman zamanı!

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ha, yine mi evi süpürüyorsun anne?
1: Evet Eren'cim.
0: Ama dünü de süpürmüştün.
1: Evet canım, süpürmüştüm.
0: Dünün yarını da süpürecek misin peki?
1: Efendim? Ne dedin?
0: Dünün yarını da süpürecek misin diyorum.
1: Muhtemelen.
0: Melemen mi? Çok komiksin anne. Melemenle ev süpürülmez ki Yenir.
1: Ha? Eren dikkat et.
0: Tombul kedi. Kuyruğunu süpürge mi yedi?
1: Neyse ki yiyemedi. Kurtardım onu.
0: Süper kahraman gibi tombul kedimi kurtardın anne, sağ ol.
1: Ne demek, vazifem. Eren, tombul kediyi babanın kravatıyla mı beline bağladın oğlum?
0: Evet anne, bak hepsini kıvaratla bağladım.
1: Peki babanın bundan haberi var mı canım?
0: Sen

0: Tamam, beni görmedi ki.
1: Ama babanın eşyalarını kullanmadan önce izin almalısın.
0: Tamam anne.
2: Oo, hoş geldiniz Eren Bey.
0: Hoş bulduk baba bey. Yine mi araba yıkıyorsun?
2: Evet.
0: Ama zaten yıkamıştın önceden.
2: O öncedendi. Ondan sonra arabamız yeniden kirlendi. Mecburen yeniden yıkamalıyım.
0: Hep aynı işleri yapmak çok sıkıcı.
2: Sıkıcı ama çamurlu ve pis bir arabaya binmek istemeyiz değil mi?
0: Yo, pamparlak araba severim ben. Bak kamyonuma, tertemiz ve pamparlak. Aa, tekerlerim çamur olmuş.
2: O zaman kamyon içinde temizlik zamanı.
0: Of.
2: Temizlik iyidir, rahatlatır, ferahlatır. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Temizlik imandandır. Hadi bakalım, kolları sıva. Hayırdır Erencim, neye güldün bu kadar?
0: Kollarım zaten sıvalı. Bak, yok.
2: Haklısın gerçekten. Senin kolun zaten sıvalı. Ne arıyorsun oğlum?
0: Hortum.
2: Hortumu açmadım ki.
0: Ama neden?
2: Hortumla araba yıkarken çok fazla su israf oluyor da ondan.
0: Ben nasıl yıkayacağım şimdi kamyonumu?
2: Benim kovamdan köpüklü su alabilirsin.
0: Tamam, yaşasın.
2: Diğer sünger kovanın içinde. İstersen belindeki oyuncakları çıkar, daha rahat hareket edersin.
0: Tamam ama biraz yardım edebilir misin?
2: Ederim tabii. Eren, bu benim kravatım mı?
0: Evet, senin kravatın.
2: Keşke almadan önce bana bir sorsaydın canım oğlum.
0: Affedersin babacığım. Bir dahaki sefere sorarım. Çok güzel olmuş değil mi?
2: Aha.
0: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aa, ezan okunuyor.
2: O zaman hadi namaza. Gelince devam ederiz.
3: Buyurmaz mısın canım? Taze taze. Yiyin lütfen. Çay alır mıydın şekerim?
0: Açık olsun lütfen. Sana zahmet canım. Kek çok güzel olmuş. Eline sağlık.
3: Afiyet olsun canım. Girin lütfen.
1: Ceren.
3: Efendim anneciğim.
1: Odanı toplayabilir misin canım? Süpürmem gerek.
3: Yine mi?
1: Evet. Acayip dağılmış bu kez.
3: Keşke odayı toplamak diye bir şey olmasa.
1: Çok acele etme. Misafirlerin gitsin toparlarsın. Ben de süpürürüm olur mu? Hadi size afiyet olsun canım.
3: Sağ ol şekerim. Merhaba anne.
1: Merhaba canım.
3: Süpürmeyi bitirmişsin.
1: Kaslı kollarımla hemencecik hallediverdim.
3: Vay, çok kuvvetlisin.
1: Sağ ol canım.
3: Ama benim odamı hiç süpürmedin anne.
1: Ama sen oyuncaklarını hiç toplamadın ki kızım. Hani önce sen oyuncaklarını toplayacaktın, ben de ondan sonra süpürecektim. Hatırlıyor musun?
3: Evet hatırlıyorum ama oyuncak toplamak çok sıkıcı.
1: Ev süpürmenin de çok zevkli olduğu söylenemez canım.
3: Keşke oyuncaklar hiç dağılmasa.
1: Dağılmamasını istiyorsan hiç oynamaman gerekir.
3: Öyle de olmaz ki, oynamak istiyorum.
1: Oyna tabii. Oynamanız için alıyoruz zaten. Ama oyunun bitince toplamayı alışkanlık haline getirirsen odan her zaman düzenli olur. Ben de rahatça süpürebilirim.
3: Aslında çok mantıklı.
1: Aynen.
3: Ama çok sıkıcı.
1: Ceren.
3: Tamam tamam, o iş bende. Halledeceğim inşallah.
2: Oh, mis gibi koktu.
1: Kahve.
2: Bir yorgunluk kahvesini hak ettin.
1: Çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin.
2: Bahçede içelim mi?
1: Olur. Eline sağlık. Çok güzel olmuş.
2: Afiyet şifa olsun.
1: Gittikçe daha da uzmanlaşıyorsun bu işte.
2: Her alanda yetenekli bir insan olduğum için bazılarını zamanla fark ediyorum.
1: Evet canım, evet.
2: Kapı çalıyor.
1: Kapı çaldı.
0: Kapı çalıyor, duydunuz mu?
3: Baba, kapı çalıyor.
4: Kapı! Ha?
2: Tamam, tamam. Çuf, çuf, çuf, çuf, çuf, çuf, çuf, çuf. Hoş geldin abla.
5: Hala!
6: Hoş buldum Candur'um.
2: 10 dakikayla muhteşem kahvemi kaçırdın.
6: Yeniden yaparsın kardeşim.
2: Ne?

0: Bakın size ne aldım?
1: Ha? Ha? Yaşasın! Anne!
2: Durun, beni de bekleyin. Koş abla, koş. Paket açılımını kaçıracaksın.
1: Anne, anne!
3: Hemen bize ne almış bak?
4: Aa, neymiş? Hadi hemen açalım.
2: Durun, bu paket açılamaz.
0: Devam, paketleri derhal açalım.
4: Hoş geldin abla.
0: Hoş bulduk canım.
2: Evet, heyecanla beklenen an geldi.
3: Evet. Zıplayan top. Süper. Pembe, en sevdiğim.
4: Çok güzelmiş.
2: Top mu?
3: Teşekkür ederim halacığım.
5: Ben de teşekkür ederim halacığım. En sevdiğim rengi unutmamışsın.
0: Unutur muyum hiç canlarım benim. Güzel günlerde oynayın.
3: Ben de maviyi çok severim. Bazenleri de siyah severim ama bazen.
0: Bilmez miyim canım benim?
2: Biri bana bunların nasıl top olduğunu anlatabilir mi?
0: Hadi sen pompayı getir de ondan sonra konuşalım.
2: Şimdi anladım.
0: Buna da şükür maşallah.
2: Emel, sen de mi?
4: Komik ama.
3: Hadi baba.
5: Hadi hadi hadi.
2: Tamam, tamam.
4: Ne güzel eğleniyorlar değil mi?
0: Evet, çok sevdiler.
2: Ya ya, çok mutlular.
0: Sen kahve mi diyordun Adem?
2: Yok, ama istersen su getirebilirim. Buz gibi. Ne dersin?
4: Gerek kalmadı canım. Bakın. Ha?
3: Su ister misin baba?
2: Hayır.
3: Tamam, getiriyorum.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilot.

0: Yine kara kaçan acıkmış.
1: Yemini ver o zaman hoca.
0: Sen ver hatun, hep ben veriyorum.
1: Bak ya, nerede hep sen veriyorsun? Bir haftadır ben veriyorum.
0: Ondan önce de ben verdim, hadi bakalım.
1: Hayır hocam, bugün sen vereceksin. Lütfen.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.

0: vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Peki o zaman bu işe bir son verelim.
1: Bence de.
0: Bir oyun oynayalım. Kim kaybederse bir yıl boyunca eşeğin yemini o verecek.
1: Demek benimle oyun oynayacaksın.
0: Aynen öyle.
1: Pekala, ne oynayacağız?
0: Çocukken oynadığımız bir oyun vardı. Adı Susan Kazanır. Kural basit. Tıp dedikten sonra ilk konuşan kaybeder.
1: Benim için kolay da sen dayanabilecek misin konuşmadan hatun?
0: Göreceğiz.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım.
2: Demek susma oyunu oynuyorsunuz. Güzel. Peki şimdi eşeğin yemini kim verecek?
1: Sen.
2: Olamaz.
0: Merak etme oğlum. Yarından itibaren o işi artık baban hallediyor olacak.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım.
1: Bir.
0: İki.
1: Üç.
0: Tıp.
2: Demek oyun başladı. Ben de eşeğin yemini vereyim bari. Baba, senin tömleğin içinden onak çaldım. Sakıncası yok değil mi? Sessiz kalmak izin vermek demekti değil mi? Öyle derdin. Çok teşekkürler. Bir de senin tespihini geçen gün ormanda kaybettim. Boşa arama evde. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Görüşürüz.

0: Fatma merhaba. Hani geçen yaptığın harika bir çorba vardı ya, onun tarifi için geldim. Bugün anlatacaktın hani. Akşam bizim beye ondan yapacağım. Bayılacak. Anlamadım. Ne oldu? Neden konuşmuyorsun? O tarifi vermek istemiyorsun, değil mi? Peki Fatıma.
1: Selamun aleyküm. Hocam, sizin neşeye ihtiyacım vardı. Müsait miydi?
2: Abi.
1: Ha. Eşek bu kez yerinde anlaşılan. Geçen günde bağırdığı halde ona değil size inanmıştım. Ama bu kez ona inansam iyi olur. Sorun olmaz, değil mi?
3: Ay.
1: Teşekkür ederim hocam. Yarın akşam getiririm, merak etmeyin.

0: bir çözüm bulmalıyız.
1: Hocam değil, dilini mi yuttun?
0: Peki neden konuşmuyorsun o zaman? Derdini söylemeyen derman bulamaz.
1: Bak hoca, konuşursan sağ benden bir tepsi hamsi tava.
0: Benden de sana bir tepsi fıstıklı baklava hocam.
1: Allah Allah, konuşmadı hoca.

0: kıkır kıkır.
1: Hey, bu adam kıkır kıkır gülüyor. Uyandı mı? Bilmem. Uyanan adam bağırıp çağırır. Böyle gülmez ki.
2: Vallahi ben de anlamadım. Bir tuhaflık var.
3: Başımıza bir iş gelmeden boşaltalım şurayı.
0: Kazandım. Ben kazandım. İşte böyle hatun. Benimle oyun oynanmayacağını böylece anladın değil mi? Hadi bakalım. Bu sabah eşeğin yemini vermeye. Ya. Oyun üstüne oyun. Bir acayip atışma. Sakın ola karıcığım. Hoca ile yarışma.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: เลยนะอุ้ยมาริส
1: Chuk-chuk!

게 너무

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Oh. Hmm? Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?

0: Abdü. Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
1: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
2: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
0: Hayır uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül. Sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
3: Sesimi duyan yok ama belki...
2: Bu ses de nereden geliyor?
1: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
4: Yardım edin. Hı? Kimse yok mu?
1: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
2: Ama başka giriş yok ki.
1: Unuttun mu Mirmit? Ben bir köstebeyim. Toprağa deler geçerim.
3: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Hı-hı. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
5: Mert abi.
6: Bize bir oyunu öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
3: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.

0: İnanmıyorum. Temtem.
1: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
2: Aha, uyku tutmadı.
0: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
3: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
4: Ben, ben. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
3: Tam Bülbül Ozan. Geç bakalım ortaya.
5: Bülbül kafesteyse ve Ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
3: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
4: Bülbül artık özgür.
3: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
4: Canı yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
6: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Ve ise yeni bülbül.
5: Bülbül kafeste değil. Yardım.

0: İşte bakın.
1: Bu gerçekten bir bülbül.
2: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
1: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efelerin bahçesinde beni bekleyin.
3: Baytar neresi?
0: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
2: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
4: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
5: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
6: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.

0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi temtem. Hadi. Göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
6: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
3: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
4: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
3: Ne demiş, ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
7: Aa, özgürlük!
4: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.

bir olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık.
1: Şşş, Mirmir, sus lütfen. Yoksa sana...

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Neyse ki minik arıcık pencereden uçup gidiverdi. Çilim!
1: Çok lezzetliydi.
0: Uhay!
1: Moby diye de sordum ama istemedi. Başka çilek varsa getirir misin? Tadı damağımda kaldı.
0: Uhay! O fidanın yetiştirebildiği tek çilekti.
1: Nasıl yani?
0: Biricikti. Onu yetiştirmiştim. Ha? İşte arkandaki fidan sadece tek çilek verdi.
1: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Eğer yetişen tek çilek olduğunu bilsem yemezdim.
0: Olsun Uhay. Sıkma canını. Afiyet olsun. Ha? Yenisi de çıkar nasıl olsa.
1: Ben de sana yardım ederim.
0: Beraber çiftçilik yapacağız desene.
1: Aa, çok isterdim ama şimdi yapacak işlerim var. Annem ekmek almak için markete yolladı. Alıp hemen eve götürmem lazım.
0: Ekmek de buğdaydan oluyor. Çiftçilik hayatımızın her alanında varmış düşünsene.
1: Hadi Moby Dick, bu kadar dinlenmek yeter. Görüşürüz.
0: Görüşürüz Uhay. Görüşürüz Moby Dick. Ne gün ama. Yetiştirdiğim çileği yiyemedim ama neyse ki lezzetli olduğunu öğrenmiş oldum. Keşke birkaç fidan daha ekseydim. Sanırım bu çiftçilik işini seviyorum.

anlatacağım çocuklar. Öyleyse size biraz çiftçilikten bahsedeyim. Çok eğlenceli olacak. Çok çok eski dönemlere dayanır çiftçilik. Hazırsanız başlıyoruz. Ha? İşte. İşte yerleşik hayata geçmeye başlayan ilk insanların yaşam alanı. Milattan önce 10.000 yılları. Bir mağara. Ha şuraya yakından bir bakalım. Bakalım kaç oda kaç salon. Yarasalar. Ay. Kendimi bir an Tarzan zannettim çocuklar. Sakın bunu evde denemeyin. Bakın bir sinek kapan bitkisi. Civarına yaklaşan sinekleri hemen ağzını açıp hop diye yakalar. Çok merak ettim, yakından bakacağım. Bu bitki biraz boynunu bükmüş gibi. Sulasam iyi olacak. Anne! Efendim anne. Koşuyorum, evet. Atletizme mi? Yazılsam iyi olur, doğru. Koşuyorum çünkü peşimde dişli var. Seni sonra arasam anne. Ne? Adana şalgam suyu mu? Hem de acılı. Tamam tamam. Birkaç saate getirmiş olurum. Görüşürüz anne. İşte oldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Yıktım perdeyi dedim bir an. Nasıl ama sabahın beşinde zinde uyanmış bir çiftçi gibi geldim hemen. İnsanlar önce avcı ve toplayıcı olarak yaşadı. Bazı hurma, tohum ve yemişlerin tadına baktılar. Fakat bir süre sonra kaynaklar yetersiz gelmeye başladı. E kolay değil. O kadar boğazı nasıl doyuracaksınız? Tabii. Sürekli başka yerlere göç etme ihtiyacı duydular. Kaynak bitince başka yere, sonra yine başka bir yere. Yemek ve giysi yapmak için de bazı hayvanlardan yararlandılar. Ama bunlar da sonsuz değildi tabii. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bazı bitkileri yetiştirmeyi ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi denediler. Bir muhabbet kuşu ya da kediden bahsedemeyiz o zamanlar. Sonuçta muhabbet kuşu besleseler duvar yazılarında maviş, babacım, cici kuş gibi yazılar görürdük ama yok ne yazık ki. Demek ki muhabbet kuşu çok sonralar ortaya çıkacaktı. Neyse, zaten konumuz tam olarak bu değil. İnsanoğlu artık göçmekten yorulunca... Hava koşulları da bunda etkili oldu tabii. Su kaynaklarına yakınlık falan derken kent aralarında konuşmalar olmaya başladı ve büyük değişiklikler yaşandı. Peki çiftçi olmak için ne yapmalı, ne etmeli? Hemen bir göz atalım. Robotik ses, buralarda mısın acaba?
1: Evet.
0: Çiftçi olmak için neler yapılmalı? Hadi senden duyalım.
1: Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olmak...
0: Tabii. Bilgisiz olur mu hiç?
1: Ziraat mühendisliği, tarım bölümleri ya da çeşitli tarım kurslarından mezun olmak...
0: Mezun olmak iyidir. Katılıyorum.
1: Araziye sahip olmak veya kiralama yapmak...
0: Öyle ya, arazi olmadan ne ekip biçeceksin?
1: Ziraat odasına kayıtlı olmak...
0: Kesinlikle. Hem de devlet desteklerinden yararlanabilirsin bu sayede. He? Bir yarış arabası. Bunun konumuzla bir alakası yok çocuklar. Çiftçiler yarış arabası kullanmazlar. İlla bir araç çizeceksek bu traktör olmalı. Lütfen tahtaya bir traktör görseli alabilir miyiz? İşte şimdi oldu. Traktör çiftçilerin en büyük yardımcısıdır. Arkasına pulluk, remork ve ilaçlama makinesi gibi daha birçok şey takılabilir. Laboratuvarda işimiz bu kadardı çocuklar. Şimdi biraz toprağa basma zamanı. Hop. Çocuklar, çiftçilik emek ister. Önemli ve zor tarafları vardır. Bir balya saman taşımayla olmaz. Traktöre binip tarla sürmeden, bir ineği beslemeden, kümesten yumurta almadan, sebze meyve hasat etmeden ben çiftçi oldum demeyin. İşler bitmiyor. Uhay, ne yapıyorsun böyle?
2: İnekler için yem taşıyorum. Ne kadar çok yediklerine inanamazsın.
0: Burada ne arıyorsun peki?
2: Babam çiftlik hayatını görmemiz için buraya getirdi.
0: Harika düşünmüş. Ben de sana yardım edebilir miyim?
2: Sen de bir yem balyası alabilirsin. Dikkatli ol ama biraz ağır.
0: Tamam, yem geliyor.
2: Birazdan da ineklerden süt sağacağız. Keçileri de sağdıktan sonra koyunları tıraş edeceğiz.
0: İşin hayli fazlaymış Uhay.
2: Dışı seni, içi beni yakar.
0: Çok alemsin.
2: Koyun tıraş etmek istersen sana karşı koymam. Çiftçilik zor işmiş.
0: Daha önce hiç yapmamıştım. Eğlenceli olabilir. Ne oldu Uhay?
2: Seni bekliyorum.
0: Niçin?
2: Koyun tıraş edeceğiz.
0: Hemen geliyorum. Çocuklar, çiftçilik kolay bir iş değil gördüğünüz gibi. Daha yapacak çok iş var. Serbest gezen tavuklar yem bekler. Ben hemen işe koyulayım. Haftaya başka meslek macerasında görüşürüz. Bu çok kötüydü gerçekten de. Burnum.

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: As da tam olarak şurada.

0: Ade!
1: Ade!
0: Ade! Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Nerede? Bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş, sonra babasına, sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Doğa! Doğa!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, Karabaş da tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi, bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış.

Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikaye de böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Kolay gelsin Tuğba'cığım.
1: Hoş geldiniz. Halledebildiniz mi işleri?
0: Hallettik canım, hallettik. Sağ olsun Lina'cığım yardım etti. O olmasaydı tek başıma asla yapamazdım doğrusu. Allah senden razı olsun yavrucuğum.
2: Senden de Nurten teyze.
0: Ah Tuğba'cığım, o marketler nasıl kalabalık. Aradığını bulamıyorsun. Allah'tan yanımda Lina vardı. Maşallah her şeyi buldu bana. Taşımama da yardım etti.
1: Benim kızım büyümüş de komşu teyzesine yardım mı edermiş?
0: Ay hem de ne yardım. Yordum seni yavrucuğum, hakkını helal et.
2: Helal olsun Nurten teyze. Tabii ki yardım edeceğim. Sen benim büyüğümsün. Ne zaman istersen yardıma koşarım.
0: Şu cimcimedeki dillere de bakın siz. Ay yoruldum. Sen?
2: Azıcık.
1: Şimdi bir yorgunluk çayı yaparım, kendinize gelirsiniz.
0: Ne güzel olur komşum.
1: Yanına da şöyle güzel bir tatlıya ne dersiniz?
0: Tatlı mı? Ay harika olur.
1: Enerjiniz yerine gelir.
2: O zaman önce elleri yıkıyoruz.

0: Ne tatlısı yapacağız?
1: Siz dinlenin güzel kızım, ben yaparım.
0: Ben de yardım edeyim, ne olur.
2: Aa, olur mu hiç Tuğba'cığım? Anca beraber kanca beraber. Sen de yorgunsun. Birlikte yapar, birlikte dinleniriz.
1: Tamam o zaman, hadi başlayalım.
2: Öyle teferruatlı bir şey yapmayalım Tuğba'cığım.
1: Merak etme Nurten abla. Çok kolay bir tatlı. Çay demlenmeden hazır olur.
0: Ne tatlısı anne?
1: Ekmek tatlısı.
0: Ekmek tatlısı mı? Ekmekten tatlı oluyor mu?
1: Tabii.
2: Çok da güzel olur. Ay çok severim. Ne zaman bayat ekmeğim olsa yaparım ben de.
0: Hem de bayat ekmekten mi?
1: Evet canım. Bayat ekmeği değerlendirmek için harika bir tariftir.
0: Anne, o zaman bu tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı? Onlar da öğrensinler.
1: Olur.
2: Aa, çekecek miyiz? Hay Allah. Hazırlıksız yakalandım. Üstüm başım nasıl?
0: Sen her halinle güzelsin Nurten teyzeciğim.
2: Ay şu dillere bak hele. Seni gidi cimcime.
0: Kamerayı açıyorum.
2: Tamam.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarif paylaşacağız. Ben Şef Lina. Her zamanki gibi yanımda mutfağın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Ve tatlı komşumuz Nurten teyze var.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bugün biraz yorulduk. Enerjimizi toplamak için çok güzel bir tatlı yapacağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem çok lezzetli hem de yapımı çok kolay.
0: Peki tatlımızın adı ne Nurten teyze?
2: Ekmek tatlısı. Bayat ekmeklerden yapılıyor.
0: Duydunuz arkadaşlar. Bu tatlı bayat ekmeklerden yapılıyor. Biz mutfakta hiçbir şeyi ziyan etmeyiz.
2: Edilir mi hiç? Nimet bu.
1: Çöpe atılan ekmekleri gördükçe benim de içim acıyor.
0: Biliyor musun anne? Her gün çöpe atılan ekmeklerle dünya nüfusunun yarısı doyabiliyormuş.
2: Ah benim akıllı kızım. Neler de bilirmiş.
0: Öğretmenimiz israf konusunu işlerken söylemişti. Arkadaşlar siz de sakın bayat ekmeklerinizi atmayın. Onlarla çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Çok tatlı şeyler.
2: Tatlı demişken. Hadi başlayalım tatlımıza. Ay canım çekti.
0: O zaman önce malzemeler. Arkadaşlar Tuğba Sultan malzemeleri saysın, siz de not alın. Anlaştık mı?
1: Bayat ekmek tatlısı için malzemeler. Bayat ekmek, şerbeti için su, şeker ve limon. Üstü içinde süt ve krem şanti. Hepsi bu.
0: Çok az malzemeyle harika bir tatlı yapıyoruz. Biz malzemeleri çıkaralım, siz de yerlerinizi alın. Tatlı zamanı başlıyor. Arkadaşlar tekrar merhaba. Malzemeleri çıkardık. Ellerimizi yıkadık ve görevleri paylaştık. Tatlı takımı olduk ve göreve hazırız.
2: Tatlı takımı. Sevdim bu ismi.
0: Arkadaşlar ben tatlının kremasını yapacağım.
1: Ben de şerbetini.
2: Ben de ekmeğini hazırlayacağım.
0: Herkes hazır olduğuna göre başlıyoruz. Nurten teyze söz sende.
3: Bayat ekmekleri dilimleyip fırına vereceğiz.
2: Beş dakikada nar gibi kızaracaklar. İşte böyle. Hepsini fırın tepsisine diziyorum. Ve 170 derecede 5 dakika pişiriyorum. Benim işim bitti bile.
1: O zaman sıra bende. Tencereye bir bardak su ve bir bardak şeker koyuyorum. Ve şeker eriyene kadar kaynatıyorum. Kaynayıp koyulaştığında 1-2 damla limon sıkacağım. Benim işim

0: Şimdi bitti sayılır. Şefim, o sırada sen de kremayı yap istersen.
1: Anlaştık. Arkadaşlar, tatlının kreması için bir kaba, bir bardak süt ve bir paket krem şanti koyuyorum. İşte oldu. Şimdi de karışımı çırpma zamanı. İsterseniz mikserle çırpabilirsiniz ama ben çırpıcı kullanacağım. Hızlı hızlı çırpıyoruz. Bakın böyle. İyice karışıp katılaşması gerekiyor.
2: Peki olduğunu nasıl anlıyoruz cimcime?
1: Karışımı çırpıcıyla kaldırdığımızda akmıyorsa olmuş demektir. Bakalım. Henüz olmamış. Biraz daha karıştırıyoruz.
2: Maşallah her şeyi de biliyor.
0: Benim kızım hem akıllı hem de beceriklidir.
1: Anneme çekmişim.
2: Pek de tatlı dilli. Tatlı demişken ekmekler oldu. Fırından çıkaralım. Oh, nar gibi kızarmış. Soğuması için başka bir tabağa alıyorum.
0: Evet, şerbet de oldu. Şeker eridi ve koyulaştı. Şimdi bir iki damla limon sıkıyorum.
1: Limon ne için anne?
0: Şerbet şekerlenmesin diye. Hem de tatlının tadı daha hafif olur.
1: Anladım.
0: Şerbetin altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Krema ne durumda şefim?
1: Bakalım. Aa, olmuş. Bakın akmıyor. Krema da hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
0: Şerbeti bir kepçeyle ekmeklerin üstüne dökeceğiz.
1: Kepçeyi getiriyorum. İşte kepçe.
0: Sağ ol şefim. Ekmekler şerbeti çekip yumuşayacak.
1: Arkadaşlar, ekmekler şerbeti çekti. Şimdi üstlerine krem şanti koyacağız. Bunu bir krema sıkıcıyla yapabilirsiniz. Bakın işte bu. İçine krem şantiyi dolduruyorum ve ekmeklerin üstüne tek tek sıkıyorum. Bakın, küçük kar tepeleri gibi oldu. İşte karşınızda bayat ekmek tatlısı.
0: Ellerine sağlık şefim.
1: Hepimizin eline sağlık. Birlikte yaptık. Tatlı takımı görevi başardı.
2: Görev tamamlandığına göre ödülü hak ettik. Hadi yiyelim artık.
1: Arkadaşlar, inşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Mutlaka siz de deneyin. Hem kolay hem lezzetli. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız tatlının resmini göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
1: Harika oldu.
2: Biz yaparız da olmaz mı? Ayol, beni de alıştırdın bu video işine. Çok eğlenceli.
0: Çay da hazır. Hadi bahçe keyfi yapalım.
2: Oo, iyi düşündün Tuğba'cığım. Şöyle keyifle oturalım. Hak ettik doğrusu.
1: Ben tatlıyı götürürüm.
0: Ben de çayı aldım.
2: Ben de bardakları getireyim. Desene tatlı takımı yine iş başında.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.

0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım teleskopla birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
1: Dur dikkat et.
0: Ay.
1: Hey, iyi misin?
0: İyiyim. Hey. Amma büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım.

0: Yapmadım. Sen ne dersin teleskop?
1: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
0: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
1: Temizlersek okuyabiliriz tilki.
0: Evet. Tobia. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
1: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor tilki.
0: Aynen öyle teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
1: Bu tilki çok hızlı.
0: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
0: Her zamanki gibi muhteşem bir girişte habercim, seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Ne macera?
2: Merhaba.
3: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
2: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğini anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
3: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
0: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
2: Sakin.
0: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
2: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
0: Evet, evet. Neyin var kuryecim? Ha? Bu ne?
2: Su.
0: İlaçlı su mu?
2: Yok.
0: Özel bir su mu?
2: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
0: Yok. Hiç aklımıza gelmedi.
1: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
0: Ha, doğru. Kullanalım bakalım. Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz. İşte oldu. Dog, Pink, anı mı? Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
2: Doğru.
1: Dondurma.
2: Yok artık. Bence doğa.
0: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
1: İkinci kelime ne acaba?
0: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
2: Neymiş?
0: Burası neresi?
1: Piknik alanı. Tabii ya.
2: Doğa piknik alanı.
0: İşte benim ekibim.
1: Sanki altında bir yazı daha var tilki.
0: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
1: Neden cam ve türevleri?
3: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
2: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
1: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
0: Kesinlikle.

0: Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına... Aa, 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama... Bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neden oluyor böyle? Ha? Hey, kurye!
1: Yandım Allah!
2: Ne oldu?
0: Şişeden gelen ışın.
2: Ne ışını? Ne diyorsun?
0: Şişeyi çantana koy çabuk.
2: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
0: Mercek etkisi.
2: Mercek etkisi mi?
3: Evet. Bilmiyor musunuz?
1: Evet. Bilmiyoruz.
4: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
5: Ateş ortaya çıkarır.
0: Bravo size.
4: İşte az önce kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
3: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
2: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
0: Evet, o zaman başlıyoruz.
5: Evet.
4: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
3: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
4: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
3: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
2: Vermem. O benim şişem. Vermem.
0: Ver şunu ver.

0: kemiklerimiz. Bu nasıl olur Civan? Ama beni bu boyumla nasıl kabul etmediler hiç anlamadım.
1: Yapma ama, ben senden daha uzunum. Bak, daha uzunum işte.
0: Parmaklarının üzerine basıyorsun çünkü.
1: Profesöre gidip soralım. Hangimiz daha uzunmuş, o baksın.
0: Kabul! Profesör!
2: Bir, iki, üç, dört.
0: Profesör! Profesör!
2: Bir, iki, üç. Hadi ihtiyar, hala kemiklerin yerinde.
1: Profesör, ne yapıyorsunuz öyle?
2: Çocuklar, siz mi geldiniz? Başım döndü. Oh, rahatladım.
0: O küt sesi de nereden çıktı?
2: Endişelenme Yaman, aniden doğrulunca kemiklerimden çıktı.

0: Çok iyi geliyor. Siz bir şey mi söyleyecektiniz bakalım?
1: Bugün başımıza öyle bir olay geldi ki. Luna Park'a gittik.
2: Gondola binecektik. Ama ne oldu dersiniz?
0: Ne oldu? Yükseklik korkunuz mu var?
1: Hayır. Oyuncağa binmek için boyumuz yeterli değilmiş.

0: tabii. Gördüğünüz gibi ben daha uzunum işte.
1: Bakayım.
0: Ben. Hayır, ben.
1: Tamam. Ne sen, ne de sen. İkiniz de aynı boydasınız çocuklar.
0: Of, boy nasıl uzar ki?
1: İskelet sistemimizi oluşturan bazı kemiklerin uç kısımlarında büyüme plakları vardır. Onlar uzadıkça boyumuz uzar.
0: Ha? Hiçbir şey anlamadım.
1: O zaman bugün kaşifle iskelet sistemimizi ve kemikleri incelemeye gidiyoruz. Hem bilim yarışması için iskelet simülasyonunun doğru çalışıp çalışmadığını da kontrol etmiş oluruz.
2: Yaşasın! Kaşif!
0: Hadi başlıyor yeni keşif!
1: Ve iskelet sistemimiz. Bedenimizi ayakta tutan kemiklerimizdir çocuklar.
0: Ne çok kemiğimiz var. Dur sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Çok fazla.
1: Yetişkin bir insanda toplam 206 kemik bulunur çocuklar. Vücudumuzdaki en uzun kemik uyluk kemiğimizdir. Kalçamızdan başlar, dizimize kadar uzanır. İskelet simülasyonumuz da sorunsuz çalışıyor.
0: Peki boyumuz nasıl uzuyor?
1: Bazı kemiklerimizin uçlarında büyüme plakları bulunur. Bir çocuk plakalar açıkken büyümeye devam eder. Zamanla plakalar kapanır ve büyüme durur.
0: Kafamızda da kemikler var.
1: Kafatasımız da kemiklerden oluşur. Kemiklerimiz sayesinde birçok organımız korunur. Kemiklerimiz serttir. Ve vücudumuzdaki kalsiyumun %99'u kemiklerde bulunur.
0: Kalsiyum nedir?
1: Kalsiyum bir mineraldir. Kemiklerin büyümesi, gelişmesi ve bakımı için gereklidir çocuklar.
0: Boyumuzun uzaması için bol bol kalsiyum gerekli bize Yaman.
1: Süt, peynir, yoğurt, mercimek, lahana ve deniz ürünleri gibi birçok besin kalsiyum açısından çok zengindir.
0: Hepsini de çok severim.
1: Ve kemikler eklemlerle birbirine bağlıdır. Eklemlerimiz sayesinde kollarımızı, bacaklarımızı hareket ettiririz.
2: Anladık.
0: Bugün Luna Park'a gittim. Ama gondola binemedim.

0: İşte böyle. Boyunuzun uzaması için bazı egzersizler yapabilirsiniz. Ve sağlıklı beslenirseniz bir gün o gondola binersiniz. Şimdi şuradaki demirlere de asılın bakayım.
1: İşte karşınızdayım. Ben de yetiştim. Şu anda bile kendimi uzamış hissediyorum.
0: Bu hemen olmaz. Biraz sabretmeniz gerekecek.
1: Düşünsenize, kemiklerimiz olmasaydı bedenimiz ayakta kalamazdı. Kemiklerimiz eklemlerle bağlanmasaydı da böyle kalırdık. Böyle, böyle.
0: Allah tüm canlıları tam da ihtiyaçlarına göre ne güzel de tasarlamış. Tam bir mucize.
1: Bazı canlıların da kemiği yok diye duymuştum.
2: Ne? Bu nasıl olur?
0: Onları da Allah öyle tasarlamış. Kemiği olmayan canlılar omurgasız canlılardır. Mesela kelebekler, solucanlar...

0: Deniz anaları omurgasız canlılardır.
1: Basketbol oynamak da boyumuzu uzatır. Yakala!
0: Bu yaştan sonra boyum uzamaz ama gençken basketbol oynarken fırtına gibiydim.
1: İşte hop! Basket!
0: Hadi bakalım, gel.
1: Top bende. Hadi aman, bu iş sende. Nereye gitti bu top?
0: Profesör benim adım, hala yaşlanmadım.
1: Civan, iyi misin?
2: Allah'tan kafatasım var da beynimi koruyor. İyiyim.

0: Ne güzel, ne hayırlı bir sabah. Şu horozun tatlı sesine uyanmak ne büyük nimet. İşte böylesi bir günün sakinliğini hiçbir şey...
1: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
0: Bugünlük hafif hasarla kurtulduk galiba Bodo. Ama bu şey her neyse sokağa doğru gidiyor.

0: Aleyküm Müşteba abi. Hoş geldiniz.
1: Aleyküm selam çocuklar. Hayrola, ne yapıyorsunuz? Durdursanıza şunu.
2: Bizim niyetimiz de başka değil Müşteba abi. Ama her denediğimizde... böyle oluyor.
3: Selamün aleyküm çocuklar. Camimizin kreşinin ilk günü. Hepimize hayırlı olsun.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
0: Hayırlı günler.
3: Bundan böyle her hafta 2 gün burada buluşup etkinlikler yapacağız.
5: Hey!
6: Sedef! Sedef! Baksana şuna! Uçan dev bir hamster topu var.
0: Tabii Demet. Bak şurada da ejderhalar gösteri yapıyor.
6: Ya baksana şuna!
0: Göster bakalım dev fareyi. Ama bu...
6: Dedim ben sana.
0: Ama bu üstümüze geliyor. Dev farecik üstümüze geliyor.
3: Dev farecik mi? Ne diyorsunuz çocuğu? Tabii ki. Neden şaşırıyorum ki sanki?
7: Hayırlı günler Makbule teyze.
2: Acil durum çıkışına ne dersin Furkan?
7: Evet, zamanı geldi.
8: Acil durum çıkışı mı eklemiştik buna?
2: İçeri koyarken biz kapatmıştık fermuarı. Çift taraflı yapsak daha iyi olurmuş.
7: Deme ya.
3: Bu ne Allah aşkına çocuklar?
2: Dev hamster topu.
7: Bir programda gördük. Bununla suya giriyor, içteki topun içinde hareket ederek suda geziyorlardı.
8: Tabii biz suya ulaşamadan işler karıştı.
7: Ama şöyle, biz bu topu bir ara sokakta atılmış plastik parçalarını birleştirerek yaptık Makbule teyze.
3: Zayıf yanımı biliyorsunuz çocuklar. Geri dönüşüm yapmanız çok güzel tabii ama biraz daha güvenli şeyler yapsanız Allah aşkına. Hadi kalkın bakalım. Sizi bana Allah göndermiş demek.
7: Yine bir şeyleri mi kırdık?
3: Yok. Bu sefer şanslıydınız maşallah.
2: O zaman niye yardım lazım?
3: Mahallemizin küçük çocukları için kreş gününde bana yardımcı olacaksınız.
8: Nasıl yani?
3: Tebrikler. Öğretmen oldunuz. Tam da oyun saatinde geldiniz.
9: İşte sayın seyirciler. Barış stada çıktı. Alkışlarınızla parkuru tamamlamak üzere. Bir takla, bir yuvarlanış, bir sıçrama ve işte son düzlük.
7: Biz de çocukken böyle miydik?
8: Abim bile bu kadar enerjik değilmiş.
2: Makbule teyze dönene kadar bu çocuklar bizim haşatımızı çıkarırlar arkadaşlar.
7: Bu çocukları sakinleştirmenin bir yolu olmalı.
2: Sonunda yorulurlar herhalde. Pek yorulmuşa benzemiyorlar.
8: Bakın. En azından bazıları uysal uysal oyuncaklarıyla oynuyor.
0: Çay partisi çok güzel kızlar.

0: şimdi dünyayı kurtarma vakti. Hadi uçun süper kızlar.
1: Ben izlerken yoruldum arkadaşlar. Hatta ne izlemesi, bütün bunları sadece kafamda canlandırsam bile beynim yorulurdu.
2: Hadi işe girişelim.
1: Ben diyorum ki önce şöyle bir yayalım.
3: Kreş gününe çevirdiler canım.

0: Allah Allah. Bu ne sessizliktir böyle? Üstüme iyilik sağlık.
1: Şurayı da çevirdik mi Bobby küpün bir yanı tamamlanmış olacak.
2: Bubik değil canım kardeşim. Dudik küp.
3: Aa, deminkinden iyi ama hala tek bırakabilmiş değilim. Bir kez daha oynayacağım. Bana katılmak isteyen var mı?
0: Selamün aleyküm çocuklar. Bir öğlen namazı kılıp bir de yemek yedim geldim. Kreşi mum gibi yapmışsınız.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
0: Hem de geri dönüşüm parçaları kullanarak öyle mi?
5: Bizde israf olmaz Makbule teyze.
0: Aferin çocuklar. Helal olsun size. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Ne demek Makbule teyze?
0: Artık kreşimizin devamlı öğretmenleri oldunuz demek.
5: Jenga parçalarını büyük yapmak pek güvenli olmadı çocuklar için.
4: İlk önce İsmail'e denettik. İyi ki.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz Yıldızlar Gibi.
2: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.

0: Salih çok iyisin kardeşim. Sanki yeni öğrenmemiş de yıllardır bisiklet sürüyormuş gibisin.
1: Maşallah diyelim o zaman Galip.
0: Evet haklısınız hocam. Maşallah demeliydim. Hem de 41 kere.
2: Sağ ol kardeşim. Bayram hocam sayesinde.
1: Lafı bile olmaz Salih.
2: Sırada kaykay var. Onu da Selim'den öğreneceğim.
1: İnşallah diyelim o zaman Salih.
2: Yine haklısınız hocam. İnşallah öğreneceğim. Tabii Selim'cim öğretmeyi kabul ederse.
3: Ne zaman istersen kardeşim.
4: Sen kaykayda çok iyisin Selim maşallah.
3: Hava atmak gibi olmasın ama bazı yarışmalardan ödüllerim bile var.
1: Elhamdülillah diyelim o zaman Selim.
3: Elhamdülillah hocam. Bin şükür. Çok seviyorum kaykayı.
1: Ali mi o?
0: Maalesef o galiba.
1: Galip. Selamun aleyküm Ali.
4: Aleyküm selam hocam.
1: Neyin var? Üzgün gibisin Ali.
4: Bir şeyim yok hocam.
2: Var bir şey kardeşim.
5: Kardeşim mi?
4: Ali'ye kardeşim dedi.
0: Sevgide Galip. Merhamette mülayim kardeşim benim be.
2: Dedimse dedim. Mesele bu değil. Ali gerçekten üzgün.
1: Evet Ali. Anlat bakalım neden üzgünsün?
4: Babam bowling'e götüreceğine söz vermişti. Bir akrabamızın cenazesi varmış, oraya gitti.
2: Aa, çok üzüldüm. Geçmiş olsun Ali.
3: Geçmiş olsun mu?
1: Başınız sağ olsun Ali'cim. Allah rahmet eylesin.
2: Ha, ben yine karıştırdım Ali. Kusura bakma. Allah rahmet eylesin.
1: Kötü günlerinde akrabalarımızın ve sevdiklerimizin yanında olmamız lazım Ali. Baban elinde olmayan bir nedenden seni bowling'e götürememiş. Ama üzülme, çaresi var.
4: Nasıl?
1: Küçüklerle başlayalım. Ne dersiniz? Hadi bakalım Ali. İlk sen at.
4: Yaşasın! Hepsini devirdim! Yaz bakayım abi on puan.
0: Ali!
4: Sevinmeyek mi?
1: Çocuklar. Hadi devam.
3: Moralini bozma. Aynen devam edelim.
6: Ona 6.

0: Eşitlik.
1: Evet hocam, maalesef.
2: O zaman küçük olanlar kazandı sayılır, değil mi hocam?
3: Yok.
2: Ama biz küçüğüz.
0: Sakin olun gençler, bilen kazanır.
3: Neyi?
0: Hele bir soluklanın, az dinlenin. Macera yeni başlıyor. Aslında bu oyunu Cemile'nin okul ödevi için hazırlamıştık. Araya bowling girmese ilk denemeyi de hep birlikte yapacaktık. Nasip bowlingin kazananını belirlemeymiş.
2: Aa, süper! Oyun içinde oyun.
0: Cemile, oyunu anlatır mısın arkadaşlarına?
4: Arkadaşlar, oyunumuzun adı Dart'a ne dersin?
2: Dart derim.
0: Çocuklar, dikkatle dinleyelim.
4: Günlük hayatta kullandığımız dini ifadelerin pekiştirilmesi için hazırlanmış bir oyun. Elimde üzerinde rakamlar yazılı zarflar var. Her zarfın içinde de bir soru. Dart'ta oku hangi rakama atarsanız o zarfı açarız. Soruyu bilen puanı kazanır.
2: Zekice. Oo, şimdi anladım hocam.
0: Neyi Galip?
2: Ali'yi görmeden önce sohbet arasında söylediklerinizi.
0: Senden de bir şey kaçmıyor Galip. Maşallah.
2: Teşekkür ederim hocam. Zekada Galip, tevazuda mülayim.
4: Bitti mi Galip? Oyuna daha başlamadık. Hatırlatırım.
0: Takımların 3 ok hakkı var. Hadi başlayalım.
2: Bizden başlasın mı hocam?
0: Tamam. Hadi bakalım. En büyük sayıyı at.
4: Numaralı zarfa açıyorum. Bir işe başlarken ne dersin? Hadi Ali.
2: Düşünmem bitmedi ama.
4: Süren doldu. Evet, ne dersin?
2: Başlıyorum derim.
0: Bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim deriz Ali'ciğim.
2: Yok, ben biliyordum.
4: Hasta olmuş birine ne dersin?
2: Allah şifa versin derim.
3: Hey!
0: Aferin Galip. Takımına 10 puan kazandırdın.
4: Altı. Zarfı açıyorum. Ders çalışan ya da sınava girecek birine ne dersin?
2: İyi çalış derim. Tembellik yapma derim.
0: Allah zihin açıklığı versin deriz çocuklar. Böylece kendisi için dua etmiş oluruz.
4: Dokuz. Zarfı açıyorum. Biriyle vedalaşırken ne dersin?
2: Allah'a emanet ol derim.
0: Aferin Selim. Tebrik ederim.
3: Hey.
0: Skor 19-0. Ama hala durum değişebilir. 20'yi vurun. Soruyu bilin, oyunu alın.

0: Amin.
1: Hemen de öğrenmişim değil mi hocam?
0: Maşallah sana Ali.
2: Zarfı açıyorum. Yolculuğa çıkan birine ne dersin?
1: Gidince ara derim.
0: Böyle tatlı çocuklara Allah iyiliğini versin deriz. Sizi camiye gönderdiği için ailelerinize Allah razı olsun deriz. Böyle güzel zaman geçirdiğimiz için elhamdülillah deriz. Ve yolcu ettiğimiz insanlara hayırlı yolculuklar deriz.
1: Ama hocam, yeniden oynayalım. Böyle kaybedemeyiz.
3: Hocam, bu durumda yenilen güreşçi güreşe doymaz deriz.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
2: İkbal gibi güzel.

0: yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
1: Kralını.
0: Ha?
1: Dansın kralını diyecektin.
0: Ben ne dedim?
1: Büyük babasını.
0: Yo, demedim.
1: Dedin.
0: Ben demedim, sen dedin.
1: Hayır, sen dedin, ben demedim.
0: Ben değil, sen dedin.
1: Sen dedin.
0: Sen.
1: Ben mi?
0: Evet, ben dedim.
2: Hadi Mo, seni bekliyorum.
3: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
2: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
3: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
2: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
3: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
2: Harika!
0: Mo operasyona hazırdır.
1: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
3: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
0: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayım.
2: Deha olmasın o.
0: Ben ne dedim?
3: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
1: Dolaba koymuştum galiba.
2: Hemen getiriyorum.

0: Olmaz. Sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
4: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
5: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: Asyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise sevgili sandviçler, affedersiniz sevgili dostlar, burada birbirinden sevgili sandviçler, neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.
2: İyilik için.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.
3: İyilik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
4: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
4: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
5: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
4: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
6: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
4: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desem?
6: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. neler yaptınız?
7: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
6: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
4: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
7: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
4: İnşallah. Yardım da istemedi.
7: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
0: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
8: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
9: Görüntüler de kanala yüklendi.
4: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
7: Teşekkürler İkbal.
0: Çok yoruldum.
4: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
9: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
7: Evet mi ya?
0: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be sonunda kafiyeli oldu.
2: O zaman hedefimiz iyilik, parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
8: İyilik için.
4: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: ve selam.
1: Özgür kuş.
0: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor.
2: Tamam kızım, bitti zaten.
0: Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
3: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
0: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
3: Bulabildi mi bari?
0: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
3: Rems bitkisi değil mi o?

0: Evet, en taze yerinden topladım.
1: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
0: Ha? Ama sevmişti baba.
1: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
0: Kuşlar mı?
1: Evet. Hadi eve geçelim.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
1: Evet yara. O hayvanları çok sever.
0: Ha? Kuşları da sever mi?
1: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
0: Kuşları seviyor ha? Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil. Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
2: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce ne der acaba?
0: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
2: Abi yapmayacaksın değil mi?
0: He?
2: Neyi?
0: Kuşu.
2: Yakalamayacaksın değil mi?
0: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
2: Neymiş o benim bilmediğim?
0: Benim bir sürü Rems bitkim var.
2: Kuşlar onu çok sever. Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur.
0: İyi de kuşlar onu kendisi de bulur abi. Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Hani ben ve o her yere gideceğiz.
2: Ya gelmek istemezse?
0: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
2: Ha? Kuş yakalamak o kadar kolay değil.
0: Ha?
2: Yakalar mı ki?
0: Bedenini güçlendirmene önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Ah neyse. Bak sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. He, o hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi, kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
2: Ben sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
0: Aa, yer adam peygambere bir kuş. Hı? Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Ah tamam, ben hallederim. Gelmezsen gelme.
2: Hey kuş. Hey sana diyorum. Ah. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yara senin arkadaşları da birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse.

0: Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası? Heh, şu tarafta. Ha? Yürü Lemi. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi.
0: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur. Ha?

0: yapışları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin mi Lemmy? Olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ha, ne kadar güzel.

0: harika bir kuş.
1: Onu?
0: Onu yakalamalıyız. Gel kuşçuk, gel bakalım buraya. Ha? Ha? Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemi. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

Thank you.

0: üzülmek yok Remi. Kafesi sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum, her yerim ağrıyor.
1: Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin. Neyse, Rem Smith kızı iyi fikirdi ha. Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi. Ha? Ha? Olamaz, nasıl oldu bu? Ha? Remi, bunu neden yaptın?
2: Ha? Yele yele.
3: Olamaz.
4: Remi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
0: Ama topladığım o kadar Rems bitkisi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yara.
0: Anlıyorum.
4: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
0: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
4: Aferin sana. Hoşça kal Yara.
0: Hı?

gözlüğüyle çalışıyor herhalde. Hemen uzanıyorum. Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

neş, ne doğru, iyi takip et bunu.

0: Duma duma dum, kırmızı mum. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık. Sen bu oyundan çık. Neden güldün Miço? Ebe olmam hoşuna mı gitti?
1: Yok Agah dede. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık dedin ya, ona güldüm.
0: Ne yapayım kuzum? Tekerleme böyle.
1: Ama çok komik. Agah cık cık cık cık, Sevacık cık cık cık. Çok komikmiş.
0: Allah iyiliğini versin. Beni de güldürdün.
2: Hadi hayırlı işler Galip amca.
3: Sağ ol Sema kızım. Babana selam söyle.
2: Baş üstüne Galip amca.
3: Güle güle kızım.
0: Hadi bakalım Biço. Güldük, eğlendik. Hadi saklanacak bir yer bul kendine. 25'e kadar sayarım. Saklanmazsan ebelerim.
1: Aman Agah dede, yavaş say Emi dede.
4: 1, 2, 3, 4, 5. On, 11, 15, 16.
1: Aman diyeyim, saklanacak yer bulamadım ki hiç.
4: 23.
1: Daha 5 mi? Agah dede, daha 5'e kadar mı saydın?
4: 5, 6, 7.
1: Ay, nereye saklansam ki? Burası da değil. Bu da değil. Of.
4: 21, 22.
1: Amanın. Agah dede, daha 5 mi? 5'e kadar mı saydın?
4: 5, 6, 7.

Ay Allah, nereye saklandı acaba Elif? Acaba burada mı? Aa, yokmuş. Şurada mı yoksa?

0: Burada da değilmiş. Nereye gitti acaba? Yoksa ben sayarken Sema ablası geldi, beni bırakıp balona mı gittiler? Bakalım bakalım, neredeymiş bu minik Miço? Yoksa beni bırakıp gitti mi ya? Neredesin Miço?
1: Buradayım Agah dede, buradayım. Hiç seni koyup gider miyim?
0: Ah benim güzel kızım. Gidip ebelemen gerek.
1: Sahi unuttum. Gittiğimi sandın diye oyun çıktı gitti aklımda. Nasıl ama, çok mu güzel saklanmışım?
0: Evet, çok güzel saklanmışsın.
1: Hiç mi bulamadın beni?
0: Yok, hiç bulamadım.
1: Hey, ben kazandım.
0: Ah benim güzel kızım. Rabbim sana hayırlı ömürler nasip etsin. Cümle alemin çocuklarıyla beraber.

0: Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık. Şimdi hepiniz yerlerinizi alın. Bir yandan bu eşsiz güzellikteki manzarayı izlerken, bir yandan da kulağınızı Agah dedenizin anlatacağı öyküye verin. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Harika.
2: O halde dikkat öyküsü başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Şehirlerin birinde büyük büyük binalar varmış. Bu binalar ne kadar büyük, ne kadar gösterişli, ne kadar heybetli olursa olsun bir eksiği varmış.
3: Neymiş o eksik Agah dede?
2: Bu binaların koca koca bahçesi olsa da içinde bir tane bile ağaç yokmuş.
1: Tüh, ne kötü.
2: Bir gün bu şehre köyde kendi bahçesindeki ağaçlardan topladığı kayısıları satmak için bir adamcağız çıka gelmiş. Bu adamcağız sattığı kayısıları kapış kapış alan insanların girdiği binalara bakmış. Binaların önünde bomboş duran bahçeleri görmüş. Kendi kendine...
0: Hey yarabbi, bahçeleri bomboş durmakta ama koşarak kayısı satın almaktalar. Şuraya güzel güzel kayısı ağaçları dikseler ya...
2: diye söylenmiş. Tam o sırada oradan geçmekte olan yaşlı bir adam onu duymuş ve dönüp satıcıya...
0: Bak, bu gördüğün binaların hepsi benim. Sanıyor musun ki benim aklıma oraya ağaç dikmek gelmiyor?
2: Demiş. Satıcı adam yaşlı adama şaşkınlıkla bakıp...
0: Efendim, madem aklınıza geliyor ağaç dikmek, sizi bundan alıkoyan şey nedir?
2: Diye sormuş. Adam da ona...
0: Bak bana, ben çok yaşlıyım. Bir ağaç diksem en az 5-6 yıl sürecek meyve vermesi. Ömrüm diktiğim ağacın meyvesini yemeye vefa eder mi etmez mi bilinmez. Hal böyleyken niye oraya ağaç dikeyim?
2: Demiş. Satıcı adam bir durup soluklanmış, karşısındaki bu yaşlı adama bir iki cümle söz söylemesi gerektiğini anlamış. Adama bakmış ve...
0: Efendim, kimin ömrü neye ne kadar vefa eder orasını Allah bilir. Bu dünya kimseye kalmamıştır. Allah kamil imandan ayırmasın, lakin ağaç yalnızca meyvesinden tatmak için dikilmez ki.
2: Demiş. Yaşlı adam bu duyduğu cümleler karşısında biraz şaşırmış. İçinden meyvesinden yiyemeyeceksem neden ağaç dikeyim ki diye geçirmiş. Bu sırada satıcı adam sözlerine şöyle devam etmiş.
0: Dinimiz ağaç dikmeyi ibadet seviyesinde hayırlı bir iş olarak kabul eder.
2: Çocuklar, Peygamber Efendimizin kıyamet kopacağı zaman bile birinizin elinde bir fidan bulunursa, bunu kıyamet kopmadan dikmeye gücü yeterse mutlaka diksin buyurduğunu biliyor muydunuz?
3: Bilmiyordum Agah dede.
2: Yaşlı adam da tıpkı sizin gibi bilmiyordum demiş. Ama bu durum karşısında bir hayli mahcup olmuş. Kayısı satan adam...
0: Bizler bu dünyada birer yolcuyuz. Belki diktiğimiz ağaçtan tek bir meyvecik yemek bile nasip olmayabilir. Lakin bu ağacın meyvesinden yiyen...

0: Yani bir kişi belki de ardımızdan hayır duası eder.
1: Demiş. Yaşlı adam bu duyduğu sözleri çok beğenmiş. Kayısı satan adama bunları hatırlattığı için teşekkür etmiş. Peygamber Efendimiz dikilen ağaçların meyvelerinden başka canlıların yemesiyle o ağacı diken kimsenin sadaka sevabı kazanacağını müjdelemiştir bizlere. Yani bir kuşun, bir böceğin, bir insanın, herhangi bir canlının bir daldan bir meyve tatması o ağacı diken kişi için sadakadır çocuklar. Yaşlı adam kayısı satan adamcağızdan duydukları üzerine kendine birazcık kızmış. Daha erken dikebilirdim ve bu ağaçlardan tüm dünya faydalanabilirdi diye geçirmiş içinden.
2: Ağaçlardan tüm dünya nasıl faydalanır ki Agah dede?
1: Bir ağacın dünyaya faydası yalnızca gölgesi, meyvesi değildir evladım. Bizlere oksijen olur. Şehirde kuşlara, ormanda pek çok canlıya ev olur.
0: Bazı canlılar yapraklarını yer, onlara gıda olur. Kökleri toprağa sarar, erozyonu önler. Suların depolanmasına faydası olur, havayı temizler.
1: Anlayacağınız faydası saymakla bitmez çocuklar. Neyse, kayısı satıcısı adamcağızın söyledikleri üzerine bu yaşlı adam ne yapmış biliyor musunuz?
2: Hı? Ne yapmış Agah dede?
1: Doğruca koşup bahçelere ne kadar dikebiliyorsa ağaç dikmiş. Üstelik öyle ben de meyvesinden yerim diye değil, Allah rızası için dikmiş. Aradan yıllar geçmiş, kimi kalmış, kimi göçmüş. Bu yaşlı adamcağızın diktiği o ağaçlar büyüyüp serpilmiş. Ve şehre öyle güzellik katmış, havayı öyle temizlemiş ki bu nimetlerden faydalanan herkes diken kişiye dua etmiş.
0: Evet, hayırlısıyla bugün de geldik dikkat öykümüzün sonuna. Şimdi herkes arkasına yaslansın ve dikkatlice dinlesin. Dikkat yarışması başlıyor.
1: Evet çocuklar, şehre gelen adam ne satıyordu hatırlıyor musunuz?
2: Kayısı.
1: Evet, doğru. Bir puanı kazandım bizden.
0: Peki bu kayısıları nereden getirmişti?
2: Köyde kendi bahçesindeki ağaçlardan toplamıştı Sema abla.
0: Evet, harikasın. Böylece 1-1 oldu skor.
1: Artık geleneğimiz olduğu üzere bir soru da Miço sorsun ve doğru cevabı veren yarışı kazansın.
3: Peygamber Efendimiz bir canlı ağaçtaki meyveden yerse bu o ağacı diken için ne olur demiştir?
4: Sadaka.
3: Doğru, tebrikler.
0: Evet küçüğüm, kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü galibi sen oldun. Ve bizden dikkat balonu maketi kazandın.
3: Ve ikiniz de birer rozet kazandınız.
1: Böylece sizler de artık dikkat balonu ailesinin birer üyesi oldunuz.
3: Hey hey hey dikkat balonu. Ayşecik, cik cik cik, Fatmacık, cik cik cik. Hı? Ay bu benim şarkım değil ki. Agah dedenin söylediği tekerleme. Kafam karıştı gitti.

nedoru, itzak ibetz bunu.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: mu kaybedilir? Of ya!
1: Bir ses mi var? Dur bakayım. Aha! Kara, keçe.
0: Aha! Siz mi geldiniz? Ben de siz gelene kadar biraz şey yapayım dedim. Şey işte. Aman canım, anlasanıza işte. Azıcık oyun oynayayım dedim. Meğer vakit geçmiş, fark etmemişim.
1: Kusura bakmayın, sizi de beklettim.
2: Çocuklar, biliyorsunuz oyun oynamak her çocuğun hakkı. Ama telefon ya da bilgisayar başında geçen zamana çok dikkat etmeliyiz. Şimdi düşündüm de, var mısınız en zevkli oyunlar hakkında kapışmaya? Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Çocukken oynamadığım oyun yoktu. O yüzden çizeceğiniz her oyunu muhtemelen biliyorumdur. İşiniz zor yani. Hadi bakalım, keçe, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İşte yine bir toz bezi daha. Mahallenin tozunu alacağız anlaşılan.
0: Tamam, şimdi oldu. Mendil kapmaca. Benim de en sevdiğim oyunlardan biridir. Hem okulda hem mahallede oynardık. Mendili kapıp ebelenmeden takımının yanına kadar kaçabilen kazanır. Teşekkürler keçe. Bakalım kara ne çizecek. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Bu bir çocuk. Nasıl da bildim ama. Bitti mi? Allah Allah. Dur bakalım neymiş? Bir çocuk ve omzunda bir el. Buldum. Elim sende. Bu nasıl bir anlatım Kara? Süpersin. Kovalamaca oynarken ebe birine deyince elim sende der ve o kişi ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder. Çok zevklidir. Oynamayan varsa ilk fırsatta oynasın, tamam mı? Keçe, seninle devam edelim. Hazır mısın? Öyleyse açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Of, fena. Hemen anladım keçecim. Geçmiş olsun. Sokakta çift kale maç yapmak çok zevklidir. Ama dikkat etmek lazım. Yoksa komşuların camları kırılabilir. Karacığım, bu seferlik affet. Topu almaya kim gidecek bakalım? Malum adettendir. Topu atan alır. Oyun oynamak için en güzel yer parklar ve geniş alanlardır çocuklar. Böylece ne başkalarına ne de kendimize zarar vermiş oluruz. Ah, resmen eski günlerime gittim çocuklar. Gerçek oyunlar, gerçek mutluluklar, gerçek arkadaşlıklar. Hepsi çok güzel. Hadi bir resim daha. Neden ama? Ne güzel eğleniyorduk. Ya, demek basket maçınız var. Ben de gelebilir miyim? Lütfen. Evet sevgili seyirciler, geldik bir maçın, aman bir programın daha sonuna. Tekrar görüşünceye değin gerçek oyunlarla eğlenin. Allah'a emanet olun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

0: Aziz Allah.
1: Ne oldu Temel amca?
0: Ne oldu?
1: Ne güzel söylüyordun. Dinlemeye doyamadım. Birdenbire neden sustun?
0: Ezan okunuyor Asya'cığım. Duymadın mı?
1: Aa, ezan mı okundu? Hiç duymadım.
0: Evet, ezan okundu. Baksanıza, ne de güzel okunuyor.
1: Evet, çok güzel.
0: Ezan dinlemek sünnettir Asya. Peygamberimiz okunan ezanı hep dinlermiş. Biz yetişkinler çok elzem bir durum olmadığı müddetçe ezanı dinlemeye gayret ederiz.
1: Anladım Temel amca. Hem insan dinlerken huzurla doluyor.
0: Evet, hadi şimdi ezanımızı dinleyelim.
1: Tamam.
2: Temizlik imanın yarısıdır diye bir söz duymuştum sanki. Sen de duydun mu Asya?
1: Duydum tabii ki Eymen. Ayrıca bu söz bir hadistir.
2: Aa, bilmiyordum.
1: Ya, artık öğrendin.
2: Doğru, Allah razı olsun.
1: Cümlemizden hem temiz olmak...
2: temiz olmak... Aa, ezan okunuyor. Tabii ya, ezan okunurken dinlemek güzel bir davranıştır.
1: Kesinlikle öyle. Hadi dinleyelim öyleyse.
2: Tamam.

0: Gerçekten çok huzurluydu, değil mi?
1: Aferin benim çocuklarıma. Demek takamızı tertemiz yaptınız.
0: Evet Temel amca.
1: Maşallah size. Ne demiş peygamberimiz?
2: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Temizlik imanın
2: yarısıdır.
1: Aferin çocuklar.

0: Bunu da bildiniz.
1: Hem bugün ezan okunduğunda Asya'yla birlikte güzelce dinledik Temel amca.
0: Sizinle gurur duyuyorum benim güzel çocuklarım.
2: Allah razı olsun Temel amca.
1: Şimdi size güzel bir hikaye anlatmak isterdim ama...
0: Aması ne?
1: Biraz uzun sürebilir.
2: Sürsün.
1: Şey ama ezan okunmak üzere. Ezan bitince anlatayım.
0: Harikasın Eymen. Ezandan sonra hikayeni sabırsızlıkla bekliyorum.

0: bir elin nesi var, iki elin sesi var.
1: Degu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım.
2: Mutfaktan da güzel kokular geliyor.
1: Agu bugün ne pişirecek acaba?
2: İşte bu da Hagu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var. Olamaz. Balıklar nerede?
3: Acaba?
2: Tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir dakika. Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın. Başardın Hagu. Çok iyi. Hagu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, evet. Hadi Hagu, hadi. Hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış görelim bakalım. Kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi. İşte bu kadar. Harika. Ah Gugular, bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti. Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor. Sanki biraz anladım gibi. Şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Hagu ve Çagu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Ben almayayım Zeynep'cim.
1: Aa, neden ama?
2: Dayı, bunlar sağlıklı. Hem de çok lezzetli.
0: Benim payımı da çocuklara dağıt ablacığım. İyice doysun yavrular.
3: Aa, ne oldu anlamadım.
4: Yine bir işler peşinde ama dur bakalım.
0: İşte kahvaltı dediğin budur. Kümbele! Getir cipsimi buraya! Oy! Oy! Gümbele, sen görürsün gününü!

Hey.

0: Ne oldu kıçı kıçı? Uçmayı mı öğrendin ha? Bunlar ablamın geçen hafta yaptığı patates kızartmaları. Hemen de çürümeye başlamışlar ya. Nerede bunun son kullanma tarihi? Heh, buldum. Vay, son kullanma tarihine daha bir yıl var. Abla! Abla!
1: Ne oldu?
0: Bundan sonra patates kızartması yapma sakın.
1: Neden?
0: Çünkü çok tehlikeli.
2: Tehlikeli mi? Yoksa uzaylılar içine çip yerleştirip hepimizi ele mi geçirecekler?
0: Onu bilmiyorum. Of neyse ya, kafamı karıştırma. Ne diyordum? Ha, patates.
3: Zekicim, ben patates kızartmasını azıcık zeytinyağıyla fırında yapıyorum. Yani sağlıklı oluyor, merak etme.
4: Yine de sağlıklı yemek konusundaki hassasiyetin beni şaşırttı Zeki.
0: İşte böyle şaşırtırım ben adamı. Zekiyim ben, Zeki. Tabii.
5: Nasıl yiyelim patatesi?
0: Tabii ki cips olarak.
6: Al buyur.
0: Bakın, ablamın kızartmaları bir hafta içinde çürüyor. Ama bu cipsler bir yıl dayanıklı. Yani bunlar daha iyi. O yüzden ne yapmamız lazım?
7: Sormaya korkuyorum ama ne yapmamız lazım?
0: Tabii ki sadece hazır paketli gıdalar tüketmemiz lazım.
6: Of of, bu çocuk hiç değişmeyecek.
0: Ne güzel işte, gıdalar korunuyor tabii.
3: Evet ama yapay koruyucular insan sağlığına zarar veriyor.
0: Senin doğal patatesler de çürüyünce bütün ormana zarar veriyor. En güzeli koruyucu maddeler. Tamam mı?
5: Gel de bu inatçı oğlana lafı anlat.

0: bu zararı. Ana bu nereden çıktı? Ay ay. Bana da koruyucu madde katın ne olur. Şu köpekten korusun beni tabi.
1: Anne, yiyecekleri doğal olarak kovmak mümkün değil mi?
2: Tabii ki mümkün Yavuzcuğum. Çok eski zamanlardan beri insanlar yiyecekleri uzun süre saklamanın yollarını bulmuşlardır.
1: Nasıl?
3: Mesela domates, biber, patlıcan gibi yiyecekler yazın güneşte kurutulur. Böylece kış boyunca yenilebilirler.
4: Etler de kurutulduğu zaman uzun süre saklanabilirler. Pastırma gibi mesela.
5: Oo, olsa da yesek.
2: Bazı yiyecekleri dondurarak da uzun süre taze kalmasını sağlayabiliriz.
1: Evet, annemin buzluğunda bir sürü et, vişne, bezelye, patlıcan, biber, domates var.
2: Evet Yavuzcuğum, hepsini yazdan dolaba koyuyoruz. Kışın da afiyetle yiyoruz.
6: Bir yöntem de benden olsun. Turşu kurmak.
1: Anneanne, sen turşu mu kovuyorsun?
6: Evet kuzum.
1: Ben de kovabilir miyim?
0: Rica ederim Yavuzcuğum. Turşu kurmak uzmanlık ister. Çalık çocuk yapamaz. Neyse ki karşınızda Türkiye'nin en iyi turşu ustası duruyor. Tabi.
6: Dayıcığım, en iyisi ben yapayım da turşular israf olmasın.
0: Ver şu tuzu bana. Çalık çocuğun maskarası olduk iyice. Şimdi de biraz karabiber.
6: Zeki oğlum dur. Turşuda sadece tuz, su ve sirke olur. Karabiber atılmaz.
0: Hayır anneciğim, hayır hayır. Bu benim özel formülüm. Tabii.
6: Hayır, sadece tuz.
0: Karabiber.
6: Tuz.
0: Karabiber dedim.
6: Tuz dedim.
0: Karabiber. Evet.
6: Ne yaptın oğlum? Hı. Son kalan tuzumuzdu bu. Şimdi nasıl yapacağız turşuyu?
0: Yusuf'un suçu. Rahat bıraktı. Ben azıcık atacaktım.
6: Of dayı ya. Yine işleri karıştırdın.
0: Merak etmeyin. Ben ayıklarım şimdi hepsini. Tamam.
4: Öyle olmaz. Tamam bana bırakın.
0: Hayır enişte ya. Lütfen.

0: Oh, işte bu kadar.
1: Dayıcım, bunu senin ayıklaman bir asır sürer.
0: Aman be, sizle değdik yaramıyor. Daha iyi bir fikri olan varsa buyursun gelsin.
2: Benim daha iyi bir fikrim var.
0: Olmasa şaşardım. Çak bilmiş.
3: Ne oldu Zeki? Zeynep'in fikri işe yarayacak diye korktun mu yoksa?
0: Yok canım, ne korkacağım. Zaten işe yaramayacak ki. Abi.
2: Bence tuz ve karabiberi suyun içine atıp karıştıralım. Tuz suda çözünür ama karabiber çözünmez.
4: Bu iyi bir fikir ama sonradan karabiberi kurutmak için uğraşmamız gerek. En iyisi babanızı bir dinleyelim.
5: Nihayet. İzleyin beni. Plastik kaşığı alıyorum. Tişörtüme sürüyorum. Ve... İşte bu kadar. Neredeyse bitti bile. Hem de bir asır sürmedi. İşte tuzumuz temizlendi.
6: Vay canına. Babama bakın neler yapıyor.
5: Buna bilim derler Yavuzcuğum. Değil mi Zeki? Plastik kaşığı tişörtüme sürttüğümde elektrik akımı dolar. Böylece mıknatıs gibi olur. Hafif olan karabiber tanelerini kendine çeker. Daha ağır olan tuz taneleri ise tabakta kalır.
2: Harikasın babacığım.
5: Ben harika değilim Zeynep. Ama kainatı en mükemmel şekilde yaratan Allah. İşte o her şeyden yüce, her şeyden üstün. Biz sadece Allah'ın fizik kanunlarını keşfedip hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Alın bakalım, tuzunuz hazır.
0: Bu sorunu da çözdüğümüze göre ben artık turşumu kurayım bari. Tabii.
7: Dayı! Zeki!
0: Lütfen ama ya. Denemesem bu gece gözüme uyku girmez.
2: Yandık. Tuzlar israf oldu bile.
3: Evet oğlum, zaten tuzumuz az.
0: Tuza gerek yok. Şimdiye kadar denenmemiş bir yöntem deneyeceğim. Zeki yöntemi. Tabii.
1: Tuzu kurtardık ama kim bilir neleri kaybettik.
0: Turşunun hası karabiberle olur. İzleyin beni. Biraz daha zeytinyağı.
3: Gitti güzelim zeytinyağı.
0: Azıcık toprak.
8: Ama oğlum.
0: Lütfen babacığım, lütfen. Doğal bu toprak. Doğal, tabii. Birkaç yaprak lezzet verin. Tabii. Son olarak da bol sirke. İşte turşumuz hazır. İnanmıyor musunuz? Denemek isteyen varsa buyursun. Ben denerim. Alın işte.
8: Ay, attı bana.
0: Tadı fena değil ama sirke yerine limon tuzu mu koysaydık?
8: Zeki!
0: Tamam tamam ya. Alın siz yapın da görelim.
3: Zekicim, iyi dinle de öğren. Önce salatalarımızı yerleştirelim. Sonra tuzumuzu koyalım. Sirkemizi ve suyumuzu da ekleyelim. Şimdi de turşu suyunu kavanoza ekleyelim. İşte bu kadar. Şimdi de bir kenara koyup 2 hafta bekleyeceğiz.
0: Koruyucu maddeler hiç zararsız değiller. Tüketirsen çok onları, bulursun hastalıkları. Gıdaları korumanın güzel yolu dondurmaktır. Gıdaları korumanın iyi yolu kurutmaktır. Diğer bir güzel yolu turşu kurup saklamaktır. Öğrenmiş miyim? Tabii.
6: Turşumuz en güzeli anneannemin yaptığıdır.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? Tebessümüm ile hepinize selam.

Allah! Bismillah! Ne oluyorsun Düttün? Niye kendi kendine sahneye dönüştün? Allah Allah! Tövbe tövbe! Ne oluyorsun Düttün? Ama ne oluyor canım? Bozuldun mu yoksa? Allah'ım Düttün bozulmasın. Akşam gösteri var. Bozulursa ben ne yaparım? Hay Allah!

0: şaşkın gibi telaş yapıyorum bir de. İlahi ben şaşkın mıyım neyim? Ay yükseldi semaya, halk toplaştı meydana. Yaz kağıdı at eyveye, hemen başlıyor temaşa.
1: Bakalım bugünün konusu neymiş?
0: Can gözle cin göz. Hem bugün biri adil, diğeri uyanık olan iki karakterin hikayesini izleyeceğiz.

0: Haydi kurulsun temaşa, bizi izleyenler şeref yav ola.
1: Anne, simit alalım mı?

0: Bu doğru olmaz oğlum. Sırada bekleyen diğer insanların hakkına girmiş oluruz.
1: Nasıl yani?
0: Sana bu durumu bir masalla anlatmamı ister misin?
1: Masal mı? İsterim. Hem sırada beklerken vakit geçmiş olur.
0: Peki gel öyleyse. Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde Cangöz ve Cingöz adında iki çoban yaşarmış. Cangöz dürüst, Cingöz ise kendince uyanık geçinen biriymiş. Bu ikisi koyunlarını otlatmak için sabah erkenden kalkıp dağlara gidermiş.
2: Cangöz koyunlarını dağa otlatmaya götürüyor. Koşup gidip ağırın kapısını açayım. Benim koyunlar da onun peşine takılsın gitsin. Böylece ben güzelce dinlenir, sonra peşlerinden giderim.
0: Sonra yine günlerden bir gün.
2: Burada pek güzel otlar yeşermiş, sağlıklı, tazecik. Koyunlarım bu otları yese çok güzel beslenir. Ama burası çalılık. Koyunların bu otları yerken yünleri çalılara takılır, yolunur gider. En iyisi Cangöz'e durumu anlatayım. Onun koyunları gelsin, onlar yemek için dalları eğer, benimkiler de kolayca uzanır yer. Cangöz! Cangöz!
0: İşte böyle oğlum. Cingöz çoban her zaman işin bir kolayını bulur, önünü sonu düşünmeden kolaya kaçarmış.
1: Aman ne kötü.
0: Evet, her zaman uyanıklık peşindeymiş. Yaptığı hareketlerin önünü sonunu düşünmezmiş.
1: Peki sonra ne olmuş?
0: Günlerden bir gün...
3: Şimdi ben kapı kapı gezip tüm çobanları nereden bulacağım yahu? Etrafta hiç çoban yok mu?
2: Selamun aleyküm yabancı. Çoban mı arıyorsun?
3: Aleyküm selam. Evet, ben elçiyim efendim.
2: Elçi mi?
3: Hanım Sultan yolladı beni.
2: Misin?
3: Tüm çobanların 5 koyunundan birini Hanım Sultanımız alacak.
2: Aman diyeyim, neden?
3: Sultanın buyruğu bu yönde. 5 koyundan biri, 10 koyundan ikisini o alacak.
2: Amanın, Hanım Sultan koyunlarımı alırsa ben zarar ederim. Bir şey düşünmedi.
1: Sonra ne olmuş anne?
0: Cingöz yine bir cingözlük düşünmüş. Aklına hemen bir fikir gelmiş.
2: Cangöz! Cangöz!
4: Efendim Cingöz?
2: Ben koyunlarımı satıyorum.
4: Aa, neden?
2: Hanım Sultan 5 koyundan birini, 10 koyundan ikisini alacakmış. O yüzden bana 4 tane yeter. Benim 14 koyunum var, onunu satacağım.
4: Peki, madem satıyorsun, ver ben alayım.
2: Aa, sahi alır mısın?
4: Alırım tabii ya.
2: Ama Hanım Sultan 5 koyundan birini alacakmış dedim.
4: Kısmet, sen satıyorsan ben alırım.
2: O halde sattım gitti. Ama koyun başı 1 altın isterim.
4: İyi de benim o kadar altınım yok ki.
2: 10 koyun için kaç altınım var?
4: 8 altınım var.
2: Peki al, sıkı pazarlık ediyorsun. Canın sağ olsun, helali hoş olsun.
0: İşte böyle. Benim 14 koyunum var. Hanım Sultan 5 koyundan birini, 10 koyundan ikisini alacağına göre ben 10 koyunumu satarım, 4 koyunum kalır. Hanım Sultan onlara dokunmaz diye düşünerek 4 koyun haricindeki tüm koyunlarını Cangöz'e satmış. Cangöz'ün zaten 20 koyunu varmış. 10 tane de Cingöz'den almış, etti mi sana 30 koyun.
1: 10 ile 20'yi toplarsak 30 koyun eder. Evet.
0: 35'e böldüğümüzde 6 eder değil mi?
1: Evet. Sultan Cangöz'ün 6 tane koyununu mu alacak şimdi?
0: Dur anlatayım bakalım nasıl olacak sonu.
3: Selamun aleyküm çoban efendi.
4: Aleyküm selam hanım.

0: Aha işte hanım sultanın elçisi geldi. Tam zamanında sattım koyunları. Şimdi can gözün 6 koyunu gidecek. Zavallı can göz.
1: Bu koyunlar senin mi?
2: Mal da Mevla'nın, mülk de. Ben sadece emanetçiyim efendim.
1: Allah razı olsun senden. Hanım sultanımızın bir buyruğu var.
2: Başım üstüne.
1: Sarayın ağalına bir hastalık geldi. Tüm koyunlar telef oldu. Biliyorsun sarayın koyunları kırkılır, yünü halka dağıtılır.
2: Bilirim, bilmem mi?
1: Sütü sağılır, eti pişirilir, hepsi halka dağıtılır. Ama bu hastalıktan sonra ağalda hiç koyun kalmadı. O yüzden her çobanın 5 koyunundan birini sultan alacak.
2: Hala?
1: Senin kaç koyunun var?
2: 30.
1: O halde 6 koyun eder. Doğru mu?
2: Doğru hanımefendi.
0: Vah Cangöz, vah. Tam 8 altın verdin, 10 koyun aldın. Şimdi 6'sı gidiyor.
1: Burada tam 30 altın var. Koyun başı 5 altın.
0: Ne?
1: Razı mısın?
2: Razıyım. Sultanımız nasıl uygun gördüyse.
1: O halde hakkını helal et.
2: Helal olsun.
0: Koyun başı 5 altın mı? Ama bu nasıl olur?
1: Neden olmasın?
0: Hanımefendi, benim koyunlarımı da al.
1: Senin de koyunun varsa alırım tabii.
0: Var, al. 4 koyunum var, 4'ünü de al.
1: Aa, olmaz. Hanım Sultan 5 koyundan birini al dedi.
0: Yahu ben veriyorum işte, al 4'ünü de.
1: Olmaz. Sultanımız çobanların kendi işini görecek, kendine yetecek kadar koyunu olsun istiyor. Senden 4 koyunu alırsam sen işini yürütemezsin. Hadi bana eyvallah.
3: İşte böyle oğlum. Cingöz koyunlarını Cangöz'e satmış. Cangöz de sultana satmış. Masal bu ya. Cingöz kâr edeceğimi sanarken zarar etti.
4: Cangöz de kâr etti.
3: Evet. Uyanıklık eden fayda sağladım sanabilir. Ama gör bak, Mevla neyler. Neylerse güzel eyler. Uyanıklık fırsatçılık yok. Sırada beklerken bile kul hakkını gözetmemiz gerek. 5 dakika geç olsun ama adil olsun.
4: Tabii canım. Hem fena mı? Beklerken mis gibi masal dinledim.
0: Evet dostlar. Biz söyledik kıssayı.
2: Sizler alın hisseyi.
1: Cingöz'ü de gördünüz, Cangöz'ü de gördünüz.
0: Hak olan, hakkın olan.
2: Neye gerek yalan dolan?
1: Teldeki 10 kuştan faydalıdır.
3: Bir tanecik elinde olan.
4: Sürçülisan ettiysek affola.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin. Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Değil mi?
2: Dayıcığım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Çek acı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Zeki işler aşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
2: Yalnız dayıcığım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük adam, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayı?
3: Yemek şirketi herhalde.
0: Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
3: E aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Abi.
2: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si, Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
3: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Abi, bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
3: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
2: Yok dayıcığım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
3: İyi o zaman. Bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka genç çıkarmaz. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
3: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
0: Ve çay sürme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.
2: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
3: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydirici. Abi artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
0: Ben zaten düşünmüyorum.
3: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
1: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
3: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
1: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
2: Mısır mı?
1: Evet, mısır.
3: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
1: Mısır! Tabi! İşte yüzyılın en büyük icadı.
2: İlk kurban kim olacak acaba?
1: Kurban değil, denek, denek.
0: Ben.
1: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
0: Of ya, niye dayı?
1: Bacak yetmezdi. Tabi, sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
3: Dayı.
1: Zeynep'cim.
2: Ne? Biri bana mı seslendi?
1: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
2: Size de bir uğultu geliyor mu?
1: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Abi.
3: Çok zevkli olacak.
1: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
4: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne?
5: Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
2: Olmuyor.
5: Tekrar dene.
3: Ben demiştim.
4: Ay. Ay, ay.
1: En azından güzel mısır patlatıyor.
3: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
2: Beni de unutabilirsin dayıcım.
1: Valla siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
2: Mahalle yetmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
3: Valla bizi almayalım. Görüşürüz.
1: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uyumanlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
0: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
1: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
0: Ne icat edeceğiz?
1: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
0: Dayı.
1: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şeyler.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Suriye'ye geldik oğlum. Market görürsen haber ver. Suyumuz bitmiş.
1: İleride market var babacığım. Baba, dondurma alır mısın?
0: Varsa alırım. Dondurmalar bagajdaki soğutucuda. İleride mola verip yeriz.
1: Canım babam benim. Aa, marketin önünde de bu leva vardı. Kıif yazıyor. Kıif kelimesi çok tanıdık. Tabii ya, hac görevlerindeki vakfe kelimesine benziyor.
0: Aferin. Kıif dur demek. Vakfe de aynı anlama geliyor.
1: Bilmişiz Zemzem. Çak. Babacığım, hacda neredeyse tüm ibadetlerde hareket ediliyor. Bir tek vakfede dua etmek için duruluyor. Bu çok ilginç değil mi?
0: Güzel soru. Bunu bir düşünelim filozof bey.
2: Hay Allah. Aslında dur levhasını görünce frene bastım. Maalesef geç kalmışım.
0: Neyse ki ucuz atlattın Kemal kardeş.
2: Verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür.
1: Baba, bir keçi durmadan boruların üzerine çıkıyor.
0: He?
1: Eyvah, borular gitti.
2: Hay Allah, bu köyün keçisi Tiftik. Çok afacandır. Tüm boruları dağıtmadan onu traktörden indirmeliyiz.

0: Hiçbir yere kaçamazsın Tiftik.
1: Hadi Zemzem, aferin kuşum. Cikciklerinle indir onu.
0: Kuşcağız perişan oldu.
1: Zemzem asla pes etmez baba. Zemzem, dikkat et. Zemzem, iyi misin?
0: Bu böyle olmayacak. Tiftik'i indirmenin başka bir yolunu bulmalıyız. Aslında dondurma olsa, keçi Tiftik bir tek dondurma yerken yerinde durur.
2: Bizde var.
1: Demek sen de benim gibi dondurma seviyorsun. Elimi yalama Tiftik.
0: Taşıma işi nihayet bitti.
3: Çok teşekkür ederim Abdullah kardeşim. Yorduk sizi.
0: Rica ederim Kemal. Ne demek?
1: Sen dondurma keyfi yaparken borular çoktan traktöre yüklendi.

0: Hadi Tiftikçim. Galiba keçi dilinde hoşça kal dedi.
1: Köyün yaramaz tatlı keçisi işte. Murat, Zemzem, uyanın artık. Halep şehrine geldik. Murat, oğlum.
0: Tavaf bitti baba. Zemzem nerede? Zemzem içmeliyim.
1: Hay Allah. Ateşin çıkmış senin. Zemzem de iyi görünmüyor. Hemen hastaneye gitmeliyiz. Lütfen yardım eder misiniz? Acil hasta var.
2: Nesi var?
1: Yolculuk yapıyorduk. Birdenbire hastalandılar.
3: Nereden geliyorsunuz?
1: Türkiye'den gelip hacca gidiyoruz.
2: Hava değişiminden olabilir. Telaş etmeyin.
0: Baba, bu sepetlerde hurmalar mı var? Zemzem kuyusuna mı geldik?
2: İnşallah onları da görürsün delikanlı. Seni bir tedavi edelim de.
0: Neredeyim ben? Zemzem. Uyan Zemzem. Çok garip bir yerdeyiz. Babam çok yorulmuş anlaşılan. Onu rahatsız etmeyelim. Bu işi ikimiz çözmeliyiz.
2: Hemşire hanım. Beş numaralı odanın ilaç saati geldi.
3: Peki doktor bey?
0: Zemzem, burası eski yüzyıllardan kalmış bir hastane. Biz geçmişe ışınlanmış olmalıyız.
2: Hastanın ateşi var. Hemen havuza girmesi gerekiyor.
0: Havuza girmek mi? Ama üşürüm.
1: Bu senin iyiliğin için oğlum. Başka türlü ateşin düşmeyecek.
0: Peki, öyle olsun.
2: Ateşin düşmüş olmalı. Şimdi yatıp dinlenebilirsin.
0: Çok şükür.
1: Oğlum, ne işin var senin ayakta?
0: Baba, buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Dışarıda acayip bir doktor var.
1: Ateşin de yok. Doktoru bir çağırayım.
0: Lütfen çağırma babacığım. Ben buz gibi havuza girmek istemiyorum.
1: Ne havuzu oğlum? Yine sayıklamaya başladın. Hadi yatağına geç.
0: Ama baba. Babam iyice daldı. Gel benimle Zemzem. Ay. Ay, içim ürperdi. Gidelim. Müzik sesi bu aletten geliyormuş Zemzem. Bir de sepetlere bakalım. Birileri geliyor. Saklan. Bizi burada göremezler. Eyvah! Sepetler düşüyor. Mahvolduk.
3: Neler olmuş böyle?
1: Zemzem, sanırım bu gürültünün sebebini ben biliyorum. Murat.
0: Baba. Bu havuza ateşli hastaları sokmuyorsunuz yani. Öyle mi?
2: Hayal gücün çok geniş Muratçığım. Öyle şey olur mu hiç? Burada gördüğün her şey tedavi için kullanılıyor Muratçığım.
0: Nasıl yani?
2: Hastalıklar farklı farklıdır. Mesela buraya gelen bazı hastaları müzik ve su sesiyle rahatlatıyoruz.
3: Bazıları da sepet örüp üreterek iyileşiyor.
1: Yeni bir teknik galiba.
3: Tam tersi. Bu yüzyıllardır uygulanan bir tedavidir.
0: İlk kez duyuyorum.
2: Senin hastalığının ilacı ise durup dinlenmek Muratcığım. Sepet mepet ördürmeyeceğiz sana.
0: Çok sevindim.
2: Murat ve Zemzem iyileşti. Sabah sizi taburcu edebiliriz.
0: Yaşasın! Yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek.
1: Elhamdülillah.
2: Hareket etmeyi seviyorsun anlaşılan. Güzel. Fakat yorulduğunda dinlenmeyi de bilmen gerekir. Bu benden sana ufak bir hediye.
0: Çok teşekkür ederim doktor amca.
2: Ben de yıllar önce hacca gittim. O kadar çok kişi benden dua istedi ki unutmamak için isimlerini not almıştım.
1: Yolculuk boyunca bizim de dua listemiz kabardı.
0: Bu defter harika iş görecek.
2: Bence de.
0: Tık tık. Hac yolcusu Murat vedalaşmaya geldi. Evladım yolun açık olsun. Arafat'ta vakfeye durduğunda bana da dua et. Baş üstüne Hacer teyzem. Dua defterime ismini yazıyorum. 59. Hacer teyze.
2: Hastamız ayaklanmış maşallah.
1: Geç bile kaldı.
0: Dua defteri gerçekten çok iyi bir fikirmiş doktor amca.
2: Kesinlikle. Bizi de duanda unutma olur mu?
0: Hiç unutur muyum? Sizi en başa yazdım.
3: Teşekkürler Murat'cığım.
0: Vakfe ibadetinin neden durularak yapıldığını buldum galiba baba.
1: Gerçekten mi? Nedenmiş?
0: İşimiz çok da ondan baba. Onlarca kişiye dua edeceğiz. Tavaf yapacağız. Say yapacağız. Hacılar azıcık durup nefes almasın mı?
1: Durmak için mükemmel bir neden bulmuşsun oğlum.
0: Filozof Murat bu işi de çözdü.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Vay, ne de güzel ses çıkıyor. Fiu, fiu. Süper. Hı? Bugün bahçe fazla sessiz. Cemre ortalıkta yok. Allah Allah, evde de görmedim. Yine ödev yapmamak için uyuma numarası yaparken uyuyakaldı herhalde canımın içi. Cemre'siz bir hayat. Bu mümkün mü?
1: Mümkün değil.
0: Ay, Cemre, ödümü patlattın.
1: Korktun mu? Seni korkuttum.
0: Allah iyiliği versin Cemre.
1: Amin. Ama ben seni mutlu etmek için yaptım abi.
0: Aman çok mutlu oldum.
1: Bahçede beni görmezsen mutlu olursun diye düşünmüştüm.
0: Mutlu oldum tabii ama çok kısa sürdü.
1: Abi, ben seni görünce mutlu oluyorum, sen beni görmeyince mutlu oluyorsun. Seni anneme söyleyeceğim.
0: Oy, gel buraya canımın içi.
1: Evet, bugünkü planımız nedir?
0: Plan mı? Ama bugün benim çok işim var.
1: Zehirli otların arasından tehlikeli ormana girip mavi canavarın yanına gideceksin.
0: Ha?
1: Ben de geleyim ne olur abi, ne olur ne olur ne olur.
0: Ormana gitmek zorundayım Cemre. Halkıma karşı sorumluluklarım var.
1: Ben de sorumluluk istiyorum. Ben de.
0: Senin de bahçede sorumlulukların var ya Cemre.
1: Var mı?
0: Var tabii.
1: Evet, var tabii. Ne var mesela?
0: Güvercinler mesela. Onlara sen yem vereceksin.
1: Evet, güvercinler. Benim kanatlı dostlarım. Onları ben besleyeceğim.
0: Bu tasla bir kere versen yeter. Sakın çok fazla yem verme. Ha, bir de bu toprak tasa dikkat et kırılmasın.
1: Neden kırayım abi? Yaramaz kedi duman mıyım ben?
0: Tamam o zaman. Hadi göreyim seni.
1: Görmesen de olur. Sen işine bak lütfen. Yemek saati. Güvercin dostlarım. Yemeğe gelin. Alın size mama. Tamam tamam kaçmayın. Acıkınca gelirsiniz nasıl olsa.
0: Mm-hmm.

0: güvercin işini iyi akıl ettim. Cemre bir yarım saat oyalanır, ben de işime bakarım. Hı? Günaydın Saksan. Ha? Ve aleyküm selam.
1: Of, hala acıkmadınız mı? Ben oynamıyorum. Elhamdülillah. Yiyin yiyin. Karnınızı doyurun bir güzel. Ama bu çok kuru. İşte buldum. Muhteşem oldu. Hem ressamım hem de tasçı. Harika. Buraya koyalım da kurusun.
0: Derenin suyu çok az görünüyor. Ama bu su değirmeni döndürmeye yetmez ki. Bahar geldi ama hiç yağmur yağmadı. Bu gidişle dere gürül gürül akmayacak. Hani bugün yağmur yağacaktı? Allah'ım lütfen yağmur yağsın. Lütfen.
1: Hadi ama tasın kuru artık. Bak güvercinler yemeğini yedi, sen hala kurumadın. Çamur yağıyor. Allah! Çamur yağıyor. Gitti. Tasım gitti. Bütün sorun mamuklarım gitti.
0: Cemre iyi misin?
1: Hayır iyi değilim. Çamurluyum.
2: Neyse ki tedbirli çıkmışım evden. Gelin bakalım çocuklar. Hadi verandaya geçelim. Bu halin nedir cimcime?
1: Çamur yağdı dede. Her şey mahvoldu. Sorun mumuklarım gitti. Toprak tasım da gitti.
0: Tası kırmışsın Cemre.
2: Topraktan tas yapmaya çalıştın tabii sen de.
1: Ben tası kırdım. Tamam. Çamur yağması mı gerekir?
0: Çamur yağmadı Cemre. Senin üstün başın toprak içinde. Yağmur yağınca çamura dönüşmüş.
1: Elbisem de mahvoldu. Annem çok kızacak. Hemen ona söylemeliyim.
0: Eyvah! Cemre hayatının en uzun banyosunu yapacak dede.
2: Ay ama.
0: Annem elbiseyi yıkarken Cemre'yi de çitiremese bari. Şaka yapmıyorum dede. Ben küçükken annem beni öyle bir keselerdi ki neredeyse deri değiştirirdim.
2: İlahi çocuk.
0: Eski insanlar şanslıymış be. Banyo yapmak yok, keselenmek yok.
2: Hiç öyle şey olur mu evlat? Ecdat temizliğe çok önem vermişti.
0: Doğru aslında. Temizlik imandan gelir.
2: Ay yaşa. Kültürümüzde temizlenme adeta bir sanat gibi icra edilmiş, bu faaliyet için muhteşem mimari yapılar inşa edilmiştir.
0: Hamamlar.
2: Hamamlar tabii.
0: Hürrem Sultan hamamının dışındaki çeşme ne güzeldi. Kim bilir hamamın içi ne güzeldir. Keşke görebilseydik.
2: Neden göremeyecekmişiz?
0: Hamamlar hala duruyor mu? Ama herkesin artık banyosu var.
2: Dedim ya, bu temizliğin ötesinde bir faaliyet evlat. Hamamlar aynı zamanda kültür ve eğlence merkezleriydi. İnsanlar orada bir araya gelip hoşça vakit geçirirlerdi.
0: Bilemedim dedem. Banyo yapmak benim için çok sıkıcı bir iş. Ama bir gezelim de bakalım. Belki

0: Efendim, bu hamam Kanuni'nin hanımı Hürrem Sultan tarafından büyük mimar, mimarlar mimarı, mis mimar. Mimar Sinan'a yaptırılmıştı.
1: İlahi çocuk.
0: Bu çok güzelmiş dede.
1: Göbek taşı. Hamama gelenler bu taşın üstünde keselenir, kurnaların başında da durulanıp temizlenirler.
0: Hı? Vay, adeta yıldızlı bir gökyüzü.
1: Hakkın var evlat.
0: Vay, bu tas çok havalı dede. Aynı altın gibi.
1: Hamamlar erkek ve kadınlara ayrı zamanlarda yahut bölümlerde hizmet verir. Gelin hamamı, damat hamamı denen adetler bugün de devam etmekte ve hamamlar bir eğlence mekanı olarak da kullanılmaktadır.
0: Hı? Bunlar ne dede?
1: Hamamlar kişiye özel olmadığı için peştemal denen bu özel havlularla örtünmek adettendir evlat.
0: Mantıklı. Gel dede, seni özel locamda ağırlayayım.
1: Bu hamamda Barbaros Hayrettin Paşa tarafından...
0: Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin mi?
1: Evet evlat, büyük denizci Barbaros Hayrettin Paşa tarafından biz mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
0: Bu da mı mimar Sinan yapısı dede?
1: Evet evlat. Ama burada adından da anlaşılacağı üzere mimarı kadar Çinlilerin de şöhreti var.
0: Ya, Çinlileri görmek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel.
1: Öyle, buradakiler İznik Çinlilerinin en zarif örneklerinden.
0: Vay, buradaki localar daha da özel. Uf, burada ne su savaşı yapılır dede. Mahalleden arkadaşlarla geleyim ben.
1: İlahi çocuk.
0: Ben ikna oldum dede. Burası çok eğlenceli. Banyo yapmayı bile eğlenceli hale getirmişler ya. Ecdada helal olsun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Neredeydi? Neredeydi? Buradaydı. Allah Allah. Ama burada olması lazım. Nereye kayboldu benim en küçük, en tatlı fırçam? Acele etmem lazım yoksa aklımdaki hikaye uçup gidecek rüzgarla. Benim tatlı küçük fırçam, neredesin? Hadi gel beni üzme, çık ortaya. İşte burada. Buldum seni küçük yaramaz. Benden saklandığını biliyordum. Dünyanın en yaramaz fırçaları benim fırçalarım. Hadi o zaman çayımızı koyalım ve işe koyulalım. Bugün çok önemli bir işimiz var. Nadirciğim, kum saatini çevirelim lütfen. Zaman işlerimiz için akmaya başlasın.
1: Başlasın, başlasın.
0: Hadi o zaman dostum. Şimdi bir bakalım. Nereden başlasak? Şuradan mı? Yoksa şuradan mı? Nadir, neredesin? Yardımına ihtiyacım var.
1: Buradayım, geldim.
0: Ne diyorsun dostum, nereden başlasak?
1: İşte buradan.
0: Doğru diyorsun. En iyisi ortasından başlamak. Hadi o zaman, bismillah.
1: Allah Allah.
0: Her işimiz rast gitsin inşallah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim küçük Rıza da köyde öyle gezermiş. Aslında çok akıllı ve maharetli bir çocukmuş Rıza. Fakat bir türlü ne yapacağını bulamıyormuş. Bir işe el atsa çok güzel yapacağından çok eminmiş. Ama karar veremiyormuş. Dere kenarından kamış toplayıp sepet örmek geliyormuş bazen aklına. Bazen çiçek toplayıp annesine götürmek. Bazen taş toplayıp derede sektirmek. Bazen köpeğini alıp yollara düşmek. Ah, bir ne yapacağını bulsa çok güzel olacakmış ama hep bir mani çıkıyormuş. Bizim Rıza'nın kararları hep yarı yolda kalıyormuş. Rıza'nın biraz aklı karışıkmış aslında. Bir çözebilse çok rahat edecekmiş. Bazen annesine danışmak geliyormuş içinden. Ama ne zaman sorsa sen bilirsin yavrum diyormuş. O bize zaten annesine sormazmış ki. Bilmediğinden soruyormuş halbuki. Canı sıkılıyormuş annesi böyle deyince. Babasına gitmek istiyormuş.

0: Babası yapabileceğin bir sürü şey var diyormuş. Bizim Rıza da biliyormuş bir sürü şey olduğunu ama ne? Önce hangisinden başlamalı? Hem ya başlarsa ama sıkılırsa ne olacak? Ya devam etmek istemezse? Yarım bırakmayı hiç sevmezmiş ki Rıza işlerini. Başlanan iş bitirilmeliymiş ama bir başlayabilse. Gerisi gelecekmiş. Gelememiş. Bir gün, üç gün, beş gün. Öylece geçip gitmiş. Bizim Rıza kah dere kenarında, kah köy yolunda, kah okulda eskitmiş günleri. Ama bir türlü ne istediğine karar verememiş. Günlerinin boş geçtiğine üzülmeye başlamış. Ne yapmalı ki bereketlensin bu günler? Nereden başlamalı? Günlerden bir gün Rıza'nın amcaoğlu gelmiş köye ziyarete. Aynı Rıza gibi oyunu çok seven, eğlenceli bir çocukmuş Ali. Şehirde yaşıyorlarmış Ali'ler. Çocukluğundan beri köye her yaz gelirmiş. Rıza'yla vakit geçirmek onun için büyük zevkmiş. Ali ile Rıza sabah vakti erkenden karınlarını doyurup çıkmışlar köyde gezmeye. Ali etrafına bakınırken bir hevesle her şeye ne güzel diyormuş. Dere ne güzel, çiçekler ne güzel, köy ne güzel. Rıza anlamıyormuş, neresi güzel? Dere aynı dere, çiçekler aynı çiçekler. Ali her sene geliyor buralara, niye her geldiğinde bu kadar seviniyor? Ali çember çeviren köy çocuklarını görünce hevesle atlamış. Hadi gel biz de çevirelim demiş. Rıza dudak bükmüş. Ben sıkılıyorum demiş. Ali top oynayan çocukları görmüş bu sefer. Atılmış. İyi o zaman gel top oynayalım demiş. Rıza omzunu silkmiş. İki kişiyle tadı mı çıkar? Ali başka teklifler sunmaya başlamış. Rıza'yı ikna etmeye kararlıymış. Uçurtma uçuralım mı? Rüzgar yok. Derede taş sektirelim mi? Ben çok sektirdim. Çiçek toplayalım. En güzel çiçekler baharda açar. Şimdi bulamazsın.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın dostum. İnsan böyle yapınca canı daha çok sıkılıyor. Her şeye bir bahane bulunur mu?
1: Bulunmaz.
0: Doğru. Bir yerden niyet edip başlamak lazım.
1: Başlamak lazım.
0: Ali de öyle demiş. Durmuş, Rıza'ya dönmüş. Sen ne yapmak istersin söyle onu yapalım demiş. Rıza da bilmiyormuş ki ne yapacağını. Cevap verememiş. Sen ne yapıyorsun şehirde diye sormuş. Üzülme sırası Ali'ye gelmiş bu sefer. Hiç demiş omuzlarını silkip. Yapacak bir şey bulmakta çok zorlanıyorum. Rıza şaşırmış. Nasıl olur demiş Rıza. Şehir buradan çok daha büyük. Orada yapacak bir sürü şeyiniz olmalı. Orası öyle ama demiş Ali. Ben de senin gibi sıkılıyorum. Burası bana çok daha eğlenceli geliyor. İki arkadaş bakmışlar birbirlerine. Çıkamamışlar bu işin içinden. Gidip bir taşın üzerine oturup düşünmeye başlamışlar. Rıza, anlatsana bana neler yapıyorsunuz demiş. Ali anlatmaya başlamış. Kağıttan kestiği kuşları, çizdiği resimleri, kardeşiyle oynadığı oyunları, okuduğu kitaplardaki kahramanların yerinde kendini hayal ettiğini anlatmış. O anlatmış, Rıza hayret etmiş. Gözleri kocaman olmuş. Bunlar da çok güzel demiş. Sonra aklına harika bir fikir gelmiş. Var mısın seninle bir şey deneyelim demiş. Sen bana şehirde yaptıklarını öğret, ben de sana köyde yaptıklarımı öğreteyim. Ali bayılmış bu fikre. Hadi deneyelim demiş, fırlamış yerinden. Önce Ali, Rıza'ya neler yapabileceğini göstermiş. Sonra da Rıza Ali'ye. Derken akıllarına müthiş bir fikir gelmiş. Oyunları birleştirmek.
1: Harika, harika.
0: Evet. Birlikten kuvvet doğar değil mi? Kafa kafaya verince çok daha fazla fikir çıkar ortaya. Ne yapmışlar biliyor musun? Dere kenarından taş toplamışlar, oturup boyamışlar birlikte. Kuşlar için yiyecek hazırlamışlar sonra. Onları ağaçların dallarına asıp gizlenmişler. Kuşların gelip yemesini beklemişler. Evet, biraz fazla beklemek zorunda kalmışlar. Ama sonra Rıza'nın aklına bir fikir gelmiş. Kuş gibi şakımak.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın, tam yapamamışsın.

Zaten ama yine de güzel benzetmiş. Kuşlar bu sese gelmişler. Ağacın dallarına konup hazırladıklarını yemeye başlayınca bir keyiflenmişler ki sorma. Günler günleri kovalamış. Ali ile Rıza öyle çok oyun bulmuş.

0: çekmiş. Böylece yeni oyunlar öğrenecek, çok daha fazla eğleneceklermiş. Ali, köy çocuklarından çember çevirmeyi, beş taş oynamayı öğrenmiş. Köy çocukları da Ali'den her şeyi oyun malzemesi olarak kullanmayı, kocaman uçurtmalar yapmışlar. Büyük yamaçlara çıkıp rüzgarda havalandırmışlar. Rıza Ali'ye hayvanlarla nasıl konuşacağını öğretmiş. Onları nasıl eğitebileceğini, nasıl arkadaş olabileceğini. Bildikleri oyunları değiştirerek oynamışlar. Daha önce hiç oynamadıkları gibi. Mesela bir ağaç seçmişler. Biri ağacın bir yanında, diğeri diğer yanında durmuş. Ağaca değmeden birbirlerine top atmaya çalışmışlar. Ve daha bunun gibi neler neler. O yaz Ali de Rıza da hiç tahmin etmedikleri kadar eğlenmişler Nadirciğim. Sıkıldıkça başka işlere geçmiş ama hiç boş durmamışlar. Neden? Çünkü Müslüman hiç boş durmaz, değil mi Nadirciğim? Bak bize, hiç boş duruyor mu elimiz?
1: Durmuyor.
0: Evet, ben de seni çok seviyorum. Çocukları da, resmi de, hikaye anlatmayı da çok seviyorum. Elimizin hep hayırlı işlerde olmasını da, başladığım işi bitirmeyi de seviyorum. O yüzden müsaade et dostum, hikayeyi bitirelim.
1: Bitirelim.
0: Biliyor musun Nadir? Ali o yaz hayatında hiç eğlenmediği kadar eğlenmiş. Hiç unutamayacağı bir sürü anı biriktirmiş. Yaz bitip de dönme vakti gelince hüzünlenmiş. Şehre dönünce sıkılacağını düşünmeye başlamış. Rıza onu teselli etmiş. Artık eskisi gibi değiliz ki demiş. Bir sürü şey öğrendik birlikte. Beraber olamasak da yapabileceğimiz bir sürü şey var. Yeter ki boş durma demiş Rıza. Kafandaki fikirlerden birini gerçekleştir. Ali hak vermiş Rıza'ya. Oyun oynarken hep seni hatırlayacağım demiş boynuna sarılırken. Ama en güzeli de ne olmuş biliyor musun Nadirciğim? İki arkadaş kafa kafaya verip üretmeyi öğrenmişler. Boş durmamayı, vakitlerini değerlendirmeyi, keyifle yaşamayı öğrenmişler. Bu onları her şeyden çok mutlu etmiş. Ayrılırlarken birbirlerine çok güzel anılar hediye etmişler. Birbirlerine verdikleri sözü hep akıllarında tutacaklarmış. Başkalarının fikir vermesini beklemeden düşünüp kendileri fikir üretecekler, ne yapacaklarını bulacaklar ve vakitlerini hiç boşa harcamayacaklarmış.
1: Boş durmak yok.
0: Evet Nadirciğim. Allah çalışan kullarını çok sever.
1: Bizim gibi.
0: Evet, aynı bizim gibi. Ve bu hikaye de böyle bitmiş dostum. Gökten üç elma düşmüş. Biri Rıza'nın, biri Ali'nin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da maviye boyayalım. Biraz renkten bir şey olmaz dostum. Gel buraya. Gel diyorum sana. Bir izin versen nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinledim.

0: Dinleyin, sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Nereye bakıyorsun?
1: Yağmurdan sonra çıkan şeye bakıyorum.
0: O şeye ben de bakabilir miyim? Aa, çok güzel, çok sevimli bir kuş.
1: İşte bu güzel ve sevimli kuş her yağmurdan sonra ortaya çıkıyor.
0: Peki, yağmurdan sonra daha başka ne gibi şeyler ortaya çıkıyor?
1: Salyangoz da yağmurdan sonra dışarı çıkıyor.
0: Hani, nerede?
1: İşte bak, orada. Kelebekler de, arılar da.
0: Başka?
1: Başka? Bu şey de ama adını bilmiyorum.
0: Ha, o şey mi? O bir solucan.
1: Peki solucanlar neden yağmurdan sonra ortaya çıkar?
0: Solucanlar toprağın altında yaşayan canlılardır. Burası nemli olduğundan onlar için daha elverişli bir ortamdır. Toprağın üstü ise kuru veya sıcaktır. Solucanların yaşaması için hiç de uygun değildir yani.
1: Tamam, anladım. Solucanlar yağmurdan sonra ortaya çıkıyorlar çünkü...
0: Evet.
1: Artık toprağın üstünde ıslak olduğu için daha hızlı ve daha rahat hareket edebiliyorlar.
0: Aferin sana Ayşe. Senin de gördüğün gibi dünyamızı sadece diğer insanlarla değil, çeşitli bitki ve hayvanlarla da paylaşırız. O yüzden diğer canlılara da saygı duymalıyız.
1: Yani onlara iyi davranmalıyız. Çünkü Allah iyi davrananları sever.
0: Maşallah. Sen bu bilgileri kimden öğrendin?
1: Annemden. Ben kedi, kelebek ve çiçek gibi canlıları da çok seviyorum.
0: İşte bu canlıların bazısı gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Neyse ki hikayemizin kahramanını görebiliyoruz. Onunla daha çok bağ, bahçe veya tarla gibi yerlerde karşılaşıyoruz.
1: Sen kimden bahsediyorsun?
0: Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki solucan kibiden.
1: Yeni hikayemizin kahramanı bir solucan mı?
0: Evet. Kimi çok çalışkan bir solucandı. Toprağın altındaki işlerini bitirince başını dışarı çıkarıp etrafa bakındı. Yemyeşil ağaçları, çiçeklerle bezenmiş kırları, neşeyle uçan arı ve kelebekleri gördü.
1: Az önce ben de arı ve kelebek gördüm.
0: İşte kimi de tıpkı senin gibi bunları görünce sevinip, aman Allah'ım bu ne güzellik dedi. Onun sesini duyan bir bal arısı küstüp çiçeğinin üstüne kondu. Evet, güzel oldu.

0: Onu ben de biliyorum diye kısıldı. Yani biraz gururlandı bal arısı. Sonra Kimi'ye dönerek biliyor musun dedi. Ben ve arkadaşlarım çok çalışkan arılarız. Çiçeklerden topladığımız polenlerle bal yapıyoruz.
1: Peki Kimi ona ne dedi?
2: Öyle mi? Çok güzel. Ben ve arkadaşlarım da çok çalışkan solucanlarız. Her gün toprağın içinde küçücük tüneller açıyoruz. Bu tüneller sayesinde toprak havalanıyor. Böylelikle yağmur suyu da ta derinlere kadar iniyor dedi. Bal arısı onun sözlerini pek önemsemedi.
0: Sen ve arkadaşların daha başka ne işe yararsınız ki diyerek havalandı.
1: Ama bal arısı çok kaba davrandı. Birisi bana öyle davransaydı çok üzülürdüm.
0: Kimi de arının bu kaba davranışına çok üzüldü zaten. Arkadaşlarının yanına dönmek için tekrar toprağın altına gireceği sırada bir ses duydu.
1: Ses mi duydu? Sakın bu sesi bir fil çıkartıyor olmasın?
0: Hayır.
1: Öyleyse bu sesi havlayan bir köpek çıkarmıştır.
0: Hayır, o da değil.
1: Tren mi?
0: Hayır, bu ses bir yardım çağrısıydı. Birisi, imdat, kurtarın beni, kimse yok mu? İmdat, imdat diye bağırıyordu.
1: Acaba bu ses kimden geliyor?
0: Kimi de senin gibi merak edip sesin geldiği yöne doğru bakınca bir de ne görsün?
1: Ne görmüş?
0: Hani az önce konuştuğu arı vardı ya.
1: Evet.
0: İşte bu ses ondan geliyordu. Aniden esen rüzgarda dengesini kaybettiği için yere düşmüştü. Üstelik düştüğü yer bir bataklıktı. Bal arısı bu bataklıktan kurtulmak için çırpındıkça daha da dibe batıyordu.
1: Eyvah! Şimdi ne olacak?
0: Kimi hemen toprağın altına girip küçük bir tünel açtı. Bu tüneli kullanarak bal arısının yanına kadar geldi. Bal arısı onu görür görmez sevinçle haykırdı.
3: Beni kurtarmak için mi geldin?
0: Kimi güler yüzle evet dedi. Sonra onun etrafında kıvrılarak dönmeye başladı. O döndükçe çamurumsu toprak yukarıya doğru çıkıyordu. Bal arısı da toprakla birlikte yükseldi, yükseldi, yükseldi ve en sonunda kurtuldu. O sevinçle kanatlarına yapışan bataklık çamurunu temizlemeye başladı.
1: Aferin Kimi'ye. O çok iyi yardımsever bir solucan.
0: İşte o çok iyi yardımsever solucan tam gitmek üzereyken...
2: Hey solucan kardeş, az önceki kaba davranışımdan dolayı utanıyorum. Senin açtığın tünel sayesinde bataklıktan kurtuldum. Düşüncesizce hareket ettiğim için senden özür dilerim, dedi bal arısı.
0: Kimi de bir şey değil, diyerek tünelin içine girdi. O günden sonra da arkadaşlarıyla toprağı havalandırmaya devam etti.
1: Teşekkürler, çok güzel bir hikayeydi. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun?
0: Neyi?
1: Acaba yağmurdan sonra daha başka kimler dışarı çıkıyor?
0: Bazen güneş de ortaya çıkar. O sıcacık tebessümüyle dünyamızı ısıtır.

0: Evet, görüyorum.
1: İstersen biz de dışarı çıkabiliriz.
2: Hazır dışarı çıkmışken oyu farkına da gideriz.
0: Tabii ki isterim.
1: Ama önce parka gitmek istediğimizi annene de söyleyebilirsin. Belki o da bizimle gelmek isteyebilir. Ha? Ne dersin?
0: Anne! Anne!

0: Selamünaleyküm. Olamaz.
1: Ali, aleykümselam oğlum. Hayrola, iyi misin?
0: Ben iyiyim Arif baba. İyi olmasına da buraları hep berbat ettin.
1: Estağfurullah Halicim. Hiç kafana takma. Onları zaten orada bırakmaya niyetim yoktu. Üst katta onlar için yeni bir yer hazırladım.
0: O zaman yerleştirmene ben de yardım edeyim. Ne dersin?
1: Seni bana Allah gönderdi derim Ali. Ben de tam birilerinden yardım mı alsam diyordum. Hadi gel. Allah senden razı olsun Ali'ciğim. Sen gelmesen daha bu işin başında olurdum.
0: İsabet oldu Arif baba. Bu da kitaplığa mı gidecek?
1: Yok Ali. Bu benim bir süredir ilgilendiğim kişisel bir konu.
0: Bu sensin.
1: Hafiyeliğine diyecek yok doğrusu.
0: Yani demek istedim ki bu senin bahçen mi?
1: Evet. Babadan yadigar ufak bir alan. Ben de yaşlandıkça bahçeciliğe sardım. Çok becerikli değilim ama hafta sonları uğraş oluyor işte.
0: Burası çok güzel görünüyor Arif baba. Bu hafta sonu ben de seninle gelebilir miyim? Hem çalışır hem de piknik yaparız.
1: Hay hay Ali'ciğim, neden olmasın?
0: Allah razı olsun Arif baba. Çok mutlu olurum.
1: Dur oğlum, sakin ol. Nereye şimdi?
0: Hemen gidip üstüme başıma seninki gibi bahçıvan kostümü ayarlayacağım.
1: Peki bakalım. Dikkatli ol.
0: Yaşasın. Bu hafta sonu piknik yapıyorum.

Böyle bir şey hayatımda görmedim. Sanki Musul ormanlarındayız. Bizim piknik işi yalan oldu galiba.

0: Aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam Bilge.
0: Hayrola, ne bu yüzünden düşen bin parça?
1: Hiç, havadandır.
0: Hı? Allah Allah, açık dükkanın kapısı neden çalınır ki? Aa, bak sana gelmiş. Üzerinde senin adın yazıyor.
1: Ama kim bana bir şey gönderir ki? Hem de şifreli.
0: Bana sanki yeni bir bilmeceymiş gibi geldi. Ama bu konunun uzmanı sensin tabii.
1: Benim olan bir şey. Ancak çoğunlukla başkaları tarafından kullanılıyor. Şifre bu sorunun cevabı olmalı. Bunun dışında kutuda başka bir şey yoktu. Şey dışında. Şey. Ah! İsmimin yazdığı bu ufak kağıt parçası dışında. Tuhaftır. Tam da şifreyi tuşlayacağım yere yapıştırılmış. Benim olan bir şey ama hep başkaları kullanıyor. İsmim yani Ali. Ha? Cevabı sorunun içine saklamışlar. Zekice. Ha? Ha? Tam oldu. Bunu kim yolladıysa benden dışarı çıkmamı istiyor olmalı. Ama nereye? Berba. İki kelime olmalı. Ama biletin koçanı yırtılmış. Hemen araştırmaya başlamakta fayda var. Hadi Allah yardımcım olsun. Tadilat nedeniyle kapalı. Peki bu isimde bir filmleri var mı? Selamun aleyküm Gazanfer amca.
2: Aleyküm selam Ali. Hayrola?
1: Elimde bir bilet var da acaba senin dükkanda düzenlenen mezatlarla bir alakası olabilir mi diye sormaya geldim.
2: Elindeki biletin ne bileti olduğunu bilmiyor musun yavrum?
1: Maalesef esrarengiz bir vakanın ortasındayım. Bu da bir ipucu.
2: Ben de mezat yok bugün. Hem biletlerimiz de böyle değil. Bana sorarsan bu bilet buralara ait değil Ali.
1: Yani?
2: Yanisi sana yol gözüküyor.

Hoş geldin yeğenim. Bu biletli bir tur otobüsü. Belediye otobüsü değil. Sende bilet var mı? Eyvallah yeğenim. Atla.

0: Bereket bahçeleri.
1: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Ali, bu tarafa.
1: Selamun aleyküm Arif baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin. Allah var, bu sefer başarıp başaramayacağından emin değildim tam olarak.
1: Kolay olmadı cidden Arif baba. Bu sefer aradığım kelime bereket miydi öyleyse?
2: Tam üstüne bastın Ali. Bereket, nimet, bağış, Allah'ın karşılıksız vermesi demek. Ama bir anlamı daha var, biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
2: Biraz daha düşün.
1: Yağmur mu?
2: Doğru. Yağmur demek bereket. Yağmur Allah'ın bereketidir Ali. Bu yüzden bereket yağıyor denir.
1: Yani bir haftadır bereket yağıyor.
2: Senin moralini bozmuştu bu yağış. Ama hayat veriyor toprağa. Baksana nasıl da yeşermeye başladı bile her yer.
1: O zaman Allah bereket versin dediğimizde de aslında işlerin iyi gitmesi ve Allah'tan bolluk diliyoruz, değil mi?
2: Evet Ali'ciğim. Bereket Allah'tan gelir. Hadi gel,

0: yoksa...
1: Piknik ille de güneşli havalarda yapılır diye bir kaide mi var Ali? Bereket yağsın şakır şakır. Biz yine keyfimize bakarız.
0: Yaşasın!
1: Sabırdan da bahsetmiştik sanıyorum bir zamanlar.

0: ya, yine mi? Daha yeni temizlemiştim ben bu masayı.
1: Hayrolsun Zehra. Hey heylerin üstünde yine.
0: Ney neylerim hocam?
1: Hey hey hey hey.
0: Hey hey mi?
1: Evet hey hey.
0: O ne?
1: Bildiğimiz hey hey yahu. Hey hey.
2: Halay mı çekiliyor? Ne oluyor?
3: Hey hey hey.
2: Böyle bir şarkı vardı sanki ya, değil mi?
1: Hangisiymiş o Emin?
2: Şey. Heh, buldum. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Hey hey Bolu Bey'ine. Hey hey.
0: Aman ne komik.
1: Hah, bizim hey hey de bu. Zehra'nın hey heyleri. Takılıyoruz Zehracığım. Seni biraz kızgın gördüm de neşelenmeni istedim. Kusura bakma.
2: Ben de takıldım Zehra abla. Hakkını helal et.
0: Helal olsun. Ama gerçekten çok kızgınım.
4: Hayırdır inşallah abla?
0: Baksanıza. Birisi çayı dökmüş, temizlemeden gitmiş. Bari haber verseydi, ben temizlerdim.
5: Belki acil bir şey olmuştur Zehra. İşin aslını öğrenmeden kızmamak gerekir.
0: Haklısın Hakkı baba. Düşünemedim.
5: Aklıma takılan bir şey var çocuklar.
2: Nedir Hakkı baba?
5: Eğer çay dökülmüşse bardak nerede?
1: Hakikaten ya.
0: Hiç aklıma gelmemişti. Şimdi ilgimi çekmeye başladı konu.
4: Eyvah eyvah. Ablamın dedektiflik damarı tuttu yine.
5: Aman Zehra. Belki de bardak bir yerde düştü, kırıldı. Sana güveniyorum. İnanıyorum ki o bardağın camları birinin elini kesmeden sen bu işi çözersin.
0: Evelallah Hakkı baba.
5: Hadi Selim, biz de gidip şu sadaka taşı meselesini çözelim.
1: Çözelim Hakkı baba.
6: Sadaka taşı mı?
0: Sadaka taşı da nedir?
4: Sadaka olarak taş mı veriliyormuş?
2: Sanmam.
0: Öğrenmemiz lazım.
4: Sen önce şu bardak meselesini öğren dedo.
0: Dedo mu?
4: Evet dedo. Yani dedektifi kısaltması. Çok komik değil mi ya?
0: Hayır Harun, hiç komik değil.
4: Nereye gittiler bunlar ya? Gülmezseniz gülmeyin ya. Allah Allah. Bir dakika ya. Hangisi ne tarafa gitti?

0: Oldu bitti elhamdülillah.
1: Hakkın ödenmez Hakkı baba.
0: Ne demek Selim? Hem ihtiyaç sahiplerine bir faydamız olsun, hem de geleneğimiz yaşasın, değil mi?
1: Eyvallah.
2: Vay!
1: Ha? Korkuttunuz bizi Harun.
2: Özür dilerim hocam, heyecanlandım. Sadaka taşı bu mu Hakkı baba?
0: Evet Emin.
2: Anlatsana Hakkı baba, nedir bu taşın hikayesi?
0: Anlatayım Harun. Sadaka taşı Osmanlı dönemlerinden kalma bir gelenektir. Eskiden maddi yardımda bulunmak isteyen insanlar yatsı namazına yahut sabah namazına gidip gelirlerken bu taşın üzerinde bulunan oyuğun içine para bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri de gelip alırlardı.
2: Neden yatsı ve sabah namazları Hakkı baba?
0: Çünkü bu iki namaz esnasında hava karanlık olur.
2: Karanlık mı?
1: Müsaade var mı Hakkı baba?
0: Buyur Selim.
1: Bakın çocuklar, yardımlaşmak gizli olur. Çünkü yardım ettiğimiz kişiler mahcup olabilir. Üstelik yardım edenler de bunu gösteriş için yapmamış olurlar. Bu yüzden sadaka taşı ile yapılan yardımlar karanlıkta yapılırdı.
2: Anladım. Karanlıkta kimse kimseyi göremez. Böylece kimse de mahcup olmaz.
0: Kesinlikle öyle Emin'ciğim.
2: Vay!
1: Yok arkadaş, bugün bize rahat yok.
2: Hakikaten abla ya, ödümüzü koparttın.
1: Diyene bak hele. Az önce bizi korkutan Bekçi Hasan Efendi'nin düdüğüydü sanki.
3: Aa, sadaka taşı bu mu?
2: Ne sandın? Yavaş ol Harun, biz de yeni öğrendik zaten.
0: Bir ara Emin sana bu taşın hikayesini anlatsın.
2: Zevkle Hakkı baba.
1: Ne yaptın bardak işini Zehra?
3: Suçluyu buldum hocam.
1: Vay be, kimmiş peki?
3: Havuzun yanında bir su birikintisi gördüm. Su dağılmamıştı. Demek ki bu su havuzdan dökülmüştü. Havuza bir şey düşmüş olmalı diye düşündüm. Fakat havuzun içinde herhangi bir şeye rastlamadım. Dikkatlice baktığımda havuzun içinde bulunan bardağı gördüm. Bardağın ağaçtan düşmüş olabileceğini düşündüm. Çünkü ancak dik düşen bir şey bu suyu havuzdan kenara atabilirdi. Ve bir ses duydum. İşte suçlu bu yaramaz kargaymış.
1: Bravo.
0: Gerçekten şaşırtıcı bir zeka. Tebrikler Zehra.
2: Hep söylerim, dedektif gibi. Aman Harun ya.
0: Ne oluyor çocuklar?
2: Harun bugün Zehra ablaya hep dedo deyip durdu. O da kızdı.
1: Dedo ne ya?
2: Şey, dedektifin kısaltması. Ama şakaydı sadece, eğlenmek için.
1: Oo, saat gelmiş. İkindi ezanı okunacak Emin. Hadi bakalım, bugün senden dinleyelim.
2: Hemen hocam.
1: Hadi bakalım Harun, sen de mikrofonu kurmasına yardım et.
2: Tamam hocam.
0: Zehra çok üzüldü Selim. Gidip biraz gönlünü alalım.
1: Alalım Hakkı baba. Ah Harun, ah.
0: Sıkıntı yapma Selim. Anlayacaktır yaptığının yanlış olduğunu.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Bu çocuklar gerçekten çok hızlı.
0: Ve dakik.
1: Kesinlikle.
0: Hadi bakalım, biz de namazımızı kılalım da Zehra'nın yanına gidelim.

0: Yaklaş, kulağına söyleyeceğim. Yetmez, az daha yaklaş. Görmedim.
1: Ne bağırıyorsun, düzgün söylesene.
0: Sen de düzgün sorsana. Kapıyı vurup bağırarak soruyorsun. Saatimi gördün mü? Görsem ne olacak? Korkudan konuşmayı unutursam söyleyemem ki yerini.
1: Haklısın.
0: He?
1: Haklısın dedim. Özür dilerim. Hakkını helal et.
0: Helal olsun.
1: Saatimi gördün mü Emin?
0: Harun.
1: Şaka şaka.
0: Zehra ablaya sordun mu?
1: Söylemez ki. Çok kızmış bana. Bugün hiç konuşmadı.
0: E haklı ama.
1: Aman ya. Boş ver şu dedoyu. Tesadüfen bardağı buldu diye kendini dedektif sanıyor işte.
0: Bence bu işte iyi.
1: Ya he he. Onu bırak da yardım et bana. Buladım saatimi.
0: Nerede çıkardığını hatırlıyor musun? Sabah gelirken takıp takmadığını hatırlıyor musun? Birisine ödül

0: verip vermediğini. Sen bu saati bulamazsın dostum.
1: Ben bulmayacağım ki. Biz bulacağız.
0: Hayda.
1: Hadi kalk hadi.
0: Yapma Harun ya.
1: Hadi yemeğin hadi.
0: Of.
1: Aslansın be.
0: Tabii ver gazı.
2: Çocuklar nerede? Hiç görmedim bugün.
3: Tecrübelerime dayanarak söylüyorum, gelmek üzereler.
2: Nereden anladın Hakkı Baba?
3: Ne zaman birisi onları sorsa koşarak geliyorlar.
1: Saatimi gördünüz mü? Ah, saatim!
0: Niye güldünüz?
2: Hakkı Baba sizin geleceğinizi saniyesi saniyesine bildi de ona güldük.
1: Saatimi nereden buldunuz?
3: Biz bulamadık Harun. Zehra buldu.
1: Ha?
2: Seni camiden gelirken görmüş. Kolunda saat yokmuş. Orada abdest alırken çıkarmış olabileceğini düşünüp şadırvana bakmış ve oturağın üzerinde bulmuş.
0: Vay be! Zehra abla gerçekten dedektif.
3: Ama onunla alay ettiğin ve lakap taktığın için sana kızgın. Bize getirdi. Kendisi vermek istemedi sana.
1: Ben sadece...
0: Biliyoruz Harun, eğlenmek istedin. Ama başkalarını üzerek eğlenemeyiz.
3: Emin haklı. Ayrıca insanların birbirine hoşlanmadığı bir isimle hitap etmesini peygamberimiz de hoş görmemiştir.
1: Haklısınız. Ne yapsam ki?
3: Zehra'yı bulup teşekkür edip helallik isteyebilirsin.
2: Bir de onun dedektifliğini övebilirsin mesela. Hoşuna gidecektir.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
2: Zikri yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
1: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
2: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
1: Of, ne yapacağız peki?
2: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
1: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım, güzel gelse de gezmek.
2: Doğru karar vereceğini biliyordum arkadaşım.
3: Ay amma yoruldum. Arkadaşlar şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
1: Almaz olur muyuz hiç, ama neden bize vereceksin?
3: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
1: Çok teşekkürler Mesut.
3: Hadi Allah'a emanet.
2: Gördün mü Zikri? Bak nasibin ayağına geldi.
1: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik. Bolca nasiplendik.
2: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
0: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: bebek geliyor.
1: Oh, bugün çok yoruldum. Annemden bana masaj yapmasını isteyeceğim. Yumuşacık yüzgeçleriyle masaj yapar bana. Anne! Bunlar? Bunlar da ne? Tam da zamanında çaldı zil. Şunlara bakın. Bir sürü hediye almışlar bana. Girin, girin, girin. Girin.
2: Dostum, biz geldik.
1: Bugün sürprizler üst üste geliyor. İçeri girin. Annem ve babam bana bir sürü hediye almış.
3: Bir sürü paket.
4: İçinde oyuncaklar olmalı.
1: Bunun içinde de geçen gün beğendiğim tenis seti var bence.
4: Meraktan şişeceğim. Oy, şiştim işte.
1: Tamam tamam, kimse şişmesin. Hediyeleri açıyoruz.
0: Hey!
1: Bu minicik şey de ne?
3: Şapka olabilir mi?
4: Sanmam. Bu kuzenim Puff'ta da var.
1: O zaman Puff bunun ne olduğunu bilebilir. Ona mı sorsak?
4: Ona sorsak da bize cevap veremez. Verse de biz anlayamayız.
2: Neden ki? Konuşamıyor mu?
4: Yani o konuştuğunu sanıyor. Agudu bugudu.
3: O bir bebek balık. Ve bu şey de bir bebek sıvını.
1: Allah Allah. Bu nasıl karıştı ki buraya? Neyse, bir yanlışlık oldu bence.
2: Her neyse, diğer kutulara bakalım.
3: Burada minik bir şey var. Bu bir emzik.
1: Bu nasıl olur? Bu emzik bebek balıklar için.
4: Ve süt içmek için biberon.
3: Bunun tek bir anlamı olmalı.
1: Hayır, olamaz. Puf.
2: Wow.
3: Sen de bize katılsana güçlü.
2: Güçlü, neyin var dostum?
1: Dünkü hediyelerin kime ait olduğunu öğrendim.
2: Kim içinmiş?
1: Ben oyuncaklarımın dişlenmesine hazır değilim.
0: Kardeş geliyor.
1: Evet, olamaz, olamaz. Annem ve babam minicik, tatlı mı tatlı bir kardeşin olacak dedi.
3: Ay, bu çok tatlı. Düşünsenize, minicik yavrucuk bir köpek balığı.
1: Bıraksana kardeşim. Bırak, bırak.
2: Hey, güçlü.
1: Sadece hayalmiş. Evde bebek bir balık istemiyorum.
4: Aslında bebekler çok şirin oluyor. Bir kere kuzenim Puff bize gelmişti. Sonra odama bir girdim ki ne olmuş? Tüm oyuncaklarımı ısırmıştı. Üstelik hepsini ağzına sokmuş. Hepsi ıslaktı.
2: Çünkü o bir bebek.
5: Hayırlı olsun güçlü. Bu ne güzel bir haber. Kardeşin olacakmış. Ve Puff'un kuzeni onun oyuncaklarını isteyerek ısırmadı. Sadece dişleri kaşınıyordu.
1: Ama öğretmenim, bir görseydiniz, annem ve babam onun için bir sürü hediye almışlar.
5: Neler almışlardı?
1: Biberon, zıbın, emzik.
5: Bebeğin

0: ihtiyaçlarını almışlar. Tıpkı senin ihtiyaçların gibi. Kalem, defter veya oyuncak.
1: Bak, böyle böyle yüzgecini yere vuracaksın. Sonra hop uçuyoruz. Hay! Öğrendim galiba. Teşekkürler kardeşim.
2: Güçlü. Belki de kardeş sahibi olmak düşündüğünden çok daha eğlenceli ve iyidir.
1: Aa, dikkat et! Taş!
3: İyi misin kardeşim?
4: Ay, kardeş olmak gerçekten çok özel.
5: Galiba haklısınız öğretmenim. Düşünsenize, kardeşim olduğunda ona bisiklet sürmeyi öğretebilirim.
1: Senden öğreneceği çok şey var dostum. Sen iyi bir abi olacaksın.
0: Hatta kardeşin için belki biz de bir hediye hazırlayabiliriz.
5: Bu çok güzel olur öğretmenim. Ama ne?
4: Ninni.
2: Bebekler ninniyle uyur.
0: Ona bir ninni yazalım. Hadi başlayalım.

0: sarmış.
1: Annesi ona sarılmış. Babası ona sarılmış. Abisi ona sarılmış. Ablası ona sarılmış.
0: Bebek balık sevgiyle. Pişt.

0: Zıplar zıplar. Top.
1: Hayır hayır. Canlı bir varlık.
0: Ay ıslanacağım şimdi. O zaman çekirge, çekirge.
1: Hayır hayır. Havuç sever.
2: Balon patlıyor.
0: Buldum. Havuç yiyorsa, zıplıyorsa tavşan, tavşan.
3: Bildi.
4: Güzel tarif et bana güçlü. Ha?
5: O iş bende dostum. Sıcak.
4: Buldum. Çay.
5: Hayır. Sarı renkli parlak.
4: Sarı renkli parlak. Bir de ninemin küpeleri.
5: Hayır hayır. Isıtır yuvarlak.
2: Süre doldu.
4: Olamaz. Islandım.
5: Güneş güneş bilemedin ki.
2: Islanmayı dert etme kapır. Zaten suyun içindeyiz.
4: Yengeç yine çok haklısın.
3: Oo incilerim. Epey geç olmuş. Hadi herkes çadırlarına.
0: Yo yo yo, bir oyun daha oynayabilir miyiz lütfen?
3: Puf, bu geceki 5. oyunumuz.
0: Lütfen öğretmenim, lütfen. Yakalamaca, ha? Ne dersiniz arkadaşlar?
2: Benim çok uykum geldi yavru balıklar. Size iyi geceler.
6: Biz de uyusak iyi olur Puf. Yarın oynarız bence.
1: Ben uyudum bile. Öğretmenim, ben Puf'la bir kez yakalamaca oynamak istiyorum.
3: Tamam, sadece bir kez. Hadi başlayın.
0: Yaşasın! O zaman şimdi seni yakalayacağım. Yakaladım.
1: Yakaladım. Puf, ben de uyumalıyım.
3: Sen de çok yoruldun Puf. Hadi artık çadırına geç ve dinlen, olur mu incim?
0: Ama ben tek başıma uyumam ki. Yengecin çadırında uyurum belki. Oy, sanki gök gürlüyor. Ah tamam, şimdi sustu. Burada da uyuyamam. Burası rahat değil. En iyisi güçlünün çadırı. Oy, güçlü çok hareketli uyuyor. Kafama kuyruk çarptı. Burada da uyuyamam. Dostum Kıpır.
4: Yani evet, dünyayı kurtaran balık benim.
0: Bana mı dedin dostum?
4: Elbette.

0: kahramanım.
1: Ha, uyurken bile konuşuyor. Burada da uyuyamam. Tek de uyuyamam.
2: İncim, neden

0: kadar sana bir hikaye anlatayım.
1: Çok teşekkür ederim öğretmenim.
0: Söyle bakalım, en rahat yatak hangisiydi?
1: En rahat yatak burası öğretmenim. Ama siz yanımda kalın. Çünkü ben tek uyuyamam. Hem burası çok karanlık.
0: Artık karanlık değil. Gece lambanı yaktım.
1: Evet, artık değil.
0: Şimdi yavaşça gözlerini kapat. Ben de sana bir hikaye anlatayım. Bir zamanlar bulutların en üstünde bir saray varmış.
1: Bulutların en üstünde bir saray. Yatağım sanki bulutların üzerinde.
2: Hala uyuyor mu?
1: Hey, sabah olmuş. Tek başıma uyumuşum. Başardım. Başardım.
3: Neyi başardın Puf?
1: Tek başıma uyumayı.
0: Aferin Puf.
2: Neler olduğunu hala anlamadım.
1: Bunu size bir şarkıyla anlatayım.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: la vera.
1: Fiyong. Güneş tepelerin ardına doğru çekilmiş, hava hafif hafif kararmaya başlamıştı. Kuşlar ağaçlarda neşeyle cıvıldıyorlardı. Ayla ve Bera da bahçede oyunlar oynamaya devam ediyordu. İki küçük kardeş birlikte oyun oynamaya başlayınca zamanın nasıl geçtiğini hiç ama hiç anlamazlardı. Hatta birlikte kumlardan kaleler de yapmışlardı. Kalelerin de arasına yollar yapmış, yolların üzerine de arabalarını ve bebeklerini koymuşlardı. Neşe ile bebeklerini konuşturuyor, arabalarını sürüyorlardı. Kalenin etrafında dolaşıyor, dökülen kumlarını tamir ediyorlardı. Oyunun en güzel yerinde annelerinin sesini duymuşlardı. Anne, Ayla ve Bera'ya eve dönmeleri için sesleniyordu. Güneş tepelerin ardına gitmiş, hava yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Hem yemek vakti de gelmişti. Ayla ve Bera için artık eve dönme zamanı gelmişti. Hemen oyuncaklarını toplamaya başladılar. Mavi arabayı, kırmızı arabayı, bebekleri, kovaları, kürekleri özenle toplayıp evlerine koşmuşlardı. Akşam yemekleri yenmiş, sofralar toplanmış, tatlı sohbetler edilmiş, oyunlar oynanmıştı. Uyku vakti de yaklaşmıştı. Ama o da ne? Ayla'nın en sevdiği oyuncağı Fiyong yoktu. Bera buna çok şaşırmıştı.
2: Ama sen Fiyong'u yanından hiç ayırmazsın ki. Kesin burada bir yerdedir.
1: Ayla ve Bera hemen etraflarına bakmaya başlamışlardı. Fiyong'u koyabilecekleri bir sürü yer vardı etraflarında. Belki oyun oynarlarken koltuğun altına kaçmıştı. Ayla ve Bera hemen koltuğun altına baktılar. Ama orada yoktu. Belki yastıkların arkasında kalmıştı. Hemen yastıkların arkasına baktılar. Ama orada da yoktu. Masanın altına, sandalyenin üzerine, dolaplara, sehpalara. Akıllarına gelen her yere ama her yere bakmışlardı. Ayla Fiyong'u böyle bulamayacaklarını anlamıştı. Bir arama ekibi kurmaları gerekiyordu. Bera bu fikri çok sevmişti. Ekiplerinin ismini Ayla Bera Oyuncak Arama Ekibi koymaya karar vermişlerdi. Arama ekibi olarak hemen plan program yapmaları gerekiyordu. Ayla'nın tüm gün yaptığı şeyleri, gittiği yerleri bulacak ve Fiyong orada mı diye bakacaklardı. Böylece Fiyong'u bulacaklardı. Bu sabah Ayla uyanır uyanmaz banyoya gitmiş, elini ve yüzünü yıkamıştı. Oyuncak ayısı Fiyong'u banyoda bir yere bırakmış olabilirdi. Lavaboya, dolaplara, havluların yanına, her yere ama

0: her yere baktılar. Ama Fionk hiçbir yerde değildi. Oyuncak arama ekibi vazgeçmemiş ve planlarını uygulamaya devam etmişti. Ayla ve Bera sabah kahvaltı yapmışlardı. Belki Ayla oyuncak ayısı Fiong'u kahvaltı yaparken bir kenara koymuş ve sonra da onu orada unutmuştu. İki küçük kardeş hemen mutfağa koşmuşlardı. Mutfak tezgahının üstüne, masaya, sandalyelere, dolapların içine, her yere ama her yere bakmışlar. Fakat Fiong'u bulamamışlardı. Demek ki Ayla Fiong'u mutfakta unutmamıştı. Fiong mutlaka evin içinde bir yerlerde olmalıydı. Ama nerede? Planlarını uygulamaya devam ettiler. Ayla'nın aklına annesinin onlara kitap okuduğu an gelmişti. Hemen küçük kitaplıkların önüne koşmuşlardı. Anneleri her gün Ayla ve Bera'ya kitaplar okurdu. O gün de yine onlara renkli ve eğlenceli bir kitap okumuştu. Küçük bir tavşanın ormanda yaşadığı maceraları dinleyen Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Küçük tavşanın masalı kitaplıkta duruyordu. Ama Fiong etrafta yoktu. Kitaplığın tüm raflarına bakmışlar ama Fiong'u yine bulamamışlardı. Peki şimdi ne yapacaklardı? Ayla neşeyle atıldı.
1: Ayla Bera oyuncak ekibi olarak aramaya devam edeceğiz.
2: Hadi o zaman Ayla, bir şarkı söyleyelim.

Ayla ve Bera, Fionk'u bulmak için babalarıyla birlikte bahçeye de çıkmışlardı. Tüm gün oynadıkları yerlere bakmışlardı. Kale yaptıkları yere, saklambaç oynadıkları ağaca, çimenlere, çiçeklere, taşlara, her yere ama her yere bakmışlardı. Fionk bahçede de değildi. Yaptıkları planın üzerinden geçmiş ve tüm gün oynadıkları, bulundukları her yere bakmışlardı. Ayla ve Bera, oyuncak ayı Fionk'u ararken, gökyüzü iyice kararmış, yıldızlar ışıl ışıl parlamaya başlamıştı. Ay, yıldızların ortasında duruyor, ışığıyla evlerin camlarına doğru süzülüyordu. Tüm gün oyunlar oynayan çocuklar yorulmuş, uyumak için yataklarına gitmeye hazırlanıyorlardı. Güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Bugün odalarında da oyunlar oynamışlardı. Odalarına geldiklerinde etrafı biraz dağınık bıraktıklarını fark etmişlerdi. Arabalar, bebekler, toplar, oyuncaklar olması gerektiği yerlerde değillerdi. Her biri ayrı bir yerde duruyordu. Kimi de halının üzerindeydi. Belki de Fionk odanın içinde bir yerdeydi. Oda biraz dağınık olduğu için onu göremiyorlardı. Hemen el birliğiyle odalarını toplamaya başlamışlardı. Oyuncakları oyuncak kutularına, resimli kitaplarını raflarına yerleştirmişlerdi.

0: odaları derli toplu ve çok güzel olmuştu. Ama Fionk yine ortalarda yoktu.
1: Olsun, bugün de Fionk olmadan uyurum. Yarın aramaya yine devam ederiz,
0: dedi Ayla.
2: Haklısın Ayla, yarın ararız artık. Benim çok uykum geldi.
0: Oyuncak arama ekibi Fionk'u bulamamıştı. Oyuncak ayı Fionk'u arama çalışmalarına artık ertesi gün devam edeceklerdi. İki küçük kardeş yataklarına gitmişti. Uyumak için yorganını açan Ayla bir de ne görsün? Fionk! İşte karşısındaydı. Meğer bu sabah onu yatağından hiç çıkarmamıştı. Yatağını düzeltirken Fionk içinde kalmıştı. Tüm gün onun burada olduğunu unutup her yerde onu aramıştı. Yatağın içine bakmak ne Ayla'nın ne de Bera'nın aklına gelmişti. Neyse ki sonunda Fionk'u bulmuşlardı. Ayla ve Bera çok ama çok sevinmişti. Sonunda oyuncak arama ekipleri Fionk'u bulmuş ve amaçlarına ulaşmıştı. Bu güzel anı bir şiirle süslediler. Plan yaptık, uyguladık. Aşama aşama çalıştık. Vazgeçmedik, hep aradık. Sonunda amacımıza ulaştık. Nihayet uyku vakti gelmişti. Ayla ve Bera yaşadıkları bu macera dolu gün için şükrettiler. İki kardeşin el ele verdiği, birlikte oyuncaklarını aradığı bu sevgi dolu gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Olmaz Acıvat. Olmaz.
1: Yahu neden olmasın?
0: Sevmiyorum arkadaş. Yani hoşlanmıyorum. Yani haz etmiyorum. Yani beğenmiyorum. Yani ilgimi çekmiyor. Yani...
1: Onu anladık. Neden sevmiyorsun? Onu söyle.
2: Karagöz evladım, şu çöpü bir atıver.
0: Olur Halime teyze. Çok kalabalık.
1: Yahu ne kalabalığı? Koca sokakta bir sen varsın, bir ben. Bir de Halime teyze.
3: Karagöz efendi, benim şu çöpü de atıver.
0: Olur Haydar abi.
1: Tabii, bir de Haydar abi. Yani kalabalık falan değil.
0: Acaba kalabalık diye sokağa demedim. Hani sordun ya, neden sevmiyorsun diye.
1: Ha, anladım. Sen kalabalığı sevmiyorsun.
0: Aynen. Takdir edersin ki şenlikler kalabalık olur.
1: Canım, dert ettiğin şeye bak. Seninle ayrı bir köşede birkaç arkadaşla oturur, sohbet ederiz.
0: Madem şenlikte ayrı oturacağız, gelin benim evde oturalım.
1: Olmaz.
0: Neden olmasın?
2: Karagöz!
0: Ya Fatma abla, şu şişe atılır mı yahu? Yere düşse kırılır, çoluk çocuğun ayağına batar.
2: Senin tutacağını bildim ben. Tutarsın sen.
0: Gazı da verdin. Hadi bakalım.
1: Maşallah mahallenin çöpçüsü gibi tüm çöpleri topladın gözüm.
0: Bunların hepsi tek yaşayan insanlar Hacivat. Kimsesi yok. Ben her zaman onların çöpünü de atarım. Pazardan ihtiyaçlarını da alırım.
1: Vay Allah senden razı olsun Karagöz. Tek olmak zordur. Sen onların işlerini kolaylaştırıyorsun. Allah da seninkini kolaylaştırsın.
0: Heh, ne güzel söyledin. Şenliğe gitmem için ısrar etme de işlerim kolaylaşsın.
1: Ama...
0: Aması maması yok. Gelmiyor.
1: O kadar yemek boşa gidecek desene.
0: Yemek mi?
1: Şerbet de var.
0: Şerbet mi?
1: Tatlıdan hemen önce tabii.
0: Tatlı mı? Neden daha önce söylemesin bunları Acıvat?
1: İnsan son kozunu en başta söyler mi Karagöz? Hem küçük ayrıntılar bunlar.
0: Aman ne küçük. Bekle beni. Hadi gidelim.
1: Nereye?
0: Dalga mı geçiyorsun? Şenliğe dedin ya.
1: Ha, şenlik akşam.
0: Akşama kadar ne yapacağız peki?
1: Sen eve git, biraz hazırlan. Süslen, püslen, giyin, kuşan. Karagöz?
0: Süslen, püslen, çiçeklere, böceklere seslen. Giyin, kuşan, keyifler yerinde paşam. Yemek ye, şerbet iç. Buna doyulur mu hiç?
1: Te Allah'ım, ne kadar mutlu oldu ya.
0: Elbisem yeşil yeşil, parlıyor ışıl ışıl. Şenliğe gidiyoruz. Haydi Acıvat, çabuk ol.
1: Sanki sona uymadı Karagöz'üm.
0: Öyleyse sen söyle bir tane de görelim.
1: Tamam. Şenlik bekliyor bizi. Gülüyor Karagöz'ün yüzü. Yürüyoruz yan yana. Yürüyoruz yan yana. Ha, buldum. Yürüyoruz yan yana. Şenliğe gidip eğleneceğiz çokça.
0: Bana söyleyene de bak.
1: Aman be.

0: Tamam, takılıyorum. Nereden gideceğiz şimdi?
1: Hayda. Bu yol düz değil miydi ya?
0: Demek ki değilmiş.
1: Yazı tura mı atsak?
0: Olmaz. Yazıyla turayla değil. Düşünerek bulmak lazım.
1: Öyleyse sağdan gidelim.
0: Bu kadar düşünme Hacivat. Beyin hücrelerine yazın.
1: Nasıl yani?
0: Ne düşündün de bu kadar hızlı karar verdin Allah aşkına?
1: Sağlam kelimesinin ilk hecesi ne?
0: Hece ne ki?
1: Yani ilk üç harfi.
0: Harf ne ki?
1: Of! Sağlam kelimesi sağ ile başlamıyor mu?
0: Ha, doğru. Ne olmuş?
1: Nasıl ne olmuş? Sağlam kelimesi sağ ile başlıyorsa, sağdan gidersek sağlam gitmiş oluruz.
0: Hayatımda duyduğum en mantıklı şey. Haydi gidelim Hacı Cavcav. Geç kalacağız. Ne yapsak ki?
1: Sağdan gidelim.
0: Haydi o zaman.
1: Sağdan.
0: Seni var ya, bir pataklarım sağlam yerin kalmaz.
1: Ne ya? Sen sordun, ben söyledim.
0: Bir kere söyledin eyvallah. Bir kere daha söyledin yine eyvallah. Biz sabaha kadar sağdan gidip kayıp olacağız be.
1: Aman sen bilirsin. Aha yol ayrımı. Sen karar ver bu sefer.
0: Sağdan gideceğiz.
1: Neden?
0: Çünkü sağlam kelimesinin ilk üç hecesinde sağdan gidin yazıyor. Ondan dolayı.
1: Of, yürü hadi. Hayırlı günler Çelebi.
2: Sizlere de hayırlı günler azizim.
1: İki kaçak ararız, gördün mü?
2: Kim acaba?
3: İsimleri Şıracı ve Bozacı. Fakat bunlar çok meşhur suçlular. Muhakkak isimlerini ve kılıklarını değiştirmişlerdir.
2: Muhakkak öyle yapmışlardır. Peki neye benziyorlardı? Görürsem muhakkak haber veririm azizim.
1: Seviniriz Çelebi Efendi. Haydi kal sağlıcakla.
2: Sizler de canım efendim. Eyvah. Bu tarif ettikleri bizim Hacivat ile Karagöz. Allah bilir yine neye bulaştılar. İyisi mi askerlerden önce bulup uyarmalı. Kendileri teslim olurlarsa daha az ceza alırlar.
3: Bu adamda bir hal var Devrem. Bizden bir şeyler saklıyor.
1: Bana da öyle geliyor Devrem. Ne yapalım dersin?
3: Takip edelim. Belki kaçakların yanına gidiyordur.
1: Doğru dersin. Hadi.
0: Nereden uydum ben sana Hacivat? Ciddi güzelim dolmalar, sarmalar, tatlılar, şerbetler.
1: Yahu bana ne kızıyorsun? Sen söyledin en son sağdan gidelim diye.
0: Ya ben nereden bilirim sağ solu? Sen ne dersen onu taklit ettim ben. Benim dertten kurtulmayan.
1: Şşt, sessiz ol.
0: Ne oldu ya?
1: Bu ses.
0: Ya kuş sesi işte.
1: Hayır, iyi dinle.
0: Sonunda kafayı da yedin. Aferin Hacivat. Bir de akıllı geçinirsin.
1: Bu sesi kuş çıkarmıyor Karagöz.
0: Fil mi çıkarıyor?
1: Hayır.
0: Deve mi?
1: Hayvan çıkarmıyor.
0: Bitki mi çıkarıyor?
1: Hayır yahu, insan çıkarıyor.
0: Ya insan niye kuş sesi çıkarsın?
1: Bak şimdi gözüm, askerdeyken öğretmişlerdi. Kuş dili diye bir lisan var. Kuş sesine benzer. Düşmanlar ne konuştuğunu anlamasın diye uzaktaki biriyle kuş dilinde konuşurduk.
0: Bu şimdi kuş dili mi?
1: Aynen öyle.
0: Peki ya kuşlar anlar da gidip düşmana söylerse?
1: Of!
0: De bakalım. Ne diyor bu kuş dili?
1: Dur da dinleyeyim. Askerler bizi arıyormuş. Onlardan kaçın. Gidip kendiniz teslim olun diyor.
0: Sor bakalım Hacivat. Niye arıyorlarmış bizi?
1: Tamam. Cik cik cik cik. Kaçakmışız biz Karagöz. Çelebi uyarıyor bizi.
0: Hayda.
4: Vay vay vay. Bizim Çelebi'ye bak sen. Kaçaklara haber uçuruyor.
3: Dinleyelim bakalım ne diyor. Belki yerlerini bulmamıza yardımcı olurlar.
1: Ağacın üstüne çıkın diyor.
4: Ağacın üstüne çıkın diyor. Biz de çıkalım. Belki de ağaçtadırlar.
1: Daha da yukarı çıkın diyor. Aşağı inin diyor.
0: Şimdi ne diyor Hacı Cavcav? Gözünü seveyim söyle. Ağaca çıkarmasın artık bizi.
1: Yok Karagözüm. Bizi mağaraya çağırıyor. Kendisi de oradaymış. Detaylı konuşuruz diyor.
0: Hadi gidelim. Açığa kavuşturalım şu meseleyi.
1: Haydi.
4: Yakaladık galiba Devrem. Mağaraya gidiyorlar. Biz de gidelim.
3: Hadi.
1: Geldik Karagözüm.
0: Oo. Burası da karanlıkmış biraz. Neredeler acaba?
3: Buradayız kaçaklar. Gelin.
0: Aman.
4: Yahu baştan neden söylemediniz? Biz de boşuna kovaladık sizi.
2: Hakkınızı helal edin asker ağalar. Boşuna yorduk sizi.
3: Asıl siz helal edin. Korkuttuk sizi. Zaten karargâhtan haber geldi. Gerçek kaçaklar yakalanmış.
1: Aman çok şükür.
0: Şenlik de kaçtı.
4: Öyleyse bu işi tatlıya bağlayalım. Madem şenliği kaçırdınız, karargâhta size güzel bir ziyafet verelim. Ne dersiniz?
0: Bir şey demeye gerek var mı? Amanın, amanın, amanın. Bizim asker ağalar çok cömert bu aralar. Ziyafete çağırdılar, duysun bütün obalar.
5: İlahi çocuklar, alemsiniz. Demek siz kuş dili de biliyorsunuz.
1: Ben biliyorum komutanım. Karagöz sadece keçi dili biliyor.
0: Ben bir şey sormak istiyorum komutanım.
5: Buyur bakalım.
0: Hani gerçek kaçakçıların ismi Şıracı ve Bozacı ya.
5: Evet.
0: Hani Şıracı'nın şahidi Bozacı'dır diye bir atasözü var ya.
5: Evet.
0: Bunlar onlar mı?

Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Niye dediğimi yapmıyorsunuz? İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin. Şşt. Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen. Şimdi tek ayağınızı kaldırın. Olmuyor, olmuyor. Her şeyi tek tek göstermek zorundayım. İşte böyle yapacaksınız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaldır ayakları.
1: Bonyomcu mu?
2: Evet. Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
1: Gani amca, iyi misin?
0: İyiyim aziz, iyiyim.
1: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
2: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuşlarıyla.
1: Sen biraz dinlen.
0: Bakın görüyorsunuz, hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç. İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.
1: Eyvah!
0: Tek ayak kaldır. Yandım, yandım.
2: Gani amcacığım, gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
3: Evet, sen merak etme. Biz hallederiz.
0: Ama Furkancığım, deve kuşlarının bakımı ihmale gelmez.
2: Endişe etme Gani amca.
3: Yemini suyunu vereceğiz, o kadar.
0: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
3: Nasıl yani?
0: Öğle yemeklerini tam 12.47'de vermelisiniz.
2: Saat 1'de versek ne olur ki?
0: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
3: Tamam, kızma. Saati kurarız.
0: Akşam yemeği de tam 18.03'te verilecek.
2: Tamam amcacığım, hallederiz. Başka?
0: Taze otları çok severler. Çayırdan taze ot toplayın. Ama taşlarını ayırın. Dişlerine zarar gelmesin.
3: Başka?
0: Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. İçme sularını 21.5 derece yapın.
2: Gani amca, sence de biraz abartmadın mı?
0: Evet, haklısın Furkan. Biraz abarttım galiba. 19.5 derece yeterli olur.
3: Hadi amcacığım, sen biraz dinlen.
2: Biz her şeyi hallederiz.
0: Tamam çocuklar, size güveniyorum. Öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün, üşümesinler. Bir de elma seviyorlar ha. Ara önde elma verin.
3: Tamam.

0: Deve kuşlarının sularını biz vereceğiz. Hayır, bu bizim işimiz.
1: Ay, of.
2: Ah. Ay, ay, ay. Oh.

0: içe yumurtayı. Bak boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerden.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.
0: Dur, kaçma.
1: Gel buraya.
2: Arkadaşlar ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
0: Biz...
1: Durun söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?
0: Maalesef öyle oldu.
2: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
0: Ama nasıl?
2: Su getirme. Kerim. Su verme. Önder. Ot toplama. Hami. Ot verme. Burak. Elma toplama. Vefa.
3: Elma verme. Tüy bakımı, Ziya. Uyutma, Veli. Tırnak bakımı, Serhat. Ve masaj yapma, Nihal.
2: Herkes görev başına.

0: Efe, sence bu kadar ot yeter mi?
1: Bakayım hamicim. Bence yetmezse biraz daha elma. Aman ot topla.
0: Tamamdır kardeşim ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah! Koş gelip koş!

0: Sıra bizde.
1: Of.
2: Oo, şu elmaların güzelliğine bak.
3: Ben mi yesem acaba?
2: Bari bir tanesini yiyeyim.

0: Çakıl taşları da ayıklamadınız mı?
1: Çakıl taşı mı?
2: Ben aceleden biraz dikkat etmemiş olabilirim.
3: Tüy bakımı da bende.
1: En iyi işte bana düştü.
2: Olamaz.
4: Boşum. Evet, uyuma zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
5: Çocuklar, ne oldu burada?
4: Aman hocam, sessiz olun. Deve kuşları uyuyor, uyanmasınlar.
6: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
0: Başımıza gelmeyen kalmadı.
5: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
0: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
1: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz dinlenelim.
5: İyi fikir. Hadi bakalım.
4: Durun. Durun, beni de bekleyin.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Astronot.

0: Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.